Ve ne kadar çok insandan nefret ederseniz o kadar sizin için üzülür. Allah Teala ister ki sizi sevenleri zaten seversiniz, tamam. Ama siz sizi sevmeyenleri de sevin ki onların da sizi sevmesi mümkün olsun. Sevenler seviyor, tamam. Ama sizi sevmeyenleri siz en güzel davranışlarla karşılarsanız kısa bir zaman sonra onların da sizi sevmeye başladıklarını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah Teala'nın çok güzel bir nimeti. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Seviniz, bir. Sevdiriniz, iki. Nefret etmeyiniz, üç. Nefret ettirmeyiniz, dört. Öyleyse hepimiz sevmeyi Allah'ın bir emri olarak mutlaka yapılması lazım gelen bir davranış biçimi istikametinde değerlendirmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman seviniz diyor Allah Teala, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu standart içerisinde sevgili kardeşlerim, mutlu olmak sevmekle değil mi? Sevmekle tatbikata geçen, sevmekle hedefe ulaşılması mümkün olan bir davranış biçimi. Allah Teala ne diyordu? Seviniz, sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Madem ki Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu açık ve en kesin şekilde koymuş, öyleyse hepimize düşen temel görev sevmektir. Seversek sevgili kardeşlerim, eğer seversek severiz. Şeytanın bu konudaki en büyük tuzağı, sen ondan aşağı bir insan mısın ki, önce sen sevecekmişsin de sonra o sevecekmiş. Bu tarzdaki bir ifadedir. Onunla mücadele ettiğiniz zaman, evet diyeceksiniz. Ben onu, o beni sevse de seveceğim, o beni sevmese de seveceğim. Allah'ın bana emri bu. Şeytan da istiyor ki, bütün insanlarla küs olasınız, bütün insanlarla kavgalı olasınız, onların hepsine kötü davranasınız ki, onların da hepsi size kötü davransın. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz diyoruz ki Allah'ın dediğini mi yaparsınız yoksa şeytanın dediğini mi? Hepiniz Allah'ın yolundasınız sevgili kardeşlerim. Bize tabi olanlar devrin imamına tabi olanlar olarak bütün insanları sevmekle mükelleftir. Sevmekle vazifelidir. Bizim bütün kardeşlerimizin görevi etrafındaki insanların birbirini sevmesini sağlamak olmalıdır. Bu görevin temelinde sevgi vardır. Öyleyse o kişi, Allah'ın dostu olan kişi etrafındaki bütün insanları sevmekle mükelleftir. Onunla vazifelidir. O sevecektir ki karşısındakinden sevgi bekleyebilsin. Şeytansa bütün insanlara der ki sen ondan aşağı bir insanmışsın ki onlar seni, sen onları sevecekmişsin de onlar seni sevecekmiş. Bu şeytanın korkunç bir tuzağıdır.
başkaları tarafından sevilmeden evvel onları sevmek Allah'ın temel emridir. Onun için Kur'an-ı Kerim'e koymuş bunu. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Bu ifadede onlar seni sevsin de sen onları o zaman seversin tarzında bir ifade var mı? Bir açıklama. Allah Teala bunu söylemiş oluyor. Önce sen seveceksin diyor. Sev diyor. Sevdiğini etrafındaki kişilere ispat et ki onlardan da sevgi sana geri dönsün. Şeytansa o seni sevmedikçe sen onu sakın sevme. Sen ondan aşağı bir insan mısın ki evvela sen onu sevecekmişsin de o seni sevecekmiş. Ne aşağılığı. Tam aksine kim başkaları onu sevmeden evvel onları sevebiliyorsa işte o Allah'ın temel emrini yerine getiren kişidir. Seviniz emri. Nefret etmeyiniz emri. Bu o kişinin yapmak mecburiyetinde olduğu Allah'ın temel emridir. Yaparsa ne olur? O kişiyi sevdiğini ona ispat ederse ondan da kendisine dönen şey mutlaka sevgi olacaktır. Ama etrafındaki insanlara onlar beni sevsinler de ben onları o zaman severim diyen kişi onlar kendisini sevene kadar sevgi göstermeyecek demektir. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz emrini vermişse başkası sizi sevse de onu seveceksiniz. Sevmese de onu seveceksiniz. Sizden nefret etse bile onu seveceksiniz ve ayrıca defalarca onu sevdiğinizi ona ispat edeceksiniz ki o da sizi sevmek mecburiyetinde hissetsin kendini. Göreviniz insanları üzmek değil, insanlardan nefret etmek değil, insanları huzursuz etmek değil. Tam aksine insanları sevmek, onları sevginizle mutlu etmek ve her vesileyle bunu, bu sevgiyi onlara ispat etmek. İşte göreviniz bu sevgili kardeşlerim. Göreviniz tehlike. Sevenler olun. İnsanları sevin. Sevin ki onlar da sizi sevsinler. Zaten severseniz ve sevilirseniz o kişiye karşı duyduğunuz bu güzel duygu her yeni tanıdığınız kişi için de geçerli olacaktır. O yeni tanıdığınız kişiyi de seveceksiniz. Siz onu sevdiğinizi ispat ettiğiniz için o da sizi sevecektir. Bu konudaki en büyük hatanız ne olur? O beni sevsin de ben onu o zaman severim. Ben ondan aşağı bir insan mıyım? Hayır, tam aksine. Eğer önce siz severseniz ondan aşağı değil, ondan üstün bir insan olduğunuzu ispat edersiniz. Negatif istikamette bir davranış biçimi ukalalık etmektir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek varken, onları mutlu etmek varken, onları mutlu ederek onların sevgisini kazanmak varken, onların sizi sevmesini sağlamak varken neden nefret edesiniz de o kişiyi dostunuz olmaktan çıkarıp düşmanınız olmaya itesiniz? Niçin sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Hiç kimse için bunun akılcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Seviniz diyor.
Allah Teala ne diyor? Sevdiriniz. Allah Teala ne diyor? Nefret etmeyiniz. Ne diyor? Nefret ettirmeyiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bize bu emri veriyorsa Allah Teala hiç kimseye kötü davranışımızı uygun görmüyorsa, tam aksine insanları sevmemizi ve bu sevgimizi onlara ispat etmemizi emir olarak koymuşsa, yapmamız lazım gelen şey sevgili kardeşlerim, sevmek değil mi? Sevmek ve sevgimizi ispat etmek. Bütün insanlar için sevmek, Allah'ın hedef gösterdiği davranış biçimlerinin en güzelidir. Kanuna dikkatle bakalım. Sevenler sevilir. Eğer sevilmek istiyorsak, o zaman onlar beni sevsin de ben onu o zaman severim düşüncesinin geçersizliğiyle karşılaşırız. Ne olur sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Biz evvela onları sevsek, onları sevgimizi ispat etsek, ne kaybederiz ki? Ha? Başka bir ifade kullanalım. Kaybeder miyiz, kazanır mıyız? Kim etrafındaki insanlardan birini seviyorsa, bu sevgisini ona ispat ediyorsa, o kişi bu ispat ettiği sevgi dolayısıyla hep derecat kazanacaktır. Arkasından yeni olaylar olacaktır. Yeniden karşılaşmalar, yeniden konuşmalar. O kişi hep karşısındakine onu sevdiğini ispat edecektir. Her sıfatında da derecat kazanmaya devam edecektir. Öyleyse önemli mi derecat kazanmak? Elbette. Bir insanın cennete veya cehenneme girmesi onun kazandığı derecelere bağlı. Kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennet iken, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan kişi, onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden Allah-u Teala bize bu imkanı vermişken, seviniz emrine de ayrıca yerli yerine koymuşken Kur'an-ı Kerim'e, biz onu bir tarafa bırakarak, insanlardan nefret ederek, onların nefretini kazanarak doğru bir şey yapmış olabilir miyiz? Eğer Allah'ın dostuysak, onun indirdiği Kur'an-ı Kerim'e sadık kalmak ve Kur'an'daki emirleri yerli yerine oturtmak, onları gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala seviniz diyor, seveceğiz. Sevdiriniz diyor, sevdireceğiz. Nefret etmeyiniz diyor, nefret etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey hedeflere gitmektir. Bu hedefler her zaman sizi mutlu edecek bir hüviyet taşıyabilir. Bu sizin davranış biçiminize bağlıdır. Başkalarının değil. Ne demek istiyorum? Size kötü davranan birisi olabilir. Ama siz ona o kötü davranışa karşı en güzel davranışlarla cevap veriyorsanız, daha sonra size yine kötü davranmışsa, buna rağmen siz ona gene en güzel şekilde güzel davranışlarla cevap vermişseniz, o her seferinde yaptığı yanlışın huzursuzluğunu yaşarken, sizin ona nasıl olup da o kötü davranışa rağmen güzel davranışlarla cevap verdiğinizi
düşünmeye başlar. Demek ki der, böyle insanlar da var. Demek belki Allah'ın dostları olarak tanınan insanlar bunlar. Ben de şimdiye kadar hep insanlara kötü davrandım. Onlar da bana kötü davrandı. Hadi bu sefer ben de deneyeyim bakayım. Güzel davranayım etrafımdaki insanlara. Bakalım onlar bana ne yapacaklar. İşte kazanç başlamıştır burada. Bu onlara karşı güzel davrandığı zaman karşısındaki kişi ondan her zaman sert, huzursuz bir davranış geldiği için buna alışmışken ve ondan beklediği de tabii bu noktada onun gene negatif davranışı iken ondan kendisine güzel bir davranış geldiğini görüyor. Evvela hayret ediyor. Sonra yaklaşıyor ona ve görüyor ki karşısındaki kişi artık o eski kendisine kötü davranan, onu huzursuz eden, Allah'tan uzak olan kişi değil. O kişi artık sevmeyi öğrenmiş. Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi. Davranış biçimleri tamamen değişmiş. Karşısındakini mutsuz eden değil, karşısındakini mutlu eden bir davranış biçimleri dizisiyle hareket ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, olay en güzel şeklini almıştır. Eğer sizlerden etrafınızdaki insanlara hep onları mutlu edecek olan sözler, davranışlar ulaştırabiliyorsanız, onların da size karşı davranış biçimlerinin değiştiğini, size karşı her geçen gün daha güzel davranışlarda bulunduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, anlayacaksınız ki, demek ki ben onlara bugüne kadar hep kötü davranmışım ki, onlardan da o kötü davranışı geri almışım. Benim etrafımdaki insanlar tarafından sevilmemem, onlara yaptığım kötü davranışların tabii sonucu. Bu tabii sonuca onları ulaştıran benim yanlış davranışlarım. Şimdi bu standartlardan, ulaştığım bu noktadan geriye dönerek, onları sevdiğimi onlara ispat etmeliyim ki onların davranışlarını en güzele döndürdüklerini adım adım görmeyi Allah-u Teala bana da inşallah nasip eder. İşte sevgili kardeşlerim, bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki karşısındaki kişi de size her geçen gün biraz daha güzel davranmaya başlayacaktır. Ne yaptınız? Bir dost kazandınız. Bunu kesin olarak kendinize ispat ettiğiniz zaman artık başkalarına karşı kötü davranmak sizin için geçersiz olur. İçinizden gelmez. Başka insanlara onları sevenler olarak yaklaşırsınız. Bunun manası ne? Bunun manası onlara sevenlerin davranışıyla davranmanızdır. Onlar sizin güzel davranışlarınızdan, sizin tarafından sevildiklerini kesin olarak tespit ettikleri zaman bunu denemelere sokacaklardır. Tekrar tekrar deneyeceklerdir. Siz de her seferinde onlara sevdiğinizi ispat edeceksiniz. İşte o zaman onlardan da size geri dönen şeyin sevgi olduğunu büyük bir mutluluk içinde göreceksiniz ve yaşayacaksınız.
O zaman şeytanın sizi nasıl aldattığını tespit edeceksiniz. Demek ki ben etrafımdaki insanlara, onlar bana kötü davranmasına rağmen güzel davranabilseydim, daha başından itibaren onlardan da bana güzel davrananlar birer birer artacaktı ve hepsi bana sadece mutluluk veren dostlarım olacaktı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İşte insanların da hepsi mutlu olmayı istiyor. Ama nefslerinin afetleri onlara, başkalarına Allah'ın emrettiği şekilde değil de şeytanın emrettiği şekilde davranmaları sebebiyle karşılarındakinden de onlara, onları üzecek olan davranışlar geri geliyor. Öyle geldiğini düşünelim ve devam etsin. Ama bu kişi davranışlarını değiştirsin. Ve karşısındakine en güzel davranışlarla cevap vermeye başlasın. Bir süre sonra sevgili kardeşlerim, karşısındaki insanların da değiştiğini, onun güzel davranışlarına, onların da en güzel davranışlarla cevap vermeye başladıklarını görecektir. İşte bu onu Allah'ın doğrusuna iyice yaklaştıracak ve o standart içerisinde kalacaktır. Yani bir ömür boyunca etrafındaki insanları sevecek, bir ve sevdiğini onlara davranışlarıyla ispat edecektir, iki. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, nereden bilecek karşınızdaki kişi sizin onu sevdiğinizi? Onlara güzel davranmayan birisi olsanız, onu seven bir insan hüviyetinde görünebilir misiniz? Elbette bu mümkün değildir. Ama kim başka insanların da kendisini sevmesini istiyorsa yapması lazım gelen şey onlara en güzel davranışlarla davranmaktır. Onları mutlu edecek davranışlarla davranmaktır. Kişiler kötü davranışına alıştıkları bu zatın davranış biçimlerinin değişmesine evvela hayret edeceklerdir. Ya da o olayı bir tesadüf olarak değerlendireceklerdir. Ama bir taraftan da merak edeceklerdir. Onunla tekrar tekrar konuşacaklardır. Her konuşmalarında onun artık eski hüviyetini tamamen değiştirdiğini, kendilerini seven bir insana dönüştüğünü göreceklerdir. Böyle olduğunu bir defa görmeleri onları ikna etmez. Ama ard arda yaptıkları bütün denemelerde günlerce, haftalarca, hatta aylarca yaptıkları denemelerde bu eskiden kendilerine kötü davranan bu kişinin artık en güzel davranışlarla devamının kesin olarak değişmeyen bir hüviyet taşıdığını tespit edeceklerdir. İşte bu onları güzele yaklaştıran en önemli faktördür. Ne olacaktır? Onlar da ona karşı en güzel davranışlarla davranmaya başlayacaktır. Sonuç, etrafındaki herkesle bu kişinin en güzel davranışlar içinde mutlulukla yaşaması olacaktır. O, etrafındaki insanlara mutluluk verirken, etrafındaki insanlar da ona mutluluk vermeye başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu emirleri neden verdiği buradan anlaşılıyor. Seviniz, bir, sevdiriniz, iki, nefret etmeyiniz, üç, nefret ettirmeyiniz, dört. İşte bunları gerçekleştirdiğiniz zaman
Allah-u Teala'nın çok güzel bir olayıyla karşı karşıya olacaksınız. Siz mutlu bir insan olacaksınız sevgili kardeşlerim. İnsanları seven mutlu bir insan. Bütün insanlara hep en güzel davranışlarla cevap vermeniz evvela onları şaşırtacak. Sonra sizi devamlı imtihan edecekler. Bir tesadüf mü oldu? Nasıl oldu bu iş? Ben ondan şimdiye kadar hep kötü muamele gördüm. Şimdi ansızın çok değişen birisi var karşımda. Bu bir tesadüf mü? Yoksa davranış biçimleri gerçekten böyle mi? Size davranış biçimleriyle devamlı sizi imtihan ederek sizin hangi hüviyette olduğunuzu tespite çalışacaklardır. Ama siz artık eski siz değilsiniz. İnsanlara yardım eden, onları mutlu etmeye çalışan ve bu sebebe dayalı olarak da huzur içinde yaşayan birisi oldunuz. O zaman o kişi bunu deneyecek ve bakacak ki siz bu güzel davranışınızdan hiç taviz vermiyorsunuz. Onların da değiştiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onlar da değişecekler, sizin gibi olacaklar. Adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele yaklaşacaklar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? İnsanlara, onlar bize kötü davransa da, güzel davranmamızı devam ettirebilsek, onun bizi kırıcı davranışlarına, onu hiç kırmayan, sevdiğimizi ispat eden davranışlarla, kelimelerle cevap versek, o kişi evvela buna inanamayacaktır. Bu bir tesadüftür diyecektir. Ama devam ettiği zaman görecektir ki hayır, tesadüf falan değil. Siz gerçek anlamda değişmişsiniz. Artık ona onun size kötü davranmaları tesir etmiyor. Ona kötü davransanız da ondan size geri dönen cevap sizi üzecek, kıracak, huzursuz edecek bir davranış biçimini oluşturmuyor. O artık öğrenmiş Allah-u Teala'dan. Sevmeyi öğrenmiş. Ve insanları sevdiği zaman onlardan kendisine kısa bir süre sonra dönen şeyin artık sevgi olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle yaptığınız zaman ne kaybedersiniz? Böyle yaptığınız zaman hiçbir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. İnsanları sevmek. O zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz ifadelerini niçin kullandığını o kişi yaşayarak idrak edecektir ki bir daha unutması mümkün değildir. O kişi diyecektir ki madem ki ben o insanlara eskiden kötü davrandığım için bana da kötü davranıyorlardı ama şimdi gördüm ki ben onlara iyi davrandığım zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğum zaman onlardan da bana dönen davranış biçimi beni mutlu edecek olan davranışlar oluyor. Öyleyse ben bundan vazgeçmemeliyim. Bu istikamette bir gayretin sahibi olmalıyım. Bu konuda çalışmalıyım. Allah'ın emrettiğini yerine getirmeliyim. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey budur. Sevmek,
Bunun karşılığı sevilmektir tabii. Nefret etmemek ve güzel davranışları devam ettirebilmek. Başka insanlara diğerlerinden bahsederken, onlar hakkında negatif şeyler söylemek yerine, o negatifleri hiç görmemiş gibi, duymamış gibi, onun güzel olan birkaç davranışını anlatmak, sizin için bir hedef olacaktır. Siz artık başka insanları zemeden, onu küçültmeye çalışan, o size kötü davrandı diye sizin de onu kötü davrandığınız bir hüviyet artık sizde adım adım yok olacaktır. Neticede etrafınızdaki herkesi seven ama onlar tarafından da sevilen bir insan olacaksınız sevgili kardeşlerimiz. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bize ulaşacak olan ifadeleri dinlemek üzere yeni bir noktaya geliyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

0: Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

0: Bekliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem efendimiz. Bir kez daha zatenizle hem televizyon üzerinden hem de konferans salonlarından tüm dünyaya seslenen Hidayet Güneşimiz Biricik Efendimiz'le birlikte olmak mutluluğunu yaşıyor. Böyle bir günde bizleri sizinle beraber kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ediyor, şükrediyor ve yine sonsuz hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyoruz muhterem efendimiz. Muhterem Efendimiz, suallerimize geçmeden önce konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Eğer uygun görürseniz muhterem Efendimiz, onlar hazırlıklarını yerine getirirken ben size iki sual arz edebilir miyim muhterem
0: Tabii
1: Efendimiz?
0: inşallah.
1: Muhterem Efendimiz, Mersin Erdemli konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak için namaz kılmamız, oruç tutmamız ve ibadetleri yapmamız yeterli değil mi muhterem efendimiz?
0: Hayır değil. Allah Teala talep ettiğimiz her şeyin kendisine açık bir şekilde ulaşmasını ister. Öyleyse Allah'tan neyi istiyorsak bunu hiç çekinmeden Allah'a ulaştırmalıyız. Konunun ikinci noktası daha da önemli. Biz eğer mutlu olmak istiyorsak bu mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. Davranış biçimlerimizi ona göre düzenlemeliyiz. Bu hedeflere ulaşmak isteyen bir kişi artık başkalarına hiçbir şekilde kötü davranmayacak olan bir insandır. Kendisine kötülük yapılsa bile onunla kavga etmeden konuşan, neticede de onu ikna eden bir hüviyetin sahibi mutlaka olacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları üzmeden, sıkıntıya sokmadan, onları mutlu edecek olan davranışları tatbikata soktuğunuzda onların mutlu olduğunu göreceksiniz. Bu ise sizi çok mutlu eden bir sonuç olarak sizi hep mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın istediği şey sizin etrafındaki insanları sevmenizdir. İşte Allah-u Teala'nın kanunu nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. İyi ama ben onu seviyorum. O bana karşı olan davranışını değiştirmedi. Bana hala kötü davranıyor. Biraz daha davran. Davranmaya devam etsen bir süre sonra onun o kötü davranışının değiştiğini göreceksin. Yavaş yavaş o da seni sevecek. Sevgili kardeşlerim, vazgeçmeyin. İnsanlar size kötü davranıyor diye onlara küsmeyin. Tam aksine onlara yaklaşın. Onlar yaklaşmanız lazım gelen insanlar. Çünkü yanlış anlayışlar içerisinde nefslerinin, hevalarının afetlerine tabi olmuşlar. Ama onlara Kur'an hakikatlerini anlattığınız zaman Allah'ın istediği şeyin başkalarına sevgiyle davranması olduğunu ispat ettiğiniz zaman ve o da bu tatbikatı yaptığında görecektir ki başka insanlar da ona karşı güzel davranmaya başlamışlar. Arkasında ne var? Onun diğerlerine güzel davranışı. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, en güzel davranışları tatbik mevkiine sokmak ve etrafımızdaki insanları sadece mutlu edecek olan davranışlarla onlara yaklaşmak. Öyle ki onlar sizi her zaman onların yardımcısı olan, her zaman onlara kapıları açan, her zaman onlara en güzel davranışlarla davranan birisi olmak vasfını hep bir ömür boyu kendinizde barındırmalısınız. Başardığınız zaman zaten bu başarının hiç de zor bir şey olmadığını yakalamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, O zaman neden daha evvel ben bunu düşünemedim? Başkalarına güzel davranmanın onların da bana güzel davranmasına sebebiyet vereceğini neden daha evvel düşünemedim diye bir insanın hayıflanması yerine harekete geçip etrafındaki insanlara en güzel davranışları sergilemek suretiyle onlardan da kendisine en güzel davranışların geri dönmesini sağlamaları her zaman mümkündür. Her zaman bu kardeşlerimiz en güzeli yürümelidir. Bu hedef hepinize sevgili kardeşlerim. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Evet, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Menemen konferans salonundan bir misafirimiz. Muhterem efendimiz, el öpülerek yapılan tövbe ile diğer tövbeler arasındaki fark nedir muhterem efendimiz?
0: El öpülerek yapılan tövbede mürşidin cereyanı müride geçer. Bu çok önemli bir şeydir. El öpmek Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Bu farz kılımının arkasında ne var diye incelediğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. El öptüren kişi gerçek anlamda bir alimse, Allah'ın dostu bir alimse, onun cereyanı o ulaştığı kişide mutlaka pozitif tesirler vücuda getirecektir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey bu istikamette bir hedefe ulaştırmaktır. Bu istikamette ne diyor Kur'an-ı Kerim? Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyiniz diyor. Dört. İşte bunu düstur edinirsiniz kendinize, bütün o insanları en güzele ulaştırmak için elinizden gelen bütün gayretleri sarf etmeye başlarsınız. Bu ise doyulmaz bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük zevkten hiçbirinizi mahrum etmemesini diliyoruz. Ve sizleri dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için inşallah kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Evet, ayağa kalktılar mı kardeşlerimiz? Ayakta olmaları lazım.
1: Hazırlar inşallah tamam. Muhterem efendimiz. Arz ediyorum.
0: Tamam. Başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Aydın Çiftlik Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tasavvuf yolunda bir lokma bir hırka inancı doğru mudur? Allah yolunda olmamız için diğer insanlardan uzaklaşmamız mı lazım muhterem efendimiz?
0: Allah yolunda olmanız için başka insanlardan uzaklaşmak yerine onlara daha fazla yaklaşmalısınız. Bu konunun

0: hepiniz Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olasınız. Hepiniz mutluluğu yaşayasınız. Huzur içinde hayatınız devam etsin. Başkalarına da örnek olun. Sevgili kardeşlerim, sizin etrafınızdaki insanlara Allah'ın emrettiği biçimde muamele etmeniz, onlara Allah'ın emrettiği biçime boyutta davranmanız, onların sizi daha çok, daha çok, daha çok sevmesine zemin hazırlayacaktır. Bu ise mutlulukların en büyüğüdür. Etrafınızdaki herkesten size güzel davranışlar ulaştığı zaman, sizin yapmanız lazım gelen şeyin bu olduğunu net olarak öğrenmiş olacaksınız ve kendinize de ispat etmiş olacaksınız. Neymiş o? O başkalarına en güzel davranışlarla davranmak ve her fırsatta Allah'ın henüz yoluna girmeyen insanları o Allah'ın yoluna girmek istikametinde onları sıkmayacak, kırmayacak bir standartta davet etmek. Sevimli bir şekilde onları üzmek şöyle dursun, onları size yaklaştıracak bir hüviyette söylemeniz lazım bunları. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Yüreğir konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşma talebimizin kalpten olması için Allah'a ulaşmayı nasıl dilemeliyiz muhterem efendimiz?
0: Boy abdesti alacaksınız, hacetimizi kılacaksınız ve Allah'tan ya Rabbi ben de senin yoluna girmek istiyorum. Bana mürşidimi göstermeni diliyorum diye evvela mürşidinizi Allah'tan sormalısınız. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak ona tabi olmalısınız. Bu tabiyet sizi hedeflere mutlak olarak götürür sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşide tabi olmamız bize neler kazandırır muhterem efendimiz?
0: Mürşide tabi olmanız sizin ermiş evliya olmanız için temel faktördür. Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın ruhunu Allah'a teslim edemez. Şimdi dinimizin adına bakalım. Neydi dinimizin adı? İslam. İslam ne demek? Teslim olan demek. Nesini teslim edecek kişi? Ruhunu. Sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim edecek. Öyleyse İslam'ın 5 şartını inceliyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Peki, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bir insanı hedeflerine ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kat cenneti ifade ederken, mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade ediyor. Tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Sonra fizik bedenini teslim ediyor. Dördüncü kat cennet. Nefsini teslim ediyor. Beşinci kat cennet. Muhlis oluyor. Altıncı kat cennet. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennetinde sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şeyler açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dizayn edilmiş. Herkesin kurtulması için Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. İstiyor ki herkes, herkes, herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Herkes mutluluğu bu dünya hayatında da yaşasın. Sonra da öldükten sonra mutlaka cennete girsin. Herkes için bu mümkün mü? Herkes için mümkün sevgili kardeşlerim. Hiç kimseyi Allah-u Teala bundan ayırt etmiyor.

0: Bu herkesin hakkı. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Sonra hacet namazını kılıp mürşitlerini Allah'tan sorsunlar. O mürşide ulaşıp tabi olsunlar. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılsın. Ayrılan ruhun 7-8 ayda Allah'a geri dönmesi söz konusu. İşte ruh Allah Teala'ya ulaştığı zaman kişi ruhu Allah'a ermiş olan insan, Allah'a ulaşmış olan insandır ki bunlara ermiş denir. Herkes ermiş ermiş deniyor. Kim bu ermişler? Nasıl oluyor? Kim ermiş oluyor? Diye soranlar olursa onlara bunu anlatın. Ermiş, ruhunu Allah'a erdirmiş olan kişi. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış olan kişi. Bir insan öldüğü zaman ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala onlara ruh üfler. Herkes Allah'ın kendisine üflediği o ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a iade etmek mecburiyetindedir. İşte bu ruhun dünya hayatını yaşarken o kişi tarafından Allah'a ulaştırılması ancak bir mürşide tabiiyetle gerçekleşir. Kim mürşidine Allah'tan mürşidine hacet namazını kılıp sorarsa Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa, tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir zaman parçası içinde bu kişinin ruhu da Allah'ın zatına ulaşacaktır. O da ermiş evliya olacaktır. Nereye ermiş ruhu? Allah'a ermiş. İşte böyle insanlara ermiş deniyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor. Gelin siz de ermiş evliya olun. En az üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennet, nefsini teslim etse beşinci kat cennet, muhlis olsa altıncı kat cennet, iradesini teslim etse yedinci kat cennet bu kişi için hazır. Bütün insanlar için Allah-u Teala bütün güzellikleri hazırlamış, onların ayaklarının altına sermiş. Hadi diyor, işte size yedi kat cennetin anahtarlarını verdim. Hadi hepiniz harekete geçin, gerekeni yapın ki sizi cennetime alayım. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey onların hepsinin cennete girmesi. Çünkü hepsine ruhundan üfürmüş Allah Teala doğar doğmaz Allah Teala herkese ruhundan üfürür. Ve kişi o noktadan itibaren artık bir ruh taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti. İstiyoruz ki birbirinizi çok sevin. İstiyoruz ki Allah-u Teala hepinizi hedeflerine taşısın. Sevgili kardeşlerim, madem ki kardeşlerim diye hitap ediyoruz, siz demek ki bize tabi olanlarsınız. Öyleyse bu tabi olanlar için Allah Teala zaten cennetleri Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi o kişi birinci kat cenneti alacaktı. Ama mürşidine tabi oluyor. Öyle ölüyorsa ikinci kat cennet. ruhunu mürşidine tabi olan bir insanın ruhu derhal vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrenin sonunda bu ruh Allah'a mutlaka ulaşır. Üçüncü kat cennet böyle sağlanır. Fizik vücudun teslimi 4. kat cenneti, nefsin teslimi 5. kat cenneti, muhlis olmak 6. kat cenneti, iradeye Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti kazandırır. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. İnsanlara bu hakikatleri anlatmalısınız. Bu konuda tereddüde düşenler hemen bize ulaşsınlar. Gereken cevapları verelim inşallah. Allah razı olsun. Evet.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah dilediğini seçer diyor. Allah kimleri diler, kimleri seçer muhterem efendimiz?
0: Allah insanların hangi vasıfta olduğunu en iyi bilir. Seçmesi de onların gidecekleri hedeflerin Allah Teala tarafından tayinine bağlıdır. Bütün insanlar için 7 tane cennet söz konusudur. Demin saymıştım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 1. kat cennete girer, giderken iradesini de Allah'a teslim eden kişinin 7. kat cennete gittiğini gördük. Öyleyse 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin sahipleri ayrı ayrı insanlardır. Ayrı ayrı hüviyet taşırlar. Allah'ın yolundaki bütün standartları gerçekleştiren bir insan ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden biridir. O 7. kat cennete girecektir. Çünkü 7 safhayı tamamlamıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhunu Allah'a ulaştırmak. 4. Fizik bedenini Allah'a teslim etmek. 5. Nefsini Allah'a teslim etmek. 6. Muhlis olmak. 7. İradesini Allah'a teslim etmek. Her şey yerli yerinde sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi yerli yerine oturtmak üzere insanlara en güzel hedefler tayin etmiş ve yardım etmeye de hazır. Ne demek istiyorum? Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar basit, ne kadar kolay. Sizin bir talebiniz, bir dileğiniz, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında gerçek bir talepse Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. O kişinin kalbinde gerçekten bu talep varsa Allah-u Teala onu derhal bilir. Ve o kişiyi mutlaka sözünü tutarak kendisine ulaştırır. Tekrar ediyorum, ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen konferans salonundan bir misafirimiz. Ermiş evliya ne demektir? Bizler de ermiş evliya olabilir miyiz muhterem efendimiz?
0: Herkes ermiş evliya olabilir. Ermiş evliya demek ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmış olan demek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diliyorsa Allah Teala'dan talepte bulunur. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir insana Allah Teala ruhunu ulaştırır mı? Ulaştırır. O kişi hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mutlaka onun ulaşabileceği bir yerden mürşidini söyleyecektir. birincide olmasa bile ikincide veya üçüncüde mutlaka söyleyecektir. O kişinin, o mürşide veya o mürşidin kendi bulunduğu yere en yakın olan yerdeki vekiline ulaşarak tabi olması gerekir. Bu abdestini alacak, o mürşide tabi olacaktır veya mürşit vekiline. Tabi olduğu an ruhu mutlaka vücudunu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılacaktır. E bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu da mutlaka Allah'a ulaşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir'den bir izleyicimiz, dinimi yaşamaya çalışırken dünyanın sıkıntıları ve günahlar aklımı karıştırıyor. Ahiret ve dünya arasındaki dengeyi kuramıyorum. Bunu nasıl yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Tekrar et bakayım, anlayamadım konuyu.
1: Dinimi yaşamaya çalışırken dünyanın sıkıntıları ve günahlar aklımı karıştırıyor. Ahiret ve dünya arasındaki dengeyi kuramıyorum. Nasıl yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Bunun için zikir yapacaksın. Bunun için mutlaka bir mürşide tabi olacaksın. Bu mürşit herhangi bir mürşit olmayacak. Hacet namazını kılacaksın. Allah-u Teala'dan mürşidini soracaksın. Ve Allah'ın senin için uygun gördüğü mürşide ulaşıp veya onun bir vekiline ulaşıp tabi olacaksın. Tabiyet ruhunun vücudundan ayrılmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrenin sonunda ruh 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına çıkacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve sonra da sitetin mintaya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ali İmran Suresi 103. ayetinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın diye emrediliyor. Burada mürşide tabiyetten mi bahsediliyor muhterem efendimiz?
0: Evet evladım. Burada bahsedilen şey mürşittir. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. O kişinin, herkesin Allah-u Teala tarafından kendisine tayin ettiği mürşit odur. Hiç kimse mürşidini seçmek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin. O kişi hacet namazını kılacak. Evvela boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak ve Allah mutlaka birincide olmasa bile ikincide, en geç üçüncide ona mürşidini gösterecektir. O kişinin o mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşması ve tabi olması şarttır. Tabiyetle beraber ruh vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Karapürçek Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Muhterem efendim, çevremdeki insanlara sevmeyi öğütlediğimde hep şunu duyuyorum. Hep ben mi iyi davranacağım? Hep ben mi seveceğim? Kimi sevip saydıysam hep kötülük gördüm diyor. Bu tarz düşünenlere ne öğüt verirsiniz muhterem efendimiz?
0: Bu konudaki beraberliğin kendisine bir negatif değeri oluşursa, yani onun zevk olan bir tarafı ulaşırsa, bu kişi Allah-u Teala'ya çok hamd etmeli, şükretmelidir. Çünkü bu tarzdaki her ulaşma ona devamlı üst seviye dereceler kazandırır. Önemli mi? Evet. Bir insanın birinci kat, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlere girebilmesi kazandığı derecelere bağlıdır. Ve başkalarının kendisine yaptığı her kötülük ona devamlı derecat kazandıracağı için onu daha üst, daha üst, daha üst kat cennetlere ulaştıracaktır. Bu ise son derece önemlidir ve de gördüğünüz gibi hiç de zor bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. İstiyor ki mutlaka cennetine giresiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Mürşidinize tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı, 7-8 aylık bir devre geçmişse mutlaka ruhunuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Buraya kadar olan cennetlerin sahipliği Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah sözünden dönmez. Sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 ay ömrü olan bir insanı mutlaka kendisine ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Mingeçevir konferans salonundan bir misafirimiz. Birisi tarafından ihanete veya haksızlığa uğradığımız zaman nasıl davranmalıyız muhterem efendimiz?
0: Onunla konuşmalısınız. Bunun için kavga etmeniz gerekmiyor. Sükunetle, sakin sakin gideceksiniz ona ve kavga etmeye gelmediğinizi, bir anlaşmazlık varsa bunu düzeltmek istikametinde gereken fedakarlıkları yapmaya hazır olduğunuzu söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kavgada, insanların kalbini kırmada bir şey kazanamazsınız. Ama insanlara yardım ederseniz, devamlı kazançta olursunuz. Allah Teala istiyor ki herkes cennetine girsin. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilir. O kadar kolay ki şartlar sevgili kardeşlerim. Yani bir insan bir talepte bulunuyor. Ya Rabbi, ben de senin cennetine girmek istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle söyleyen, bunu gerçek anlamda kalbinden söyleyen bir insan için birinci kat cennet hazırlanmıştır. Bu kişi mürşidine tabi olacaktır. Zor mu? Hayır, hiç de zor değil. Boy abdestini alacak, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. O mürşide veya o mürşidin bir vekiline, vazifeli bir vekiline tabi olduğu takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kişi ikinci kat cennetin sahibidir. 7-8 aylık bir dönemde bu kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine yani Allah'a ulaştırılacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. İşte sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte kişi ruhunu Allah'a ulaştırdı ve üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, eğer kendine düşen görevi yapar da Allah'tan mürşidini sorarsa, o mürşide ulaşıp tabi olursa, 7-8 aylık bir devrenin sonunda onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Erbiş evliya olur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman öldüğü için üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış bir kişi olarak üçüncü kat cennetin sahibidir. Yoluna devam ederse ruhun tesliminden sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mülkis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim etmek onu dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere birer birer ulaştırır. O da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor der. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Karapürçek konferans salonundan bir misafirimiz. İnsanlara olan sevgimizi arttırmak için ne yapmalıyız muhterem efendimiz?
0: İnsanları sevmeye çalışmalısınız. Onların yaptığı yanlışlara, onlardan intikam alarak değil, onlarla konuşarak son vermelisiniz. Kavga etmek değil maksadınız. Gitmek, sevgili kardeşim, senin bana karşı böyle bir davranışın söz konusu oldu. Ben seninle kavga etmek için gelmedim. Senden af dilemek için geldim. Demek ki sana bir bu zararım dokunmuş olmalı ki sen bana böyle bir davranışta bulundun. Şimdi ben Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için buraya gelmiş bulunmaktayım. Af diliyorum. Beni bağışlamanı diliyorum. İşte sevgili kardeşlerim, kavga burada bitiyor. O kişi böyle bir davranışı belki hiç beklemezken, sizden böyle bir davranış gördüğü zaman sizi mutlaka affedecektir. En azından biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman bir açık kapı vardır. Bir kurtuluş kapısı. Ama bütün insanlar için Allah Teala 7 kat cenneti yaratan Allah Teala 7. kat 7 kat cennetinin her biri için ayrı bir muhteva tayin etmiş. Demin söylediğim gibi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Bu ayrılan ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi oluyor. Fizik vücudunu teslim ederse 4, nefsini teslim ederse 5, mulis olursa 6, iradesini teslim ederse 7. kat cennete girme hakkını kazanıyor. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Görüyorsunuz ki bütün kapılar açık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şeyi sizinle güzel inşallah. Aydın Çiftlik Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Başkalarını nasıl sevebiliriz? Bunu nasıl başarabiliriz muhterem efendimiz?
0: Başkalarını sevmek sizin gayretinize bağlı bir şey sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın talebi onların mutlu olmasıdır. Allah'ın en çok sevdiği kulları insanlardır. Neden? Çünkü Allah insana ruhundan üfürmüştür. Yalnız insana. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutluluğunu isteyerek onlara hep yol gösterir. Allah'ın istediği şey insanları cezalandırmak değildir. Hedefi bu değildir. Ama bunu yapması şarttır. Çünkü Allah'ın emirleri var. Allah'ın yasakları var. Birbirinden ayrı iki tane konu. Bir, emirler var. Emirlerin yapılması lazım. İki, yasakları var. Onların da mutlaka yapılmaması lazım. Eğer insanlar Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlarsa devamlı derecat kaybederler her işte işte. Allah'ın emirlerini yerine getiriyorlarsa devamlı derecat kazanırlar. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın emirlerine riayet etmelerini, emirleri yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri de işlememelerini ister. İşte insanlar için Allah Teala'nın hedefi açık ve kesindir. O bütün insanların mutlu olmasını ister ve cennetleri o demin dediğimiz sıralamayla sıralamıştır. Onlardan hangisine kadar ulaşabilmişse o cennete mutlaka gidecektir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu cennetlerden açık bir şekilde bahsediyor ve bütün insanlara kapıları ardına kadar açmış. İnsanların cennete girmesi hiç de zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a gerçek anlamda ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu minval üzere ulaştırdıktan sonra ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunu teslim etmek dördüncü kat cenneti sağlar. Nefsi teslim etmek beşinci kat cenneti sağlar. Muhlis olmak altıncı kat cenneti sağlar. Konunun en zoru iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu teslim yedinci kat cenneti sağlar. Yedi kat cennetin her birisi insanlar tarafından böyle bir dizayn içerisinde elde edilebilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Şura suresi 13. ayetinde Allah dilediğini seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır buyruluyor. Burada Allah'a nasıl yönelmemiz gerekir muhterem efendimiz?
0: Ulaşmak üzere. Hepiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, burada evvela hatırlamanız lazım gelen şey, benim dinimin adı ne? Senin dininin adı İslam. Ne demek İslam? Teslim olan demek. İnsanlar ruhlarını Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Birinci teslim. Fizik vücutlarını teslim etmek mecburiyetindeler. İki, nefsleri teslim etmek mecburiyetindeler. Üç, iradelerini teslim etmek mecburiyetindeler. Dört. Bu teslimlerin hepsi yedi safhada gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safha. Ama teslimler dört tane. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala kanunlarını koymuş. Ne istiyor? Herkesin cennete girmesini istiyor. Ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, bir insan? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir taleple, Allah'tan talepte bulunsa ve arkasından hemen ölse bu kişi, Allah Teala onu böyle bir talepte bulundu, Allah'a ulaşmayı diledi diye birinci kat cennetini alıyor. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi oluyor böyle bir insan. Allah'tan ruhunu Allah'a ulaştırmasını istemişse Allah ona mürşid sevgisi veriyor. O bir mürşide ulaşıyor. Davetini gerçekleştirdiği zaman ruhu vücudunu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Üçüncü kat cennet. Allah'a ulaşmayı denemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet ve ruhun vücuttan ayrılması. Ruhun Allah'a ulaşması o kişiye üçüncü kat cenneti bahşediyor. Kişi üçüncü kat cennette. Sonra fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek birinci kat cenneti sağlıyor. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Ama öyle insanlar olabilir ki Allah'ın emirlerini hiçe sayarlar ve hayatlarını kendilerine zindan ederler. O insanların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zannederler ki çok paraları olursa mutlu olurlar. Allah Teala onların bir kısmına mutlaka para da verir ama mutlu olamadıklarını görürler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde yaşamasını istiyor. Bizden de herkes için dua, herkesin mutlu olmasını istiyoruz. Allah razı olsun. Suallerinizi dinliyoruz inşallah.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz bir televizyonda hocaya şöyle bir sual soruldu. El öpmek şart mıdır diye. Hoca da bir şeyhin elini öpmeye gerek yoktur. Kul tövbe edecekse abdest alır, Allah'a yalvarır, tövbe eder. Birinin elini öpüp şahit olmaya ne gerek var dedi. Hocamız ne buyurur diyor muhterem efendimiz.
0: Benimle karşılaşmalıydı o. Acaba insanlar hangi standartlarda birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat cennetlere girerler diye bir sual sormak isterdik bu böyle düşünen bir insana. Allah Teala karnını koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir insan, hiçbir şey yapamadan sadece bir dilekle ölen bir insan, birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ama ruhu henüz Allah'a ulaşmış değil. Ruhu Allah'a ulaşmış olup da ölen kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi. Allah kanunlarını koymuş Kur'an-ı Kerim'e sevgili kardeşlerim. Kanunlar değişmez. Ve insanlar kafadan yaptıkları uydurmalarla hiç kimseyi aldatamazlar. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman bize gelin, beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onlara cevaplarını verelim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Antalya Kepez konferans salonundan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getirirsek cennete girer miyiz muhterem efendimiz?
0: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadi gelin cennetleri sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet. Mürşide tabiyet ikinci kat cennet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet. Bir insan bunları yaptığı takdirde bu cennetlere gidebilir. Şeytan koskoca bir İslam alemine korkunç bir tuzak kurmuş. Nasıl bir tuzak kurmuş sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam budur diyor. İslam oysa neden ismi İslam? Bu kişi nesini Allah'a teslim etmiş de İslam ismini alıyor. İslam teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir de böyle bir teslimden bahsedebilecek. Dinimizin adı İslam dini, yani teslim olanların dini. Hiç kimse ruhunu Allah'a teslim etmeden İslam olamaz gerçek anlamda. Ama cennetlere girebilir mi? Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Peki mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhu Allah'a ulaşınca öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik vücudunu teslim etti. Dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etti. Beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis oldu. Altıncı kat cennetin sahibi. İradesini Allah'a teslim etti. Yedinci kat cennetin sahibi. Cennetler yedi tane ve insanın manevi tekamülü de yedi tane safa içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey tesadüf değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i boşuna indirmemiş. Bütün aradığımız şeyler orada mevcut. İşte bunu söylemeliyiz insanlara ki neden cennete, neden cehenneme gideceklerini bilsinler. Sevgili kardeşlerim, ne kadar korkunç bir şey ki koskoca bir İslam alemi Allah'ın temel hedeflerini unutmuş. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Beş şartlar bu kadardır. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Şimdi bakıyoruz cennet standartlarına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhdis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete giriyor. Allah kanunlarını koymuş sevgili kardeşlerim. Bu kanunları herkes öğrenmek mecburiyetinde. Biz mi? Allah'tan öğrendik. Sevgili kardeşlerimiz, ne kadar dua ediyoruz biliyor musunuz? Sizlerin de bir gün Allah ile konuşma imkanınız olsun diye, ona sorabilirsiniz diye, ondan cevap alabilirsiniz diye. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana'dan bir izleyicimiz, İslam dini şirk koşmayı hiçbir vasıtanın olmamasını emreder. Mürşide tabi olmak bir şirk midir muhterem efendimiz?
0: Ne? Mürşide tabi olmak?
1: Şirk midir muhterem efendimiz?
0: Yoksa böyle söyleyen mi var? Mürşide tabi olmak şirktir diyen mi var? Sevgili kardeşlerim, demin cennetleri sayarken dedik ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruhun Allah'a ulaşması halinde üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Sonra fizik bedenini teslim ediyor. Dört, nefsini teslim ediyor. Beş, munis oluyor. Altı, iradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennetin sahibi oluyor. Bütün yol boyunca yedi tane safa geçiliyor. Her birisi ayrı bir cenneti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insanlar tarafından yazılmadı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirdi. İnsanlar onun standartlarına tabi oldular. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i gördüğümüz zaman bileceğiz ki Kur'an-ı Kerim yedi tane safayı ve dört tane teslim içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse İnsanlar için Allah Teala ne istiyor? Onların mutlu olmalarını istiyor bu dünyada. Sonra da onların cennete girmesini istiyor ölümden sonra. Bütün insanlar Allah'ın cennetine girebilir mi? Herkese kapılar Allah ardına kadar açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir dilek. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle diyen iki çeşit insan vardır. Bir, gerçekten öyle bir kalpten ister ki bu Allah-u Teala tarafından bilinir. Bu kişi birinci kat cenneti hak etmiştir. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olacaktır. O isteği verecektir Allah-u Teala ona. Tabiyetle beraber ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu vücudundan ayrılır. Vücuttan ayrılan ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat. Nefsini teslim eden beşinci kat. Munis olan altıncı kat. İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olur. Her şey ölçülü. Kur'an-ı Kerim'de her şey yerli yerinde sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir, Fethiye konferans salonundan bir misafirimiz. Mürşit de bizim gibi insan değil mi? Onu bizden farklı kılan nedir muhterem efendimiz?
0: Mürşit de sizin gibi bir insan. İşte karşınızda şu anda bir mürşit var. Gördüğünüz gibi sizden bir farkı yok. Ama o mürşit bir takım vasıfların sahibi. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Sonra nefsini Allah'a teslim etmiş. En sonra iradesini Allah'a teslim etmiş. Bu teslimlerin her birisi ayrı bir hüviyet taşır ki arada cennetleri oluşturan başka faktörler de var. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olursa ikinci kat cennete girer. Ve mürşidine tabi olan kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır. Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşırsa üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim ederse dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennete girer. Mucize olursa altıncı kat cennete girer. İradesini Allah teslim ederse yedinci kat cennete girer. Cennetlerin sayısı yedidir. Ve her birisi için ayrı bir saha vardır. Koskoca bir İslam alemi sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına endekslenmiş durumda. Diyorlar ki İslam'ın beş şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki diyoruz biz de onlara, çok güzel. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki sen İslam mısın? Tabii İslam'ım. Güzel. İslam teslim olan demek. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Cevap yok. Elbette olmaz. Bu insanlar mürşide tabiyeti unutmuşlar. Bize göre diyorlar namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Hepsi de farz mı? Evet, hepsi de farz. Hepsi bu kadar diyorlar. Hayır, o kadar değil. Mürşide tabi olmak ve teslimler. Senin dinin İslam dini değil mi? İslam dini ise sen Allah'a hiçbir şeyini teslim etmeden nasıl İslam olabilirsin? Allah'a ruhunu teslim etmekle vazifelisin. Bir, fizik bedenini teslim etmekle vazifelisin. İki, nefsini teslim etmekle vazifelisin. Üç, iradeni teslim etmekle vazifelisin. Dört. Bu dört tane teslim İslam'ın temelini teşkil eder. Ve toplamı da teslimlerle beraber diğerleri yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a teslimi, üç, fizik bedenin teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, munis olmak, altı, iradeyi Allah'a teslim etmek, yedi. Ne oldu? Ruh ve nefs ve irade Allah'a teslim edildi. Bütün safhalar birer birer aşıldı. Kişi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadı. İşte bu kadar kolay, bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kayseri'den bir izleyicimizin babası rahatsızmış. Babasının yerine mürşidini görmesi için hacet namazı kılabilir mi muhterem efendimiz?
0: Kılabilir. Hayırlı olsun inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Samsun İlk Adım konferans salonundan bir misafirimiz. Nefsimizde afetler varken bu mutluluğu nasıl yaşayacağız muhterem efendimiz?
0: Afetleri yok ederek. Mürşidine tabi olan herkesin o noktadan itibaren Allah-u Teala tarafından bir imkanı var afetlerin yok olması. Bu da o kişinin zikirlerini arttırmasına bağlı olan bir vetiridir. Kişi zikrini arttırdıkça afetler birer birer yok olacaktır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Rize Çayeli konferans salonundan bir misafirimiz. Hocam bugün dinimizi Diyanet'ten öğreniyoruz. Dolayısıyla onlar bizi irşat etmiyorlar mı muhterem efendimiz?
0: Hayır, irşat etmiyorlar. İrşad etmeleri için İslam'ın beş şartının ötesine geçmeleri lazım. Hem ilim olarak geçmeleri lazım. Kendileri de hedeflere ulaşmak istiyorlarsa onların da yaşaması lazım. Bakınız ne diyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemek bir, mürşide tabi olmak iki, tabiyetle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Ruhun Allah'a ulaşması üç, fizik bedenin teslimi dört, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7, tam 7 tane cennet var. Bu 7 tane cennetin her birisi bu safhalardan birisine bağlıdır. Ve sonuncular ancak daimi zikirle hedefe ulaşanlardır. Ama herkes daimi zikre ulaşamaz. Onun için Allah-u Teala cennete ulaşma standartlarını daimi zikre bütünüyle bağlamamış. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiye bile birinci kat cenneti veriyor. Ama ne yapmış insanlar? İslam'ın beş şartı var demişler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Yok. Mürşide tabiyet? Yok. Ruhun Allah'a ulaşması? Yok. Fizik bedenin teslimi? Yok. Nefsin teslimi? Yok. İradenin teslimi? Yok. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine İslam zannediyorlar ve kendilerine yazık ediyorlar. Kur'an'ı alıp iyice incelemeleri ve emirleri yerine getirmeleri lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmayan kişi ikinci kat cennete giremez. Ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi, ki İslam teslim olan demektir. Ruhunu Allah'a teslim etmeyen kişi üçüncü kat cennete giremez. Fizik bedenini teslim etmeyen kişi dördüncü kat cennete giremez. Nefsini teslim etmeyen kişi beşinci kat cennete giremez. İrşad makamına ulaşamayan bir kişi altıncı kat cennete giremez. İradesini Allah'a teslim edemeyen bir insan yedinci kat cennete giremez. Bir insanın birinci kat cennete girebilmesi Allah'a ulaşmayı denemesiyle mümkündür. Ve İslam'ın beş şartı bunların hepsini yok etmiştir. İslam'ın şartı diyorlar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. İslam mahvedilmiş durumda sevgili kardeşlerim. İslam teslim olan demek. Biz onlara sorduğumuz zaman İslam'ın manası teslim olan değil mi? Evet demek mecburiyetinde kalıyorlar. Evetse siz neyinizi Allah'a teslim ettiniz? Bunun cevabını hiçbirisi veremiyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i din adamlarımızın mutlaka öğrenmesi lazım. İslam, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Yedili sistem Kur'an'ın temelini teşkil eder. Nasıl Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhuna Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak bir iradeyiz. Allah'a teslim etmek 7 tane safa içeriyorsa, Kur'an-ı Kerim 7 tane yedili safalar, yedilerin bir araya geldiği bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin Allah'ın cennetine girmesidir. Onun için her şeyi Allah-u Teala kolaylaştırmış durumda. Ama bu iblis korkunç bir şekilde devreye girip İslam alemine İslam'ın şartının 5 olduğunu kabul ettirmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan nasıl Allah'a ruhunu teslim edecek? Bırakınız öteki teslimleri, ruhunu daha nasıl teslim edecek? Daha ilk teslim. Hiçbir şekilde mümkün değil bu standart içinde. İslam alemi korkunç bir tuzağa düşürülmüştür sevgili kardeşlerim. Bu hakikati herkese haykırıyoruz. Özellikle din adamları bu kadarının yeterli olduğunu savunuyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen emri var. Mürşidinize tabi olun emri var. Ve İslam kelimesi kullanılıyor. Yani teslim olan. Şimdi namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir? Hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Ve ben İslam'ım diye geçiniyor. Olur mu sevgili kardeşlerim, din adamlarımız? Kendilerine düşen görevi lazım olan biçim ve boyutta gerçekleştirmiyor. Bu istikamette Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyoruz. Onları asli hedeflerine ulaştırsın diye. Hem dinimizin adı İslam diyecekler, yani teslim olan diyecekler, hem de Allah'a hiç teslim olmadan yaşayıp gidecekler ve vazifelerini yaptıklarını düşünecekler. Olur mu sevgili kardeşlerim böyle saçmalık? Allah Teala farz kılmış. Ruhumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Cennete girmek için bunların hepsinin gerçekleşmesi mi lazım? Hayır. Zaten cennetler bir tane değil ki. 7 kat cennet var. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi üçüncü kat cennette, fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, mucis olan 6, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete giriyor. Görülüyor ki teslimlerle cennetler arasında tam bir ilişki var. 7 kat cennet, 7 ayrı hedef. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide ulaşmak, tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi ve munis olmak, ondan sonra iradenin teslimi. Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, İslam alemi hala İslam'ın 5 şartı diye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek yeterlidir diye size bir şey söylerlerse onlara deyin ki İslam ne demek? Teslim olan demek değil mi? Hayır demesi mümkün değil. Teslim olan demek. Peki sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Ben İslam'ım diyorsun. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir dinimize bakış insanları

0: Allah'a teslimi, sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin Allah'a teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safhada 4 tane teslim. İslam budur. İslam'ın 5 şartıyla bitmez. Hiç kimse böyle bir iddiada bulunmasın. Bulunduğu takdirde bize ulaşsın, biz ona dersini verelim. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir şekilde ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslimi farz kılıyor. İşte İslam, teslim olan demek, teslimin sebütünü ruhun da, fizik vücudunda, nefsin de, iradenin de Allah'a teslimini içeriyor. 4 tane teslim var sahnede. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikri nasıl yaparız? Zikrin bize faydaları nelerdir muhterem efendimiz?
0: Zikir, bir sesli zikir var. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapılır. 2, sessiz zikir. Üçüncüsü de bir insanın iç dünyasında Allah kelimesinin tekrarı. Bu üçüncüsünü dine yeni giren insanlara asla tavsiye etmeyiz. Bu onları asli unsurlara yaklaştıramaz. En güzeli onların ya Allah Allah Allah Allah diye sessiz zikir yapmaları ya da diye sessiz zikir yapmaları ama ikisinde de Allah kelimesi çok net olarak ifade ediliyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Bakü konferans salonundan bir misafirimiz. Rabıta nedir, nasıl ve ne zaman yapmamız gerekir?
0: Rabıta öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Rabıta Allah ile ilişki kurmaktır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahipleri için geçerlidir. Allah-u Teala insanlara yetkiyi onların vasıfları kadar verir. İnsanlar Allah yolunda adım adım daha öteye, daha öteye, daha öteye, daha üst seviyeye yükselebileceklerdir. İslam deyince hedef teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmek, birinci teslim. Fizik bedeni teslim etmek, ikinci teslim. Nefsi teslim etmek, üçüncü teslim. İradeyi Allah'a teslim etmek, dördüncü teslim. 4 teslimin 4'ü de farzdır. Şimdi bana derseniz ki bu 4 teslimin hepsini gerçekleştiremezsek cennete giremez miyiz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennetin birinci katını hak ettiniz. Mürşidinize tabi mi oldunuz? Hacet namazını kıldınız, Allah'tan mürşidinizi sordunuz. O mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz mutlaka gerçek bir mürşide tabi olduysanız ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder. 7-8 aylık bir devrede eğer zikirlerinizi devam ettirebilirseniz ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşınca ne olur? Ulaşınca ermiş evliya olursunuz. Neyinizi erdirdiniz Allah'a? Ruhunuzu. Sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Çok daha fazla zikri gerektirir. Sonra nefsinizi teslim edeceksiniz. Daimi zikri gerektirir. Sonra muhlis olacaksınız. En sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte İslam budur. Teslim olanların dini. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Bir kişi de

0: Zulmani tesir olması, teslimlerini yapması için engel midir muhterem Efendimiz?
1: Engel değildir. O Allah Teala onu o istikamette korur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Adıyaman Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşide tabiyet neden bu kadar önemli muhterem Efendimiz?
1: İslam teslim olan demek. Dinimizin de adı İslam. Yani teslim olan demek. Hepimiz Allah'a ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmekle vazifeli kılınmışız Kur'an-ı Kerim'le. Allah Teala bu dört teslimin de gerçekleşmesini istiyor. Ama insanlar yapamazsa cehenneme mi giderler? Hayır sevgili kardeşlerim. Burada bir dizayn var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'alaştıran bir insan üçüncü kat cennete, fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, İradesini de Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennete girer. Demek ki cennetlerle Kur'an-ı Kerim ayetleri arasında tam bir ilişki var. Ve dikkat ettiyseniz teslimlerin birer birer artması var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslimdir. Yedi safhada gerçekleşir. Bu dört tane teslim, ruhun, beçin, nefsin ve iradenin teslimi bir insanın teslimlerinin tamamını ifade eder. Bu teslimlerden evvel ve sonra standartlar var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennete alırken insanı, mürşidine de tabi olmuşsa kişi ikinci kat cennete girer. Ruhu vücudundan ayrılır. Ruh Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Fizik bedenini teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetinde sahibi olur. Böylece sevgili kardeşlerim, insanların Allah ile olan ilişkilerinin bir boyutu var. Yedi tane cennetin Allah tarafından vücuda getirilmesi, o cennetlere hangi standartlarda geleceğinin bilinmesiyle insanları hedeflerine ulaştırmak için bir yardımcı rolü oluşturur. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi, onların hepsinin ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmesidir. Bunlar gerçekleştikçe cennetler birer birer yükselir ve baştan söylediğimiz gibi yedi kat cennetin her birisi o kişinin bir yeni hedefe ulaşmasıyla tahakkuk eder. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Eğer din adamları bize Allah'ın dinini öğretmiyorlarsa vebal onların değil mi? Bizler ne yapabiliriz muhterem efendimiz?
1: Evet sevgili kardeşlerim. Vebal onların. Hiçbir şey de yapamazsınız. Hiç kimseye zorla dinini öğretemezsiniz. Hiç kimseye zorla dini, asli dini öğretmek imkanını bulamazsınız. Çünkü İslam aleminde sevgili din adamlarımızın çoğu tasavvuftan değiller. Onlara göre sadece İslam'ın beş şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam bundan ibaret değildir. Namaz kılmak da farzdır. Oruç tutmak da farzdır. Zekat vermek de farzdır. Hacca gitmek de farzdır. Kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama burada asıl önemli iki tane faktör ruhun teslimi ve fizik vücudun teslimi ve diğer bütün teslimler devre dışı. Olur mu sevgili kardeşlerim? İslam dininin sahibi olalım, yani teslim dininin sahibi olalım. Ondan sonra diyelim ki İslam, İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Tamam, hepsini gerçekleştirdin. Şimdi hepsini gerçekleştiren bir adama ben soruyorum. Sevgili kardeşlerim, bak namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Bunlar İslam'ın gerçekten 5 tane şartıdır. Ama sen Allah'ın sana emrettiklerini yaptığından emin misin? Senin dininin adı ne? İslam. Ne demek? Teslim olan demek. Biliyor veya bilmiyor. Neyse, bildiğini kabul edelim. O zaman ben ona sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Teslim olan demek. Peki sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Bu 4 tane teslimden neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynına baktığımız zaman din adamlarımızın Kur'an'daki gerçek İslam'ı bilmedikleri gibi bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar İslam. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi dördüncü kat cennet. Nefsin teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. Bedavadan cennetlere girmek yok sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Bu bir hüzün tablosudur. Biz bunları gördükçe hüzünleniyoruz. Din adamlarımız bunları yeterli buluyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartıdır. Hayır, Kur'an-ı Kerim'deki şartlar 7'dir. Bu bunların ötesinde muhlis olmak var ve irade Allah'a teslim olmak var. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi ki İslam teslim olan demektir. Başlangıçta söylediğimiz din adamlarımızın herkese öğrettiği standartlara baktığımız zaman İslam'ın şartı 5'tir diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartı gerçekleştiren kim İslam olabilir? İslam teslim olan demekse namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim etmemiştir. Sevgili kardeşlerim, bu büyük bir hatadır. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların asli hedefe yürümesi ancak dinini bilen birisinden din öğrenmesiyle mümkündür. Bu İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadığını zannetmek sadece bir zandır. İslam Allah'a teslim olan kişi olması sebebiyle biz onlara sormaz mıyız? Sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Tamam, hepsi de farz. Ama İslam oldun mu? İslam teslim olan oldu manasına geldiğine göre, İslam teslim olan birisi olduğuna göre sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Sormaz mıyız bunu sevgili kardeşlerim? Eğer bu dini bize Allah öğrettiyse biz de sizlere öğretmek mecburiyetindeyiz. Bizi dikkatle dinleyin. Dinimiz İslam dini adını taşıyor. Yani teslim olanların dini. Ve dinimizi makaslayan insanlar dinimizin teslim dini olduğunu devre dışı bırakarak onları devreden çıkarmışlar. Ne ruhun teslimi var, ne fizik bedenin teslimi var, ne nefsin teslimi var, ne iradenin teslimi var. Din adamlarının bununla yeterli olduğunu düşünenlerine sesleniyorum. Acaba bu yaptığınız şey sizi cennete mi götürür? Hangi sıfatla, hangi hakla siz teslimleri yok edersiniz? Size göre ne ruhun teslimi var, ne fizik bedenin teslimi var, ne nefsin teslimi var, ne iradenin teslimi var. Ama hepsi de Kur'an-ı Kerim'de farz. Ve daha ötesi, dinimizin adı İslam. Yani teslim olan demek. Siz namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim edebilirsiniz ki? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidinize tabi olmadıkça ruhunuz vücudunuzdan asla ayrılmaz. Allah'a doğru yola çıkmaz. Allah'a ulaşmaz. Hiçbir zaman ermiş olamazsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu da fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındınız Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyinizi Allah'a teslim edebilirsiniz? Hiçbir şeyinizi. O zaman siz nasıl İslam olacaksınız? Nasıl İslam'ı başkalarına da anlatacaksınız ey din adamları? Dikkatle sözlerimi dinleyin. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Ve söylediğimiz her şey Kur'an'dır. Ve siz insanlara bu öğrettiğiniz ilimle cenneti ulaştıramazsınız. Namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farz. Evet. Ama eğer dinimiz İslam dini ise, teslim dini ise, Kur'an-ı Kerim bize ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılıyorsa ve 7 tane cennet varsa o zaman büyük bir hatanın, büyük bir eksikliğin içinde değil miyiz sevgili kardeşlerim? Bileceğiz ki Allah'a ulaşmayı denemek birinci kat cenneti oluştururken mürşide tabiyet ikinci kat cenneti oluşturuyor. Ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradenin teslimi 7. 7 kat cennet var. 5 kat cennet, hayır. Cennet 5 kat değil, 7 kat. Öyleyse normal standartlarda, üniversitelerde bu hakikatler insanlara ulaştırılamıyor. Neden? Çünkü tasavvuf lazım gelen boyutta öğretilmiyor. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar İslam'ın şartı beştir diyor. Bizim sevgili din adamlarımız diyorlar ki sen ukalalık ediyorsun. İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyoruz ki evet bunların beşi de farzdır. Ama siz hangi dinin sahibisiniz? İslam dininin değil mi? Evet. Evet demek mecburiyetler diyorlardı. Peki İslam teslim olan değil mi? Ona da evet dedikleri zaman birazcık kafalarında bir şey başlıyor çalışmaya. Peki İslam teslim olansa siz Allah'a ruhunuzu mu teslim ettiniz? Fizik bedeninizi mi teslim ettiniz? Nefsinizi mi teslim ettiniz? İradenizi mi Allah'a teslim ettiniz? Hangisini teslim ettiniz? Hiçbirinin cevabı yok. O zaman dininizi tam olarak yerine getirdiğinizden emin misiniz? Sevgili din adamları. Biz dinimizi insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik ve hepsini ispat edebilecek seviyedeyiz. Allah Teala ruhumuzu da fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bunların hepsini farz olarak değerlendirerek gerçekleştirmeyince cehenneme mi gireriz? Hayır, o kadar kolaylaştırmış ki Allah Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracak, ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim etse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennetin sahibi. Bu hakikatler artık unutulan hakikatler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için kapılar açık. Başka insanlara bunları anlatın. Gerekirlerse bize ulaşsınlar. Suallerini sorsunlar. Cevaplarını verelim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle geçirdiğimiz her dakika bizim için mutlulukların en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Gül kokan mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öptüğümüzü söyleyerek eğer uygun görürseniz muhterem efendimiz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz kalbimizden inşallah.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle birlikte olmak bizim için her zaman bir ziyafet. Sizlere Allah'ın hakikatlerini anlatmak, başkalarının bilmedikleri, artık üzerinde duymadıkları Kur'an hakikatlerini, İslam'ın şartının beş olmadığını, onun ötesine geçtiğini ve İslam'ın asli unsurlarının, kurtarıcı hüviyetteki asli unsurların devreden çıkılmış olduğunu görüyoruz. Artık insanlar ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim düşünmüyorlar. İslam'ı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek olarak, İslam'ın beş şartı olarak değerlendiriyorlar. Bunlar çok büyük eksiklikler ve İslam kelimesinin devre dışı kaldığı çok özel bir durum. Tamam, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Hepsi farz. Peki senin dininin adı ne dediğimiz zaman? İslam diyorlar. İslam teslim olan değil mi? Evet. Güzel. Sen şimdi bütün vazifeni yaptığını düşünüyorsun. Hepsi farz olan olaylar gerçekleştirmişsin. Tamam, çok güzel. Peki, sorabilir miyim sevgili kardeşim? Allah'a sen neyini teslim ettin? Kur'an-ı Kerim ruhun da teslimini farz kılıyor. Fizik bedenin de teslimini farz kılıyor. Nefsin de teslimini farz kılıyor. İradenin de teslimini farz kılıyor. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Bu sualin cevabını verecek hiç kimse çıkmadı şimdiye kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emrinde bir din söz konusu. Allah Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Bizler İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Ve zannediyorlar ki namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek İslam dininin gereklerini yerine getirmiş oluyorlar. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam teslim olan demek. Din adamlarımız ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeyi, insanlara öğretmeyi bile fazla bir faktör olarak değerlendiriyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş bunları. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ve dinimizi insanlar namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek üzere değerlendirmişler, bitirmişler. Sevgili kardeşlerim, buna müsaade etmeyiz. Din Allah'ın dinidir ve biz Allah'ın Resulüyüz. Bu dini kimseden öğrenmedik, Allah'tan öğrendik. Hepinize de öğretmekle vazifeliyiz. Kimler bu istikamette bir negatif hüviyet kazanmışlarsa bizim söylediklerimize karşı bize ulaşsınlar, onlarla konuşalım. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Estağfurullah.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Aleyke yevmidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Es-salâtu ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar.
0: tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sulh ve sükunu ulaştırmaya çalışan kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülukunu tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu, İslam'ın da, tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhunda 1, fizik vücudunda 2, nefsinde 3 ve iradenin de 4 Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin 44'te, biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş.

arkadaşlar. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının

tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce
7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve يُغَافُونَ سُوَهَلْ حِسَاب. Kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve يَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüdâ hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin, tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra
ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah-u Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah-u Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun 4. safha, 25. basamakta fizik vücudu, beşi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki 4. kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadarla kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra
ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde: "Ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı." İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala ve içinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah-u Teala nefsin
Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bunlar 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi İrşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin
Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala ve sabikunel evvelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler, onunla yetinmemişler, fizik vücutlarını da teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar, hakkul yakin takvasına ulaşmışlar ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkul yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkul yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkul yakın takvasında olduğu, bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit, üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit, Allah'ı görmüşler, hakkul yakın takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı
yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet de yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانِ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin. Bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden, Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey
insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi.
Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufu hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, iblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar, mürşide inanmıyorlar ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar. Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinu. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın
sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil. Onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak, irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir. Bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir. Ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş iblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle
cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece
bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin

Yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş, İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetihkümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi ila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa

yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime
Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğul. O emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iş dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sulh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sulh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sulh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer İç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder, bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa, bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar, dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için
başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrinin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşat. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yoldan bahsediyor. Rüşt yolu, gay yolu. Bakara suresinin 146. ayet-i kerimesinde, affedersiniz, Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi لَا يَتَّهُذُوا سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْا سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّهُذُوا سَب۪يلًا ذَٰلِكَ بِيَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne diyor acaba Allah Teala? Onları ayetlerimizden, yani ayetlerimizi idrak etmekten çevireceğiz ki diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere inanmazlar. Rüşt yolunu, irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler, yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yani yalanlamalarıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa ve Allah'a mülaki olma günü olan ahiret gününü yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse insanların amellerinin boşa gideceği bir dizayn. Allah Teala neden bahsediyor? İrşat yolundan bahsediyor. Allah Teala neden bahsediyor? Gay yolundan bahsediyor. İşte irşat yolu rüşt yoludur. İnsanı irşat makamına ulaştırır, mürşide ulaştırır, tabiyetini gerçekleştirir. Eğer kişi sonuna kadar gitmeye azmederse, cehd ederse bu istikamette, kendine düşen görevleri yaparsa, o zaman şunu görürüz ki, bu kişinin neticede mürşit olması söz konusu olur. Rüşt yolu kişiyi irşat makamına ulaştırır, başlangıçta tabi olmak için. En sonunda o kişiyi mürşit yapar. Kişi yılmadan hedefine doğru gitmekte ısrarlı olursa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
rüşt yolunun bugün dünya üzerindeki temsilcisi biziz. Demek ki rüşt yoluna tabi olmayanlar, bir, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, iki, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler.

İşte böylece insanların hedef tayin ettikleri müessese ortaya çıkar. Ya insanlar rüşt yolunu yol edinirler, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi rüşt yolunu yol edinmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi rüşt yolunu yol edinmemiştir. Gay yolunu yol edinmiştir kendisine. Gay yolu cehennem yoludur. Rüşt yolu yukarıya, gay yolu aşağıya götürür. Allah Teala Mutaffifin suresinde 8 ve 9 ve 18. ayetlerde Ebrar'ın kader hücrelerinin illiğinde olduğunu, Fücar'ın kader hücrelerinin ise sicinde olduğunu söylüyor. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıdaki kader hücreleri Allah'ın dostlarının rüşt yolunu seçenlerin kader hücreleri. İkincisi Fücar'ın kader hücreleri rüşt yolunu seçmeyenlerin bu sebeple gay yolunda zaten bütün insanlar gay yolundadırlar. Rüşt yolunu seçmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gay yolundadır. İşte sevgili kardeşlerim, o zaman bütün güzelliklerin bir hedefe ulaşacağı, ulaşması lazım gelen bir yol izlememiz lazım. Rüşt yolunu seçmemiz lazım. Öyleyse acaba kim Allah-u Teala'nın Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde onları ayetlerimizden çevireceğiz ki diyor. Allah-u Teala ayetlerinden çeviriyor insanları. O ayetlerden, Allah'ın ayetlerinden çevrilen insanlar söz konusu. Özellikleri rüşt yolu dururken, rüşt yolundan kendilerine bilgi verilmesine rağmen onu yol olarak tercih etmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri. Arkasında Allah'ın ayetlerinden gafil olmak var. Gidecekleri yerde tabiatıyla cehennem. Rüşt yolunun gereği Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumunu bir ayetten gözden geçirelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala böyle söylüyor. Onlar diyor muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler kesin şekilde. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Ve dünya hayatıyla ancak doyuma ulaşanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. İşte kim Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafilse, hangi ayetlerinden? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak, iradenin Allah'a teslim edildiği noktaya kadar
sürecek olan rüşt yolunu devreden çıkaranlar, gay yolunda ömür boyu kalanlar. Herkes gay yolundadır. Herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Dalalette olanların hepsi gay yolundadır. Herkes dalalettedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman dalaletten kurtulur. Yani kendisine rüşt yolunu seçtiği zaman dalaletten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, kişinin kendisine rüşt yolunu seçmesi demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri rüşt yoluna yönlendirdi. Biz de sizleri rüşt yoluna yönlendirmeye çalışıyoruz. Rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, mürşidin kelimesi, irşat kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor.

Bütün insanlar için rüşt şarttır, temel hedeftir, vazgeçilmez hedeftir. Öyleyse böyle bir müessesenin, irşat müessesesinin oluşabilmesi, bu rüşt müessesesinin iyice anlaşılmasına bağımlıdır. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Diyor ki: La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla gay yolu, rüştle gay birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Beyan edilmiştir. Tebeyyün etmiştir. Öyle olduğu tespit edilmiştir. Kattebeyne rüştü minel gay. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim gay yoluna. Rüşt yoluyla ayrılmış. Kimlerdir rüşt yolundakiler? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Rüşt yolundakiler ancak mürşide ulaşacak olanlardır. Gay yolundakiler hiçbir zaman kendilerine bir mürşit aramak zahmetine katlanmayacaklardır. Cehennemden kurtulmaları da mümkün değildir. Allah Teala devam ediyor ayet-i kerimeye. Femen yekfur bittaguti ve yumin billahi fekat istemseke bil uvetil uska. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse ve tagutu inkar ederse, insan ve cin şeytanlara tabi olmazsa, onları devre dışı bırakırsa, reddederse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor Allah Teala. İşte bu rüşt yolunun sahibi olan mürşidin eli, o söz konusu olan kulptur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes netice itibariyle bir yerlerde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için böyle bir müessese söz konusudur. Rüşt müessesesi. Allah Teala şöyle devam ediyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah'ı veliyyüllezine amenu. Allah amen olmayı olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan nefslerinin kalbi nurlandırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ile zulümati. Kim de diyor kafirse, o onlar tagutun dostlarıdırlar ve tagut tarafından nurdan tekrar zulmete götürülürler. Allah Teala zulmetten nura ulaşmaktan bahsediyor. Nasıl ki herkesin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır, afetlerle %100 doludur. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilerse nefs tezkiyesine başlayacaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi vasıtasıyla Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kişinin kalbine ulaşacaktır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayacaktır. İşte bu toplanma sebebiyle oradaki %2 rahmet birikimi aşılınca artık nefsin kalbine devamlı fazıllar girmeye başlayacaktır. Fazıllar nefsin kalbinde kalıcı unsurlardır ve nurdurlar. Kişinin kalbinin karanlıklarını yok ederek nurlar gelip o kişinin kalbine adım adım yerleşecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerde böyle bir dizaynı gerçekleştiren herkes, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu hedeflere mutlaka ulaşır. Allah onların dostu olur ve onları tağuta dost olmaktan kurtarır. Tağut, insan ve cin şeytanlar demek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah için vücuda getirmek asıl olan her zaman işte budur. Allah için yaşamak. Bir insan rüşt yolunu seçtiği zaman, yani Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, hayatının en doğru ve kendisini mutlaka cennete ulaştıracak olan kararını vermiştir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde mutlaka tesire hemen başlar. Ne yapar? Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişiyi irşat makamına karşı kör, irşat makamını irşat makamı olarak görmez. Sağır, irşat makamının söylediğini, rüşt yolunda olanların rahatça anladıklarını o kişi hiç anlamaz. Ve aynı zamanda rüştten, irşattan bu kişinin bahsetmesi hiçbir zaman pozitif istikamette olmaz. Mesela der ki, mürşide tabi olmak şirktir. Bunu söyleyen din adamları var. Ne kadar dinden habersiz insanlar, din adamı olmuşlar, profesör olmuşlar, üniversitelerde ders veriyorlar sevgili kardeşlerim. Açık açık söylüyor adam. Mürşide tabi olmak şirktir diyor. Yedek ilahlar oluşturmaktır diyor. Her şey ne kadar asli unsurlarından uzaklaşmış. Şimdi bu durumda kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka irşat makamını gören, işiten ve idrak eden bir hale getirir Allah-u Teala onu. Ne yapar? Hastaları görme, işitme ve idrak etme hastalarını çalışır hale getirir. Ve görme, işitme ve idrak etme uzuvlarını da harekete geçirir. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Neyi? İrşat makamını gören, işiten ve bilen. Ve böyle olunca o kişi zikir yapmaya başlar. Allah-u Teala onun kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirince, ayrıca göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolunu açınca, o kişi zikir yaptığında Allah-u Teala onun kalbine rahmet nuru gönderir. Rahmet %2 kişinin nefsinin kalbine girer.
%2'yi bulduğu zaman konumuzla ilgili olay cereyan eder. O kişi irşat makamının kim olduğunu, kendisini irşat edecek kişinin kim olduğunu istihare namazı kılarak veya hacet namazı kılarak Allah'tan sorar. Hacet namazını kılarsa beni mürşidime ulaştır diye kılar. İstihare namazını kılarsa benim mürşidim kim olacak diye sorar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun neticesinde irşat makamına ulaşılır. İrşat makamı kişiyi irşad eder. Onu bilmediği Allah-u Teala'nın güzellikleri konusunda bilgi sahibi kılar. Şu anda dünyadaki din öğretimine, İslam din öğretimine, Hristiyan din öğretimine, Musevi din öğretimine baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasının, aynı zamanda Hristiyanlığın da 7 safhasının, aynı zamanda Yahudiliğin de 7 safhasının devreden çıkarılmış olduğunu görürüz. Artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıyor. Fizik vücutlarını teslim almıyor, nefslerini teslim almıyor. İradelerini de teslim almıyor. Böylece insanlar gay yolu üzerinde ömür tüketiyorlar. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler rüşt yolunun, irşat yolunun gereklerini yerine getirirler. 14. basamakta mürşitlerine ulaşıp mürşitlerine tabi olurlar. Ve irşat olayı burada fiili olarak başlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan olarak mürşidine ulaşır. Ulaştığı anda 7 tane de nimet alır. Allah-u Teala'dan irşat müessesinin başlamasıyla beraber o güne kadar ihsan adı altında gelen Allah-u Teala'dan gelen her şey nimet hüviyetine girer. Birinci nimet o kişinin başının üzerine Allah-u Teala kendi katından devrin imamının ruhunu gönderir. Devrin imamı devrinin en büyük mürşididir. Huzur namazının imamlığı sadece hayatta olan insanlar tarafından, dünya üzerinde yaşamakta olanlar tarafından gerçekleştirilir. İmamlık, imamet sadece bu dünyada hayatta olanlar için geçerlidir. Onun için hayatta olan birisi mutlaka oraya vekalet edeceğine göre. Neden vekalet? Çünkü asaleten ancak nebiler yani peygamberler huzur namazının imamıdır. Ama zamanımızda peygamber yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki son nebiydi, son peygamberdi. Ondan sonra nebi yok. Öyleyse bir veli resul huzur namazının imamlığını yapacaktır. Bu imamet vekaleten gerçekleşir. Vekaleten imamlık müessesesi söz konusu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada kişinin harekete geçmesi, mürşidine ulaşması ve tabiyeti onun üzerinde 7 tane nimeti oluşturur. Devrin imamının ruhu o kişinin başınıza gelir ve kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazar. Devrin imamının ruhunun o kişinin başınıza gelmesinin hedefi nedir?
Devrin imamının ruhunun gelmesinin sebebi o kişinin ruhuna senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma, ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini vermesini gerçekleştirmek içindir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi herhangi bir mürşide ulaşsa ve tabi olsa bu olay gerçekleşmez. Onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmaz. Oluşabilmesi için kişinin mutlaka hacet namazını kılması lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hacet namazını kılarsa Allah'ın mürşidini gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması lazım. Öyleyse mürşit farz mıdır? Farzdır. İrşad da farzdır. Mürşit de farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. İkinci takvadan bahsediyor Allah Teala. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte bu vesile mürşittir. Konumuzun da temelini teşkil eder. Çünkü irşat mürşitler eliyle gerçekleştirilir. Mürşitler irşat etmek yetkisi ile Allah Teala tarafından donatılır ve irşada memur ve mezun kılınırlar. Böyle bir şey için kişinin mutlaka önce daimi zikre ulaşması lazım. Ulu'l-elbab olması lazım. Bu noktadan sonra, o kişi ulu'l-elbab olduktan sonra yedi kademe yerlerin melekûtu o kişiye gösterildikten sonra gök katlarını göstermeye başlar Allah Teala. O kişinin mürşit olabilmesi için mutlaka daimi zikre ulaşması asıldır. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. İşte bu noktada ulu'l-elbab makamını tamamlayan kişi yerlerin melekûtu yedi kat cehennem gösterildikten sonra sona ermiştir. O zaman göklerin melekûtu başlar. Birinci gök katı gösterilir önce. Kişi ulu'l-elbab makamında ulu'l-elbab'tır. Lüplerin sahipleridir. Ve şu özelliklerin sahibidir. O kişi daimi zikrin sahibidir. Birinci faktör. Ve bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her an nur geliyor kalbe. Ve nefsin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmış durumda. Hiç afet kalmamış, bütünüyle nurdan oluşmuş. Ve bu sebeple Allah Teala o kişiye müdahalede bulunmuş. Ona özellikler vermiş. Önce bu kişi daimi zikrin sahibi. Öyle olduğu için de nefsinin kalbinde hiç afet yok. Hiç afet olmamasının müjdesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmış, göstermek istediği her şeyi kalp gözüyle kişiye gösteriyor. Allah Teala onun kalp kulağını açmış. Ve ona söylemek istediklerini söylüyor. Kişi de Allah'ın söylediklerini değerlendiriyor. Öyleyse Allah'ın söyledikleri söz konusu, bu söylediklerini gerçekleştirmek söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın
Bu istikametteki müessesesine baktığımız zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın müdahale ettiğini görüyoruz. Kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğunu görüyoruz. Kalp tamamen %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş durumda. Öyleyse böyle bir noktada bu kişi için Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Kalbi %100 nurla dolmuş. Allah-u Teala bunun üzerine kalp gözünü açmış. O kişiye göstermek istediği her şeyi gösteriyor. Kalp kulağını açmış. Söylemek istediği her şeyi söylüyor. Sonra üçte vasıf şartı, bu dört tane vasıf şartının sonunda üç tane de sonuç çıkıyor ortaya. Bu kişi eyni tezekkür oluyor. Yani Allah-u Teala ile her konuyu tezekkür etmek, karşılıklı konuşmak imkanını buluyor. Allah-u Teala diyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. İşte kişi bu noktada zikir ehli oluyor. Bu zikir ehli olmak o kişinin bir hedefe ulaşmasını ifade ediyor. Kişi ehli zikir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bir zikir ehli insanın durumuna bakıyoruz. Bu Allah ile her an konuşabilen bir ehli tezekkürdür. Allah ile konuları karşılıklı müzakere eden, tezekkür eden bir kişi ehli hayırdır. Her an zikirde olduğu için, daimi zikirde olduğu için her an derecat kazanan, yani hayır kazanan birisidir. O gerçek anlamda bir hayır ehli olmuştur. Peki sonrası, üçüncüsü de bu kişi hikmet sahibi olmuştur. Ehli hükümdür ve ehli hikmettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına birlikte bakıyoruz. Mürşit olacak kişi önce bu vasıfların sahibi kılınıyor. Ulelbab makamında bu iki sonuç vasfını kazanan, ehli tezekkür olan ve ehli hayır olan kişi, daimi zikir yaptığı için her an derecat kazanan, devamlı hayır ehli olan, bu sebeple derecat kazanmak hayır olduğu için bu kişi üçüncü bir vasıf daha kazanıyor. Üçüncü bir sonuca da ulaşıyor. Kişi ehli hüküm, ehli hikmet oluyor. Ehli hüküm oluyor. Bu kişi hakim veya hakem olduğu zaman Allah-u Teala'dan sorarak karar verdiği için daima adil kararlar veriyor. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığı zaman o ayetlerin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisine dayalı olduğunu bir bakışta biliyor. İşte bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, bu vasıfların sahibi olduğu halde mürşit olmamıştır. Rüşt makamının sahibi değildir. Bundan sonra o kişi muhlis olacaktır. İhlas makamının sahibi olacaktır. Ve ihlas makamının sahibi olması da onu
irşat makamına ulaştıramaz. Peki bu kişi kendisi irşad olmuş mudur? Hayır. İhlas makamında 7 tane gök katı gösterilir. En son gösterilen Sitretül Münteha'dır. Bunun üzerine kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit Tövbe-i Nasuh'un sahibidir. Tövbe-i Nasuh ettiği zaman, Tövbe-i Nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda kişi tövbe ettiği zaman bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ama salah makamına geçecektir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamının sonudur. Salah makamına bundan sonra geçirir Allah-u Teala kişiyi ve o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bir, günahlarını örter. 2. günahlarını örttükten sonra o kişinin başının üzerine salah nuru verir. Bu onun üzerindeki ikinci nurdur. İkinci nurdur. Başının üzerine bir defa devrin imamının ruhu ve ona ait olan salah nuru vardır. Şimdi de ikinci bir salah nuru, kendisine ait salah nuruyla iki tane nurun sahibi olur. Ve Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirtir. Bu sevaba çevirme noktası kişinin Allah-u Teala'dan aldığı salah makamındaki nimetlerin üçüncüsüdür. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra o kişinin iradesini de teslim olur. Ezelde Allah'ın iradesinin bizim irademizden istediği iradenin de teslimi olayı salah makamının dördüncü kademesinde gerçekleşir. Ve Allah ondan sonra kişiyi, tövbeyi nasuh yapmış olan bu kişiyi irşada mezun, memur ve mezun kılar. O kişi irşad ehli olmuştur.

bu emirlerin yerine getirmesinin arkasından ne geliyor? İrşada memur olmanın standardı bu. Allah emredecek, mürşit yerine getirecektir. Ve böylece emirleri yerine getirmeye memur olduğunun gereğini gerçekleştirecektir. Emri yerine getirmek suretiyle. Memur olduğu, gerçekleştirmek, emrolunduğu şeyi gerçekleştirecektir. Ve mezun kılındın diyor Allah-u Teala, irşad etmeye sana izin verdik demektir bunun manası. Kişi burada hakka tukati takva sahibi olur. Allah-u Teala'nın tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte burası 28. basamağın 5. kademesidir. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuştur. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ve böylece kişi bu muhteva içerisinde bir hüviyet taşıyor. İrşad vazifesi artık o kişiye verilmiştir. Öyleyse irşad müessesesi, irşad makamı eliyle, yani mürşit eliyle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın verdiği irşada memur ve mezun kılındığın emrinin gereği gerçekleştirilir. Hiçbir mürşit Allah'ın emretmediği bir şeyi müridine emretmek yetkisinin sahibi değildir. Allah emredecektir. Mürşit onu yerine getirecektir. İrşad makamı bu muhteva içerisinde kurulur ve kişi irşada memur ve mezun kılınır. İşte irşad müessesesi bu mürşitler eliyle oluşur. Bir insan eğer mürşidine ulaşmadıysa, tabi olmadıysa, hiçbir zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. O kişi ermiş evliya olamaz. Ruhunu Allah'a teslim edemediği gibi, bundan sonraki kademeler olan fizik vücudunu da Allah'a teslim edemez. Nefsini de Allah'a teslim edemez, iradesini de Allah'a teslim edemez. Öyleyse irşad müessesesi bir mürşidi, bir de müridi gerektirir. Mürid, murad eden demektir. Neyi murad eden? Allah'a ulaşmayı murad eden. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. Mürid, murad edendir. Talep sahibidir. Mürşid de onun talebine cevap verecek olan, Allah'ın o cevapları vermekle vazifeli kıldığı, yetkili kıldığı ve o vasfa ulaştırdığı insandır. Öyleyse o mürşidin yardımıyla gerçekleşir bütün olaylar. Bu statü içerisinde kişi irşad makamının sahibi olarak görev yapar. Öyleyse ne olur kişinin mürşidine ulaşması halinde? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse,

nefsinin kalbinde mutlaka %2 rahmet birikimi gerçekleşecektir. Bu birikim gerçekleştiği takdirde o kişi Allah'tan mürşidini sormak mevkiindedir. Bir defa mürşit gördük ki farzdır. İkincisi gördük ki Allah'tan istenir. İşte kişinin Allah'tan mürşidini istemesi, hacet namazı adı verilen veya istihare namazı verilen iki namazdan birini kılmasıyla mümkündür. Ve Allah Teala bunu bu tarzda olarak farz kılmıştır. Diyor ki Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde "Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ lil-hâşiîn." Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Bu zor bir iştir diyor. Yani belli vasıfları taşımayanların böyle bir hedefe ulaşması mümkün değildir. Kimdir peki bu vasıfları taşıyan kişi? Huşu sahibidir. Huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. Vasıf veriyor. Onlar diyor Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Öyleyse o insanların durumuna bakıyoruz. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, Allah'a dünya hayatındayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna da inanıyor. Üç, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin iman eden birisi. İşte irşat makamıyla bir araya gelen, irşat makamına tabi olan kişi böyle bir insandır. İrşat makamı Allah'ın kendisine verdiği yetkiyle o kişinin kendisine ait olup olmadığını net olarak bilir. Ve de gereğini gerçekleştirir. Bu öyle bir olaydır ki tabiyet anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer. Kalbin içine kişinin iman yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. O kişi Allah Teala o güne kadar 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar ve bu 1'e 700'e kadar da yükselir. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından o gün mürşidine tabi olduğu gün sevaba çevrilir. O kişinin sevapları zaten vardır. Bir de günahlarını da Allah Teala sevaba çevirir. İşte Enfal Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu çok açık bir şekilde dile getirmiş. Diyor ki Allah Teala, ey amin olanlar, iman sahipleri, inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Kişinin bu kademede Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahları örtülür. Yani irşat makamına ulaşmak, rüşt makamına ulaşmak, o kişinin bütün günahlarını örtmesi demektir. Allah-u Teala tarafından bütün günahlarının örtülmesi demektir. Ve bu noktadan itibaren her şey başlayacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşmıştır.
tabiyeti anında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelerek onun ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der ve kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu Seyyid-i Sülük adlı müessesenin başlayabilmesi mutlaka mürşide tabiyetle gerçekleşir. Rüşt yoksa, rüşt makamı, irşat makamı yoksa bunun gerçekleşmesi de hiçbir zaman mümkün değildir. Tabiyet anında kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusudur ki nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti %2 girmiştir. Ama bundan sonra fazıllar girecektir. Nefsin kalbine her %7 fazıl girdiğinde tabi olan kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bütün bunlar irşat makamına tabi olmakla gerçekleşecektir. Ayrıca o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. Allah-u Teala o kişiye verdiği derecelerde biri onken, biri yüze, oradan da biri 700'e kadar yükselecektir. İşte sevgili kardeşlerim, irşat müessesesi bir mürşide, bir de müride ihtiyaç gösterir. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan mürşit olamaz. Mürşit olmak Allah'ın reyiyle gerçekleşen bir olaydır. Allah-u Teala tarafından daha başlangıçta kişinin seçilmesi gerekir. Mürşit olmak için değil, Allah'a ulaşmak konusunda seçilmesi gerekir. Ve kişinin mürşit olabilmesi için yolun sonuna kadar sebat göstermesi gerekir. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmedikçe kişi mürşit olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini burada tamamlamayı Allah-u Teala mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın insanlardan istediği tek şey nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehiileri bu mutluluğu sağlamaya yöneliktir. Kainatta Allah Teala en çok insanı seviyor. Bütün kainat, hatta kainatlar, zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemi, bizim yaşamakta olduğumuz zahiri alem, ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu berzah alemi, cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve onun zıttı olan onların berzah alemi. Daha öteye geçiyoruz. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Bütün bunlar Allah Teala tarafından yaratılmış altı tane alem. Yedincisi de yok. Eğer yaratılsaydı yedincisi bir yeni bir alem yaratsaydı Allah Teala mutlaka sekizincisi de olacaktı. Çünkü biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Bu altı tane alemin altısı da Allah-u Teala tarafından yaratılmış. Niçin yaratılmış? İnsanlar için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Yedi kat yerler, yedi kat gökler, altı tane alem, Allah-u Teala'nın bütün alemleri kuşatması, ilmiyle ve rahmetiyle kuşatması, yedinci bir alem sayılmaz ama bir varlık, Allah'ın kuşatması. Hepsi insan denilen Allah'ın en çok sevdiği varlık için yaratılmış. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizler için yarattım diyor ey insanlar. Bütün göklerde yaratılanlar ve bütün yerlerde yaratılanlar, her şey biz insanlar için yaratılmış. Bu kadar kıymetliyiz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sonra sevgili kardeşlerim, her şey uğruna yaratılan insan Allah-u Teala tarafından en çok seviliyor. Neden? Çünkü her şey o en çok sevdiği mahluk için yaratılmış, insan için yaratılmış. Her şey insan için. Bu yaratık karşısında secde edilmeye layık görülmüş. Allah Teala buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın karşısında hepiniz secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar. Ne olmuş? Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Sonra da ona hayat vermiş. Ona hayat verdim ve ruhumdan üfürdüm diyor. Evvela hayat vermiş, sonra da ruhundan üfürmüş. İşte kendisine hayat verilen bu ve Allah'ın ruhundan üfürülen bir varlık bu insan. Kainatta bir benzeri olmayan bir mahluk. Çünkü
hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde, Allah'ı, ne hayvanlarda Allah'ın ruhu mevcut değildir. Secde edilmeye layık oluşu da insanın kıymetinden değil, muhtevasında Allah'ın ruhunun varoluşunda. Allah'ın ruhu biz insanlara Allah-u Teala tarafından üfürüldüğü için en kıymetli mahluklarız. Bütün göklerde, bütün arzlarda yaratılan her şey bizler için yaratılmış. Kıymetli oluşumuzun arkasında bizatihi bizim kıymetimiz yok. Biz insanların kıymeti yok. Ama biz insanlardaki Allah'ın ruhunun varlığı. Bunun için Allah-u Teala bütün meleklere ve cinlere diyor ki, onun önünde secde edin şimdi. Ona hayat verdim. Ruhumdan üfürdüm. Onun önünde secde edin. İnsanlar secde ediyorlar. Allah'ın en sevgili mahluku insanın karşısında. Öyleyse Allah Teala insanı niçin yarattı? Bir tek sebep. İnsanın mutlu olması için. İnsanın mutlu olması ise Allah'a kul olmasıyla sıkı sıkıya ilişkili bir muhteva taşır. Allah'a kul olamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kulluğunda 7 tane kademesi var. Her kademede mutluluk ve kulluğun derecesi devamlı artar. Öyleyse insana da verilen bu mahluk, Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, dilemezse Allah'a kul olamaz. Allah Teala buyuruyor ki Nisa 28'de ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.

Öyleyse başka bir maksatla yaratılmamışız Allah'a kul olmak. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu da birinci kulluk, ilk kulluk. Bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'ın kulu olmuşlar. Ama dilemeyenler tağutun kulu olarak kalmış. Tağutun kulu olarak, tağutun dostu olarak, hem dostu olarak kaldığına hem kulu olarak kaldığına dair iki ayet-i kerime söz konusu. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Diyor ki Allah Teala,

Onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ayet-i kerime sahabenin tağutun kulu olduğu bir noktadan başlıyor. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olduğu bir noktaya ulaşıyor ayet-i kerime. Ve bir de cennet ve dünya müjdesi alıyor. Allah'a kul olanlar. Başlangıçta herkes tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Ayet-i kerime son derece açık. Sahabe de bütün insanlar gibiydi. Onlar da başlangıçta tağutun kuluydular. Sonra ne oldu? Sonra Allah'a kul oldular. Ne yaptılar? Allah'a mülaki olmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala diyor ki bu Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani dilemezsen takva sahibi olamazsın diyor Allah Teala. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Dilemeseydi ne olacaktı? Müşrik olarak kalacaktı kişi. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Dinlerinde fırkalara ayrılan insanlar, müşrikler, işte bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği, ben ümmetim için açık şirkten korkmuyorum diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz. Ama gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte gizli şirk bu sevgili kardeşlerim. Burada gizli şirk var. İnsanlar puta tapmıyorlar, putlara tapmıyorlar. Ama Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şimdi Allah'a kul olmakla şirk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman insanların Allah-u Teala tarafından sevilmeleri, tabiatıyla onların da Allah'ı sevmeleri veya tağutu sevmeleri ama tağut tarafından nurdan zulmete götürülmeleri söz konusu. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların nurdan 157. ayet-i kerimesinde Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri diyor. Vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ile-zulumati. Allah amenu olan müminlerin, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kâfirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır ve
Nurdan zulmete götürülürler. Tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne oluyor? Kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor. Sonra mürşidine ulaşıp tabi oluyor. Sonra ruhunu, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu noktada o kişi hedefe ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ne olmuştur? Eğer ulaşmış olsaydı, o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği noktada Allah'ın kulu olacaktı, Allah'ın dostu olacaktı ve ruhunu Allah'laştırdığı zaman bu dostluk üçüncü dereceye çıkacaktı. Birinci derece Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci derece mürşide tabiyet, üçüncü derece ruhun Allah'a ulaşması. İşte böyle bir dizaynda, bir de tağutun dostlarından bahsediyor Allah-u Teala. Kim bunlar tağutun dostları? Kalpleri nurdan zulmete götürülenler. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilerse, o Allah'ın dostu olmuştur, ameni olmuştur. Allah-u Teala ne yapıyordu? Söz vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bunun sözünü vermiş. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostu, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman ne olur? O kişinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıkken, %100 afetlere doluyken, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla kaplanır. Yani zulmetten nura çıkar. Eşit olsaydı zulmetle nur arasındaydı ama %51 nur galibiyeti ifade eder. Allah-u Teala kapkaranlık, %100 kapkaranlık olan nefsin kalbini %50'den daha fazla nura çevirerek %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla zulmetten nura çıkartıyor o kişinin kalbini. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Onlar kim? Allah'ın dostları. Allah, aminu olanların dostudur diyor. Allah onların dostu, amin olanlar da Allah'ın dostu. Kim bunlar? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Çünkü arkadan bunların müminler olduğu kesin. Çünkü arkadan o kafirlere gelince diyor Allah Teala, onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Ne demek? Kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuş. Allah görevini kendisine vazife gördüğü, üzerine vazife olarak Kur'an'da zikrettiği, kabul ettiği standardı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz ben sizi mutlaka kendime ulaştıracağım sözünü gerçekleştirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Nefsinin kalbi de %51 nurla bezenmiştir. Zulmetten nura ulaştırmıştır. Peki sonra? Ama sonra tağut devreye girmiştir. İnsan ve cin şeytanlar ve Allah'ın koruyucu kalkını vuslattan sonra kalktığı için kişinin ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah Teala artık o kişiyi şeytandan korumak istikametinde bir paratonerin sahibi değildir. O kişiyi kendi halinde bırakır. Eğer kişi zikrini arttırabilirse daha sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. Nefsini de teslim edecektir. Arttıramazsa, aynı seviyede tutarsa
aynı seviyede kalacaktır. Cehenneme gitmeyecektir. Ama eğer ihmal ederse görevlerini, adım adım kaybedenlerden olacaktır. Yavaş yavaş zikri azalacaktır. Kalbindeki nurlar eriyecektir. Zulmetle yavaş yavaş nefsinin kalbi örtünecektir. Ve böylece nurdan nefsinin kalbi %51 nur biriktirmişken, nurdan tekrar zulmete geri dönecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde zulmetten nura ulaşmak ve nurdan tekrar zulmete geri döndürülmek ifade buyuruluyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a mülaki olmayı dileyenler Allah tarafından zulmetten nura ulaştırılıyor. Nefsinin kalbi %50'den daha fazla mutlaka nura ulaştırılıyor. Ondan sonra serbest bırakılıyor. Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalıyor. Şeytan artık o kişiyle dilediği gibi uğraşabiliyor. Ve bundan sonra eğer o kişiyi tuzağına düşürebilirse, kişinin nefsinin kalbindeki nurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Kişinin zikri azaldıkça, sonra da karanlıklar yavaş yavaş kalbi bütünüyle kaplıyor. O kişinin kalbi nurdan tekrar zulmete geri dönüyor. İşte kim bunlar? Bunlar kafirler. Peki Allah'a inanıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. Gene inanıyorlar. Ama ne yazık ki Allah'a ulaşmayı dileyip de ulaştıktan sonra tekrar küfre geri dönüyorlar. Nefslerinin kalbindeki nurlar eriyor. İşte Allah ile olan insan ilişkisinde buradaki muhteva gerçekten dikkat çekici. Kişinin kalbinin zulmetten nura dönmesi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah tarafından gerçekleştiriliyor. Ama koruyucu kalkan yok olduktan sonra kişi tekrar ulaştığı %51 nurdan tekrar geriye dönüyor. Kalbi tekrar kararıyor. Zulmete, küfre geri dönüyor. Bu tağutun dostluğu. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'ın dostu. Ama nefslerinin kalbi tekrar karanlığa dönenler, tağutun dostu. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi mutluluğun sahibi olabilir. Ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu her geçen gün artar. Allah Teala onun şeytanla ilişkisini bir anda keser. Keserse şeytanın o kişinin adımlarına o kişinin şeytanın adımlarına uyması artık mümkün olmaz. O kişi şeytanın adımlarına uymaz ve Allah Teala'nın söylediği nefsinin kalbinde rahmet, fazl ve salavat toplanır. Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin üzerine olur. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa
İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. İşte biz kişinin üzerine Allah'ın rahmetinin ve fazlının gelmesi ise o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Böyle bir olay o kişinin kalbini zulmetten nura ulaştırır. Tekrar kişi küfre dönerse nurdan yeniden tağut tarafında insan ve cin şeytanlar tarafından zulmete götürülür. Allah Teala biz insanları mutlu kılacağına dair söz vermiş. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın bunu gerçekleştirmesi, o kişinin kalbinde %51 nurun mutlaka oluşmasını ifade eder. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı kişi dilediği andan itibaren Allah'ın muhafazasına girmiştir. Şeytanla ilişkisi tamamen kesilmiştir. Kişi doyumsuz bir mutluluğu yaşamaya başlar. 7-8 aylık bir devre içerisinde o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, ruhu vücudundan ayrılır, nefs tezkiyesini gerçekleştirir kişi. Nefsindeki nurlar %7 arttıkça o kişinin ruhu seyri sürük isimli yolculuğunda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarına birer birer diğerleriyle beraber çıkar. Neticede ruh Allah'ın zatına ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte böyle bir olgu, bir kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması o kişiyi ermiş evliya yapar. Allah'ın zatına ulaşmış bir kişidir o artık. Böyle bir olayın o kişi tarafından yaşanabilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Böyle bir dileğin sahibi ise kişi hedeflerine ulaşabilir. Bir insanın mutluluğu nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça neden artar? Sadece iki tür davranışımız var. Ya Allah'ın emirlerine itaat ya da itaat etmemek. Ya Allah'ın yasaklarını yasak olarak kabul edip gerçek yapmamak ya da yasak olmasına rağmen o fiilleri işlemek. İkisi birbirinin tamamen zıttı olan faktörler. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bunu anında işitir, bilir ve görür. Böyle bir noktada Allah Teala'nın işitmesi, görmesi o kişi üzerine derhal rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Mürşide karşı sağır, kör ve dilsiz olan bu kişi Allah Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala onun irşat makamını gören, işiten, irşat makamı olarak gören, irşat makamı olarak sözlerini dinleyerek manasına ulaşan ve kalbine onu indirerek kalbinde idrak eden bir kişi hüviyetine getirir. İşte bu nokta o kişinin mutluluğa doğru yelken açmasıdır. Ve
Allah Teala o kişiye zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. Hangisi noksansa mutlaka tamamlar. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını yapmayan birisi haline gelir. Allah'ın o kişi üzerindeki hükmüyle, tesiriyle ve Allah Teala şeytanın o kişiye tesir etmesini kesinlikle önler. Bu sebeple kişi mutlu bir insandır. Bu sebeple kişi zikri sever. Zikir yaptığı için de nefsinin kalbi %7 fazla dolduğu zaman, mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emmaredir. Devam eder kişi yoluna. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa nefsi mardiye. Yedinci defa nefsi teskiye. Her seferinde %7 fazıl artışıyla bir sonraki kademeye ulaşan bu kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluşmuştur. Oluştuğu zaman o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu serüven, bu macera, bu güzel hedefe ulaşmak Allah Teala tarafından herkes için garanti edilmiştir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime mutlaka ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kimi kendisine ulaştırırsa Allah kimi kendisine ulaştırırsa değil. Allah dilediğini kendisine seçer, kendisi için seçer. Ve onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İnsanların %90'dan fazlasının sını seçer, ama seçilenlerden sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı dileyenleri. Ve ulaştırdığı zaman bu kişi Allah Teala tarafından Allah'ın zatına ruhu ulaştırılmış olan bir ermiş evliya olur. İşte Allah Teala o noktaya kadar bunlara aminu olanlar diyor söylediğimiz iki ayet-i kerimede. Söylediğimiz ayet-i kerimede. Ama ulaştıktan sonra şeytanla ilişkisini kestiği koruyucu kalkanı kaldırıyor. O noktadan sonra kişi şeytanla karşı karşıya geliyor ama Allah Teala tarafından artık şeytanla ilişkisi korunmuş, şeytanla ilişkisi kesilmiş değil. İlişki başlamış durumda. İşte böyle bir hüviyette Allah Teala o kişiyi artık şeytandan mutlak bir engel olarak korumadığı, engelli koyarak korumadığı için kişi tehlikelidir. Eğer iradesini kullanabilseydi daha üst noktalara gidecekti. Ama kullanamayınca gideceği yerden geri dönüyor. İşte eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ruhu Allah'a
ulaştığında zikrini daha çok arttırsaydı ne olurdu? Arttırsaydı zikir süresi günün yarısını mutlaka aşacaktı. Aşacaktı ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i bulduğu zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecekti. Bu onun %50 olan mutluluğunu %80'in ötesine taşıyacaktı. Daha sonra bu kişi eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktı. Ulul elbab olacaktı. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50 nura sahip olan ve dünya saadetinin yarısını yaşayabilen bu insan, üçüncü kat cennetin sahibi olan bu insan, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra, fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini de Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişi bir bütün mutluluğu yaşamaya başlayacaktır. 24 saat her gün mutlu bir insan olarak hayatını devam ettirecektir. Çünkü nefsinin kalbinde artık afetler yoktur. Onu mutlu kılacak olan bütün faktörler o kişi için hazır hale gelmiştir. Bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga artık mevcut olmayacaktır. Ruhuyla nefsi arasındaki kavga, diyalektik kavga bütün insanlar için bütün devrelerde mutlak olarak vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemeyen insan mutlak bir iç dünya savaşı içindedir. İç dünyasında ruhuyla nefsi arasında mutlak bir kavga vardır. Bu kavga hiç bitmez. Kavga varsa orada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur. Bu kişi dış dünyasındaki insanlarla kavgalıdır. Herkese üstün olduğunu ispatlamaya çalışır. Onlar da onun yaptığı ukalalıklara tahammül edemezler. Onlar da ona ukalaca tavırlar sergilerler. Anlaşmazlıklar devam eder gider. Ve de o kişi başka insanlarla da iyi bir ilişkinin içine giremediği için hep huzursuzdur, sıkıntılıdır. Diğer taraftan şeytan devamlı olarak onu Allah'ın görevlerini, aslında birer zevk olan görevlerini, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, özellikle zikir yapmayı engeller. Bu kişi ibadetlerden zevk almadığı gibi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Eğer ibadetlerini yaparsa aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün, bu sıkıntıdan kurtulayım diye namaz kılar. Oysa ki Allah'ın yolunda olan, tasavvuf yolunda olan bir insan için namaz büyük bir zevktir. Namaz boyunca o kişi dünyadan ayrılmıştır. Allah ile ilişki içindedir. Ve Allah'ın bir güzelliğini yaşar. Namaz adlı güzelliğini yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, o zaman iç dünyanızda nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolar. %98 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %100 nurlarla dolar. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi olur kişi. Çünkü bütün bu nurlar hep ona Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi söyler. İşte böylece bu istikamette o kişi Allah'ın güzelliklerini yerine getirmek istikametindedir.
sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olup kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşayan bir insan olmak var ya da olmamak. Kişi tercihini ona göre yapmalıdır. Eğer dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Bundan sonra kişi iradesini kullanabilir de fizik vücudunu Allah'a teslim ederse mutluluğu %80'leri aşacak. Nefsini Allah'a teslim ederse mutluluğu %100 olacak. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili yapmayan bir insan olarak iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olacak. İç dünyasında mutlu olacak. Başka insanlarla olan savaşını bitirmiş olacak. İnsanlarla arasında kavga kalmayacak. Onlar ona düşman olabilirler. Ama o başkalarına düşman olmaz. Hep onlara dost olacaktır. Hep onları kurtarmaya çalışacaktır sadece. Düşman olması, onları incitmeye çalışması, onlara huzursuz etmeye çalışması mümkün değildir. O sadece Allah'ın kendisine verdiği görevleri yapabilmekte, kendisine engel olanları yolundan uzaklaştırmaya çalışır. Ama onları kırmamak üzere, onları severek, çünkü istediği şey o kendisine düşman olanları da kurtarmaktır. O herkesi cehennemden kurtarmak üzere vazifeli olan biridir artık. İradesini de Allah'a teslim eden herkes o noktadadır. O zaman şu dünya üzerinde o kişi sulh ve sükunu, yani mutluluğu yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, Allah muhakkak ki insanların dostudur. Eğer o insanlar Allah'a dost olmak yolunu seçmişlerse veya şeytanın dostudur. Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse. İşte daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde onlara karşı bir kin, bir nefret duyması, bir huzursuzluk yaşaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu insan için söz konusu olan şey, o insanlarla bir düşmanlık hali var mıdır diye bir sual ise, bu kişi hiçbir zaman başka insanların düşmanı olamaz. Onları da kendisine nasıl davranılırsa davranılsın, o yanlışları, kendisine karşı düşmanca davranışları vücuda getiren faktörün o kişinin nefsindeki afetler olduğunu ve şeytan tarafından kışkırtılma olduğunu çok iyi bildiği için o insanlar onun düşmanı değildir. Onları da kurtarmak için hayatını verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi olan bir insan herkese dosttur. Dış aleminde bu sebeple kendi cephesinde sulh ve sükun vardır. Ama başka insanlar ona düşman olacaklardır. Normal. Allah'ın dostlarının karşısında her zaman insanlar vardır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, meyve veren ağaçlar taşlanır sadece. Ve Allah ile olan ilişkilere geliyoruz. Allah ile olan ilişkilerde bu kişi bütün boyutlarıyla bir mutluluğu yaşar. Neden? Allah-u Teala ne demiş? 5 vakit namaz kılacaksınız. 7 vakit kılar.
Daimi zikrin sahibi olacaksınız der. O daimi zikrin sahibi olduktan başka iradesini de Allah'a teslim ederek tesbihe geçmiştir. Daimi zikri ona artık sünnetullah yaptırmaktadır. Allah'ın her boyuttan, her cepheden güzele ulaştırdığı bir insandır. İç dünyasında mutludur. İç dünyasında kavga mevcut olmadığı için, Allah'ın bütün emirlerini severek, isteyerek yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri gene aynı standartlarda yapması söz konusu olmadığı için. Başka insanlarla ilişkisi en dostane standartlarda vücuda gelir. O insanlarla bir düşmanca görüşün o insanlara karşı hiçbir zaman sahibi olmadığı için kavgası bitmiştir. Ve Allah ile olan ilişkilerinde ise bütün ibadetleri bir zevk olarak yerine getiren birisidir. Namaz onun için bir zevktir. Oruç tutmakta hiçbir

kendileri muhtevasına almasın, sizleri de kucaklamasın. Hadi gelin, hepinizi mutluluğa davet ediyoruz. Mutluluk sizleri bekliyor. Bütün sualleri, aklınızda takılan en küçük kuşkuları bize ulaştırın. Size cevaplarınızı buradan verelim. Göreceksiniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece mutluluktur. Ve bizim görevimiz hepinizi mutluluğa davet etmektir. Hadi gelin, kucağımızı açtık. Mutluluğa gelin. Allah'ın sevgilisi olun. İbadetler sizin için zevk olsun. Hayat zevk olsun. Allah'ın dostu olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugün din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanlara anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum.

Birinci sualim. Zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki hayır farz değil. Peki diyoruz Allah-u Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

Bu Allah'ın ruhumuzu alalaştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa müftüsü zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'üne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7. yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 teskiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bu talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârü bimâkânü yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak
namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce kelime-i şehadet de sık sık getirilmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunları söyleyip, sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu? Kazandıkları dereceler itibariyle ateş. Nasıl yani? Nasıl yani? Sualinin cevabı müminin 103'te. Allah Teala dereceleri itibariyle cehenneme gitmenin ne olduğunu orada anlatıyor çünkü. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Bu mizanları kurduktan sonra diyor Allah Teala insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahların sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinin ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun.
15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. İyi ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amel olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gireyince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin birinci ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadette geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey, İslam'ın 5 şartının eksik olduğu. Zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda
Ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gireyince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek, tamam. İkincisi ne? İkincisi, İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah-u Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan da bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek.
gözlerinizdeki hicab mestureyi alacak, görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak, işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz. Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi. Eğer o mümin kadınlar sana gelip tebiat etmek isterlerse onlardan şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah-u Teala emirlerini saymış. Onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah-u Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak.
O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kanu yercu likallahi fe inne ecelallahu liyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ü. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak. Mürşidini ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse ama Allah-u Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisini ulaştıracak. Allah sözüyle amin kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor müminler? Benim cennetime girer diyor Allah Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa
kalbe iman yazılması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar, hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber. Öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler, ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor, hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada o kişi Allah-u Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihetle mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak.
Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet meselesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu Rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinleti
mutlaka alacaktır ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikini tanıdık ihmal konu kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sizinle beraber dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet. Hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin. Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah-u Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet, kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah-u Teala buyuruyor ki Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala isteyin diyordu Allah Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dördüncü ayet-i kerime, Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakmıştır, diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. Beşinci ayet-i kerime, Cuma 2, Allah bütün kavimlerde, ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime, Bakara 264, Allah-u Teala, Ali İmran 264, Allah-u Teala buyuruyor ki, insanların başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki, o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime, Nail 36, Allah bütün kavimlerde Resul beyaz eder, o kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23, Allah Teala buyuruyor, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayete erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gereğince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı

dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat, Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed teyze billahi ve neşeytan Rai Rabbil Alemin Ar-Rahmanirrahimin Maliki Yavudin İyyâke na'udu ve iyyâke nesta'in etna sırat-ı al-ustakim sırat-ı lezzine en'amte aleyhim kail maktabi aleyhim ve reddalin Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah ile beraber misiniz? O sizinle beraberse size de her şey çok güzel geliyordur muhakkak. Unutmayın, her huzursuzluğunuz, her sıkıntınız, her mutsuzluğunu teşkil eden amil, faktör, hepsi nefsinizin afetleri sebebiyledir. Nefsinizde afetler var. O afetleri yok etmedikçe huzura kavuşamazsınız. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes başlangıçta mutlaka birkaç aylık bir huzur ve mutluluk devresi geçirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu yaşamaya başlar. Ama nefsinin afetleri tezkiye olmamıştır. Evet, olmamıştır. Ama Allah-u Teala onu özel bir koruma altına almıştır. Ona mutlulukları yaşatmaya başlamıştır. Nefsinin afetlerinin yerinde olmasına, aynen yerinde durmasına rağmen kişi mutludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın temel emrini yerine getirmiştir. Küfürden kurtulmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Fıstan kurtulmuştur. Allah'ın cennetine hak kazanmıştır. Hidayet ehli olmuştur. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Öyleyse her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Her güzel şey sizin için sevgili kardeşlerim. Allah Teala her şeyi sizin mutluluğunuz için dizayn etmiş ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz

Dediğiniz an sizi birinci katın cennetin sahibi kılmış Allah-u Teala. Bütün insanlar için, insan olarak yaratılan herkes için Allah'a ulaşmayı dilemek, böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn bir mutluluk kaynağı olmalı değil mi? Hiçbir şey yapmayacak kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ondan sonra da yapılması lazım gelen ne varsa Allah yapacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey öylesine güzel ki. Bu muhteşem güzellik içerisinde insanların seçimi sadece akla karadan birini seçmek kadar basit ve kolay. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizi cehennemden kurtaracak olan şey budur. Şu dünya saadetinin en az yarısını size sağlayabilecek olan şey sadece budur. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte birçok mutsuz insan şu anda beni dinliyorsunuz. Ve tabii inanmıyorsunuz. Bu kadar basit mi? Bu kadar kolay olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, mesela siz öyle düşünüyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim ve şu hani şu dünyada benden daha mutsuz insan mı var diyen siz sevgili kardeşim. Öyleyse neden denemiyorsunuz? Halep oradayız, arşim burada. Dileyecek olan da sizsiniz. Ha, bir takım kişiler bize telefon ediyorlar, mesaj bırakıyorlar bilgisayarımıza. Diyorlar ki yahu biz Allah'a ulaşmayı diledik de hiçbir değişiklik olmadı bizde. Acaba senin söylediklerinde bir yanlışlık olmasın? Bize diyoruz ki hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Buradan dileyeceksiniz, kalbinizden. Kalbinizden bir talebin Allah'a gittiğini hissedeceksiniz. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Şu bana emanet olarak verdiğin ruh var ya, onu sana, emanetini sana iade etmek, sana ulaştırmak, senin temel emrini mutlaka yerine getirmek istiyorum. Biliyorum ki bu benim üzerime farzdır. Sen bunu üzerime 12 defa farz kılmışsın. Sana yönelmeyi, ruhumu sana ulaştırmayı, bir kısım ayetlerinde sana yönelmeyi, ki bunun sonu mutlaka Allah'a ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala kim Allah'a yönelirse onu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Nereden biliyoruz? İşte ayet-i kerime, Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından yok, affedersiniz. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden yönelenleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri. En sevgili kardeşlerim, hala duruyor musunuz? Sorabilir miyim? Daha kolay ne var ki? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir dileğinizle sizi cehennemden kurtarmaya hazır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne olursunuz? Bir kere Allah'a inandığınız kesindir. Allah'a inanmasanız Allah'a ulaşmayı dileyemezsiniz. Bir. İki, Allah'a dünya hayatında ulaşmanın farz olduğuna da inandınız. Tam 12 ayetle Allah üzerimize farz kılmış. Bu ayetlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen zatine ulaşır. İkinci kısmı Allah'a ulaşmaktır. Ruhu teslim etmektir. Üçüncü kısmı fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içerir. Ama hepsi de bir tek şeyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Ey mutsuz kardeşlerim, ey mutsuz insanlar, henüz aramızda değilsiniz. Ama mutsuzluğunuzun sebebini sakın başkalarında aramayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman kendi kendinizi ömür boyu mutsuzluğa mahkum ettiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Cehenneme de mahkum ettiniz. Ama ben kimseye bir fenalık etmiyorum ki Allah Teala beni neden cehenneme atsın mı diyorsunuz? Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dilemiyorsanız, böyle bir talebiniz yoksa, amelleriniz güme gider diyor. Amelleriniz heba olur diyor Arapça tabiriyle. Habitat, amalühüm, onların amelleri heba olmuştur diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın fonksiyonu ne? Bakın Keyif 35'te, Keyif suresi 105'te, 103, 104, 105'te Allah Teala diyor ki size amellerinizi hasara uğratan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması kişinin hüsranda olmasını ifade eder. Kimdir o insanlar? Onlar amelleri bir defa mutlaka günahları sevaplarından fazla olanlar, diğer taraftan da amelleri heba olanlar. Onlar ki diyor Allah Teala, onlar yaptıklarının doğru olduğunu zannediyorlardı. Yaptıklarının en güzel olduğunu zannediyorlardı. Ne yapıyorlarmış adamlar? 5 vakit namaz kılıyorlarmış. İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlarmış. Namaz kılıyorlarmış, oruç tutuyorlarmış, zekat veriyorlarmış, hacca gidiyorlarmış. Kelime-i şehadet getiriyorlarmış. Ve diyorlarmış ki İslam'ın şartı 5'tir. İslam'da teslim olmak demektir Allah-u Teala'ya. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Bitti. Bu kadar. Peki biz onlara sormaz mıyız? Tamam. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gidiyorsunuz, kelime-i şehadet getiriyorsunuz. Hay Allah razı olsun, hepsi de farz. İyi de Allah'a teslim olduk diyorsunuz. Neyinizi teslim ettiniz Allah'a, söyleyebilir misiniz? 4 tane teslimi gerçekleştirmeniz lazım. Ruhunuzu teslim edeceksiniz. 1, fizik vücudunuzu ve içinizi teslim edeceksiniz. 2, nefsinizi teslim edeceksiniz. 3, iradenizi teslim edeceksiniz. 4, siz hangisini teslim, hangisini Allah'a teslim ettiniz kuzum? Aa benim sevgili kuzucuklarım, kendinizi boşuna hüsranda bırakıyorsunuz. İşte diyor ki Allah Teala, onlar ki diyor Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler diyor. Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ettiler. Onların diyor amelleri boşa gitti diyor. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Sadece iki türlü insan yapar, yaşar. Sevapları günahlarından fazla olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların amelleri hesaba katılmaz. Amelleri heba olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala söylemiyor mu? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Söylüyor.
İşte bakın Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde Allah'ın ifadesi nasıl? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Şu dünyadaki ilim seviyeleri ne olursa olsun. Hangi seviyede bir öğretim diplomasının sahibi olursa olsunlar, dünya üzerinde hangi konuda görev yapıyor olmakta iseler olsunlar, yani profesör olmak, ordinarius profesör olmak neticeyi değiştirmiyor sevgili kardeşlerim. Netice değişmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen insan ilk adımı atamamıştır. Gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz cehennem olduğunu? Allah Teala dedi ki onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kabahatleri mi? Tek bir kabahatleri var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar yanlış tatbikat, ne kadar yanlış bir öğreti bütün İslam alemine, bütün Hristiyan alemine, bütün Yahudi alemine kabul ettirilmiş iblis tarafından. Herkes kainatın tek dinini unutmuş. Dikkat edin, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'den sonra yaşadılar. Ve Hazreti İbrahim'in dini Hanif dini adını alır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak ve çini ikame et. Ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları, yani sen de dahil bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Sen de Hanif fıtratıyla yaratıldın. Yetmez. O dini yaşamak standartlarına ulaştın. Sen Hanif'sin. Hanif olarak kendini ve çini dine ikame et. O Hanif dini ki o kayyum olan dindir diyor. İşte kayyum olan din budur. Yani ezeli ve ebedi din. Öyleyse Hazreti İbrahim Hazreti Adem'in dinini yaşıyordu. Hazreti Nuh'un dinini yaşıyordu. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Ondan evvel Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, sonra Hazreti İsa, sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hazreti İbrahim'den sonra gelen üç peygamberin üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Adem aleyhisselamla birlikte bütün peygamberler de Hanif dinini yaşadılar. Kainatın tek bir dini oldu ve bu dinin temeli
Allah'a ruhu ulaştırıp teslim etmektir. Bunun da başlangıcı ve kurtuluşa ulaştırıcı faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, daha kolay ne var ki? Bir dilek, buyurun, Allah'ın cenneti sizin. Hayır, hayır, şaka etmiyoruz. Son derecede ciddi size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz, farkında değil misiniz? Ha benim sevgili kardeşlerim, Allah'a yaklaşmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dostu olmak, Allah'ın cennetine gitmek bu kadar kolayken, hem de üçüncü kat cennete kadar Allah garanti veriyor. Kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Hesabı toptan görmüş. Kim diyor arkadaş bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Yeter mi? Hayır, yetmez diyor. Bana ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Ama diyor ben ona sadece bu kadar garanti vermiyorum ki diyor. Onu kendime ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Onu, onun ruhunu bana ulaştırmanın da garantisini veriyorum diyor. Ben diyor insanlara 12 defa farz kıldım Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ruhu Allah'a ulaştırmayı, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi, 12 farzın bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bir kısmı ruhu Allah'a ulaştırmayı, bir kısmı da ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslimi içeriyor. Ne diyorsunuz? Diyorum ki, hayır yanlış anlamıyorsunuz. Diyorum ki, Allah garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını ve onları Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş evliyası kılacağını garanti ediyor. Herkes için geçerli sözüm. Kim olursanız olun, insan mısınız? Mutlaka bunu gerçekleştirir Allah Teala. Eğer cin olsaydınız, o zaman da nefsinizin tezkiyesini ve tasfiyesini emredecekti Allah Teala. Gene aynı noktalara ulaşacaksınız nefs açısından. İnsanlar da nefs taşıyor, cinler de. Onlar için de nefs tezkiyesi ve tasfiyesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsiniz ne oluyor? Tezkiye oluyor. İşte Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar. Neden? Çünkü ezelde Allah Teala'ya söz vermiş nefsini tezkiye ve tasfiye edeceğine göre. Tezkiyeden bahsediyor Allah Teala. Yani nefsin kalbinin %51 nurla kaplanması. Başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbini %51 afetlerden kurtarmak, fazlalarla %49 donatmak, %2 de rahmet nuruyla donatmak. Fazıllar da nurdur, rahmet de nurdur. Kalbinizin o kapkara, korkunç karanlık olan kalbinizin bütün karanlığının yarıdan fazlasını yok etmeyi garanti etmiştir. Peki bu size ne sağlar? Bu size aynı zamanda ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da sağlar. Hani ermiş derler ya, erenler derler, erenlerin yolundan diye kitaplar yazılmıştır. İşte o erenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar, erenler, nereye erenler? Allah'a erenler, o büyük mutluluğu yaşamış olanlar. Size elinizi uzatıp da tutabileceğiniz kadar yakın bir şey erenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, çok büyük bir kısmınıza Allah'ın eren evliyası olmak, Allah'a ruhunu ulaştırmış bir evliya olmak adeta mümkün olmayan bir şey gibi görünür. Evliya mı derler?
Oho, bundan yüzyıllarca evvel evliyalar varmış. İşte o Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli. Allah-u Teala'nın evliyasıdır. Onlardan evvel de çok evliyalar gelmiş geçmiş. İşte Muhyiddin Arabi, işte Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Ahmet Yesevi. Sevgili kardeşlerim, sayılmayacak kadar çok sayıda Allah'ın evliyası var. Ne yapmışlar? Ruhlarını evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra Allah Teala onlara irşat makamını göstermiş. Öyle bir mürşit sevgisi vermiş ki gitmişler hemen teslim olmuşlar. Sonra da ruhları Allah'a ulaşmış hepsinin. Allah'a ruhlarını ulaştıran ermiş evliyalar olmuşlar. Evliya kelimesi veli kelimesinin çoğulu. Veli dost demek, evliya da dostlar demek ama Türkçe'ye tekil olarak girmiş. Ne diyoruz? Diyoruz Ahmet Yesevi Hazretleri mi? O evliyadır diyoruz. Evliyadandır dememiz lazım ama evliyadır diyoruz. Öyle geçmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, gelin bir de buradan bakın. Her şey o kadar güzel ki. Ah, bir anlatabilsem sevgili kardeşlerim, kelimelere sığmıyor ki. Anlatmakta kelimeler yetersiz. Ruhunuz Allah'ın size verdiği bir emanettir. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi ve ona işitme, görme, duymanın neticesi olan idrak hassasını Fuat verdik diyor Allah Teala. Efidet, Fuatler, hassalar, işitme, görme ve idrak etme hassaları. Tek başına idrak etmekse fıkıh. Fıkhın vücudunuzdaki yerleşim merkezi kalbinizdir. Manevi kalbiniz. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır. Ama o kalple fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla idrak edemezler. İşitemezler, affedersiniz, idrak kalbe ait bir müessese. İşitemezler diyor. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, onlardan daha çok dalalettedirler diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan zavallılardır diyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onlar dalalettedir. Neden hayvanlardan daha çok dalalettedir diyor? Neden diyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hayvanlar, kuşlar, bütün yarattığım canlılar Rablerini bilirler diyor. Ve ona ibadet ederler diyor.
Kuşlar mı Allah'a ibadet ediyorlar? Koyunlar mı, atlar mı, köpekler mi, kurtlar mı, ayılar mı? Bütün hayvanlar sevgili kardeşlerim. Hepsinin Allah'a ibadet ettiklerini söylüyor Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onlar da cemiyet hayatı yaşıyorlar diyor Allah-u Teala. Hepsinin de bir başkanı mutlaka vardır diyor. Eğer onlar bir topluluksa mutlaka bir başkanları vardır diyor. Onun emrine itaat ederler diyor. Ne diyor, ne diyor? Bize ibadet ederler diyor. Hayvanlar bize ibadet ederler diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç unutmayın, Allah Teala sizi sizin tahmininizden çok daha fazla seviyor. Gene unutmayın ki sizin cehenneme gitmenizi de istemez asla. Şu dünyada mutsuz olmanızı da asla istemez. Ve onun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Tevrat'ta, ondan evvel indirilen bütün mukaddes kitaplarda, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları sadece mutluluğa çağıran bir hidayet rehberidir. Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan bir bütündür. 28 basamaktan ibarettir. 28 basamağın hepsi Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almış. 4 tane 7 basamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri sadece mutlu kılmak isteyen bir Rabbimiz var. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Eğer Allah Teala bir tek dileğinizle ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dilemenizle sizi cennetine mutlaka alacaksa, söyler misiniz bana, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerim, Allah sizin için daha ne yapmalıydı? Bundan daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Neden İslam'da niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Hala anlamıyor musunuz? Bütün söylediklerimiz sadece sizin mutluluğunuz için Allah-u Teala'nın o Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdiği her şeydir. Her şey sizin için yaratıldı. Bütün kainat, daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sadece ve sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Yani bu konunun ne kadar ciddi olduğunu ifadesi dediğinde bir misal vermek istiyorum. İki tane insanı karşılaştıralım şimdi sizinle. Birisi 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında da sorumluluğunu idrak etmiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeye başlamış. 80 yaşında da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Nereye gidecek dersiniz sevgili kardeşlerim bu insan? Birçoklarınızın zannettiğinin aksine cennete giremeyecek. Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sadece Kur'an'ı bilmediği için, Kur'an öğretisi ona öğretilmediği için. Kur'an'daki temel faktörden haberdar olmadığı için gideceği yer cehennem. Ama bu işledikleri ameller cennetlik amel değil mi? Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu söylüyor. İnsanlar vardır diyor, cennetlik amel işlerler ama cehenneme girerler. İnsanlar vardır diyor, cehennemlik amel işlerler ama cennete girerler. Bilmece gibi değil mi? Ama ne kadar basit aslında bilmecenin cevabı. Allah-u Teala'nın indinde insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennetlikler. İkinci adamı misal verelim.
Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üstelik de 50 sene yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ama dedikten sonra da ertesi gün ölmüş bu adam. O güne kadar hiç amel yapmamış. Karanfil. Ondan evvel hiç ameli yok adamın. Aklı başına gelmiş, ertesi gün amellere başlayacak. Allah'a ulaşmayı dilemiş, kararlı ama ecel gelmiş, almış. Emanetini Allah almış. Bu insan ömrü boyunca hiç ibadet etmediğine göre gideceği yer mutlaka cehennemdir diyecek tabii çoğunuz. Özellikle din konusunda alim olanlar, bunun tartışması olmaz, konuşulması bile günahtır derler. Aslında sevgili kardeşlerim, ne yazık ki o 65 yıl ibadet eden adamın kurtuluşu mümkün değil. Ama bu bizim zavallı hiç hayatında Allah'tan haberdar değil. Ama ölmedi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ona söylemişler. O da yürekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah Teala o talebi işitir, bilir ve görür. Çünkü kalbinize bakar. Allah'ın sevgili kardeşlerim tek baktığı yer kalbinizdir. Her zaman kalbinize bakar. Ve kalbinizde o talep yeşerecek mi? O talebin sahibi olacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Allah'ın muradı bunu görmektir. Gördüğü anda derhal üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Derhal 7 tane furkan vererek görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen sizleri gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete ulaştırır. Sevgili kardeşlerim,

Ama biz görüyoruz, kulağımız da işitiyor hamdolsun ve idrakte ettiğimizi düşünüyoruz diye mi düşünüyorsunuz? Yanlış. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, görmüyorsunuz, gördüğünüzü zannediyorsunuz, işitmiyorsunuz, işittiğinizi zannediyorsunuz, idrak etmiyorsunuz, ettiğinizi zannediyorsunuz ve gideceğiniz yer cehennemdir, kurtuluşunuz yok. Bilmiyorum ki sevgili kardeşlerim, size daha nasıl anlatmak lazım Allah'ın ne kadar kolayca sizi kurtaracağını, sizi ne kadar sevdiğini, bizim de sizi ne kadar sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerle bizim aramızda sadece sevgi oluşabilir. İnsanlar mı var? Bize kötülük etmek isteyen, bizi sizin gözlerinizde küçültmek isteyen insanlar mı? Var. Hep olacaklar onlar. Ama biz onlara kin duymayız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları sadece kendilerini zarara sokar. Bize yapılan her saldırı, onun sahibi kim olursa olsun, Allah katında onu Allah'ın lanetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu yol bize olan düşmanlığın seviyesi ölüme kadar götüren bir işaret taşır. Allah'ın huzurunda size diyoruz ki biz Allah'tan hiç kimsenin cezalandırılmasını istemedik. Ama Allah Teala cezalandırıyor. İkinci Murat zamanında Bursa'daki kapalı çarşıda bir berber dükkanı, ikinci Murat zamanında oluyor olay. O zaman da Allah-u Teala'nın dervişleri, yani tasavvuf erbabı, başlarını 0 numarayla usturayla kazıtırlarmış. Onlardan bir tanesi de berberde, bir beyoğlu geliyor berbere, atını bağlıyor berberin önündeki bağlanma noktasına. İçeri giriyor çalımla bizim o tıraş olmakta olan evliyanın çıplak kafasına şöyle bir fiske atıyor ve diyor kabak oldu mu diyor. Ondan sonra hadi kalk bakalım oradan diyor. Ben oturacağım. Bizimki derhal hay hay diyor, buyurun. Kalkıyor yerinden ve de yerini ona terk ediyor ve berbere emir veriyor. Bir de oraya berberin hak edeceğinden 5-10 misli fazla para bırakıyor ve kendisini tıraş etmesini emrediyor berbere. Babası tanınmış bir bey. Berber onu tıraş ediyor. Tıraşı bittikten sonra herkesi alaylı alaylı süzerek dışarı çıkıyor bu delikanlı. Atını atlayıp yola çıkıyor. Ama daha çıkarken ayağı özengiye takılmış ve düşmüş attan. Ayağı da özengiye takılı. Gemi ağzıya alan at koşarak gittikçe sağa sonra devamlı başını çarpıyor bu delikanlının. Delikanlı ölüyor. Orada berberde sıra bekleyenlerden birisi demiş ki, bir fiskeye bir ölüm, bu ağır bir ceza olmadı mı? O Allah'ın evliyası da demiş ki, eğer demiş kabağa sorsaydınız demiş, böyle bir şey asla olmazdı demiş. Ama demiş kabağın sahibi diyor demiş, affetmiyor. Affeder ya da etmez. Allah'ın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun.
Ne yani biz Allah'ın düşmanı mıyız diyeceksiniz. Hayır, sadece dostu değilsiniz. Unutmayın, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostudur. Hangisini tercih edersiniz sevgili kardeşlerim? Evvela ciddi mi söylüyoruz? Tabii. Bakınız Allah Teala ne diyor Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde, Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Onları zulmetten nura çıkarır. Yani onlar nefs tezkiyesi yaparlar. Kapkaranlık olan, zulmet içinde olan kalpleri adım adım aydınlanır. Yarıya kadarı Allah Teala tarafından garanti edilmiş. %51 nur Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Zulmetten nura Allah çıkartıyor onları. Eğer yollarına, zikirlerini artan bir tempoda devam ederlerse, o zaman Allah Teala onların kalplerini tamamen nura ulaştırıyor. Sadece ruhlarını teslim almakla kalmıyor. Fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah teslim alıyor onların. Bütün bunları yapan Allah. Hiç kimse kendi kendine Allah'ın evliyası olamaz. Her adımda yardım, Allah'ın yardımı. Evvela şunu bilelim, bütün insanlar kördürler, sağırdırlar, bedelsizdirler. Biz Allah'a ulaşmıyoruz, ulaşmayı dilemedik, tamam. Böyle bir şeyin kavramın farkında bile değildik, bize öğretmediler. O da tamam sevgili kardeşlerim, haklısınız. Size bunları öğretmesi lazım gelenler de bilmiyor. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de size bunları söyleyemeyecektik. Kurtuluşunuza sebebiyet vermemiz mümkün olmayacaktı. Biz de sizin gibi naçiz bir insanız netice itibariyle. Ama Allah Teala bize bunları öğretti. Yetmez. Öğrettiklerini sizlere de öğrenmemizi, öğretmemizi emretti. Sizinle beraber o dinlerini bilmeyen bütün din öğreticilerine de öğretmemizi emretti. Düne kadar onlar bizim Allah-u Teala tarafından öğretilmediğimizi düşünüyorlardı. Ama onlara 12 grup halinde 3 ihtar gönderdik. Allah'ın bize öğrettiklerini onlara Kur'an ayet kerimeleriyle ispat ettiğimiz zaman ayakları suya erdi o kardeşlerimizin. Biz sadece sizlerin değil sevgili kardeşlerim, onların da dostuyuz. Ama bugüne kadar o gönderdiğimiz ihtarların hiçbirisine bu gönderdiğiniz ihtarın şurası yanlıştır diye bir işaret göndermeye kimse cesaret edemedi. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var söz konusu olan, tek bir Kur'an-ı Kerim. Ve onun üzerinde konuşuyoruz. Öğretinin ilahi olduğu konusunda aklı başında olan bütün din adamları şu anda aynı şeyi düşünüyor. Ve olay daha bitmemiştir. Hidayet konusundaki ihtar bundan sonra gelecek. O zaman da bitmeyecek. Başka ihtarlar birbirini takip edecek. Ta ki Kur'an'ın temel hükümleri herkes tarafından öğrenilsin. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarımızın hepsi Kur'an'dan. Kur'an bir bütündür. Dinin bütünü Kur'an'dır. Ama iblis nasıl Tevrat'ı insanları unutturmayı başardıysa, Yahudi alemi bugün bu yüzden mutsuz ve huzursuzsa, nasıl Hristiyanlığa İncil'i unutturduysa iblis, ne Yahudilerin büyük kısmında, ne Hristiyanların büyük kısmında artık Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir kavram kalmamış. O manastırlarda yaşayan insanlar, onlar keşişler, onlar yaşıyorlar dinlerini sadece. Onlardan, burada Amerika'da çok insan tanıdık, Hristiyanlar ama
Bizimle beraber bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi zikir yapıyorlar. Bizim hayatımızı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sırayla ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları mı? Sayıları çok değil ne yazık ki. Her toplumun içinde sayılar hep %10'un altında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aklı başında olan herkese hitap ediyorum. Allah asla sizin mutsuz olmanızı istemez. Bu Allah'ı üzer. Allah neyinizle sevinir bilir misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah'ın hoşuna giden bir davranış biçiminin içine girdiniz demektir. Cehennemden kurtuluşunuza da imzayı bastınız demektir. Ne oldu? O noktada amen oldunuz. Amen olduğunuz için Allah sizin dostunuz oldu. Peki Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi orada bitiyor mu? Allahü veliyyüllezine amenu yürücüm mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bitmiyor. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ İşte müminlerden bahsetti Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren mümindir. Ondan evvel Allah'a inanıyordu ama mümin sayılmıyordu Allah'ın gözünde. O kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese gelince, onlar diyor Allah Teala, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da zulmetten nura ulaştırılırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların zulmetten nura ulaştırılmaları. Allah Teala tarafından yapılıyor. Allah onların dostu. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kişi böylece Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Şeytan ondan sonra o kişiye musallat oluyor. Allah'ın koruyucu kalkanı kalktığı için bakıyorsunuz kişi zikirlerini adım adım azaltmaya başlıyor, ibadetlerden soğumaya başlıyor ve adım adım iblise doğru iblis onu yönlendiriyor. İşte onların da kalpleri %51 nurla bezenen kalplerindeki nurlar adım adım yok olmaya başlarlar. Sevgili kardeşlerim, ve hidayetten düşer bu insanlar. Bu işi bir defa daha tekrarlayabilirler. Evvelce onlar fıskaydılar. Allah onları hidayete erdirdi. Hidayetten düşünce ikinci fıska düştüler. Tekrar hidayete erebilirler. Allah'a ulaşmayı dileyebilirler. Tekrar ruhlarını Allah'a ulaştırabilirler. Ama ondan sonra bir defa daha fıska düşerlerse o zaman Allah Teala onların kalplerini tab ediyor. Bir daha açılmayacak şekilde mühürlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu kadar kolay, bu kadar basit Allah'ın cennetine girebilmeniz, Allah'ın ermiş evliyası olabilmeniz. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Koşun! Eni bütün göklerle bütün yerleri kaplayacak olan arzı, sahası, bütün göklerde ve bütün yerlerde bulunan o cennete koşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ehli olun. Dünya saadetinin sahibi olun. Kucak dolusu sevgilerle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir mutluluk konuşması daha burada tamamlanıyor. Unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Size bu mutlulukları ulaştırmak için. Hayatta kaldığımız sürece hayatımızı buna hasrettik sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve bizim size olan sevgimizin milyonlarca katı da Allah-u Teala'nın size karşı olan sevgisidir. Sizden vazgeçmez. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyip ondan vazgeçmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Nefs tasfiyesi, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse nefsini tasfiye edemez. Nefs tasfiyesi daimi zikirle, zikri daimle birlikte bir müessesedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrarlamaktır. Allah'ın isminin tekrarı. Allah'ı zikretmek, o kelimenin tekrarıyla mümkündür. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin sağlanmasında temel unsur budur. Ama bir insan Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, söylüyorsa mutlaka tezkiye ve tasfiye olacak değildir. Çünkü tezkiye de tasfiye de şarta bağlıdır.

Kısaca nefs tezkiyesinin yapıldığı noktaya kadar beraberce gelelim. Sonra da tasfiyeyi anlatalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi tavrını koyar ortaya. Üçüncü basamakta da insanların %90'dan fazlası seçilir. Affedersin, üçüncü basamakta değil, ikinci basamakta seçilirler. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Üçüncü basamağa ulaşan herkesin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişilerin görme, işitme ve idrak hastalarındaki engellerin alınmasını, görme, işitme ve idrak uzuvlarındaki engellerin de alınmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a, kalbini o kişinin Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar. Bu noktadan sonra burası 10. basamaktır. 11. basamakta o kişi zikrederse, bu zikirle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır ve o kişinin kalbine rahmet nuru sızmaya başlar. %2 sızdığı zaman bu kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan bir kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru mutlaka oluşmuştur. Kimdir huşu sahipleri? Allah-u Teala huşu sahiplerini tarif ediyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O huşu sahipleri ki, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde iman ederler. Bu ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Bu noktadaki kişi, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğunu kesin olarak biliyor. Dört, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, Allah'ın o kişi, kendisinin ruhunu mutlaka kendisine Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı diliyor ve onun hastaları ve uzuvları açılıyor. Bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Ve nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle mürşidini Allah'tan sorma hakkını kazanıyor. Soruyor hacet namazını kılıp Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mutlak olarak mürşidine ulaşıyor. Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'imize göre. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Kendi ruhu da vücudundan ayrılıp mürşidin dergahına ulaşıyor. Sonra oradaki kısa bir ikametten sonra ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradaki onarlık insan ruhları saflarından birinde

yerini alıyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu müstesna olaylardan, olgulardan faydalanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bize bunları öğretti. Nefs tasfiyesinin temelinde zikir vardır. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'ı ara sıra zikretmektir. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek yani zahit olmak farz mı? Evet, farz. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenus kürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen, kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, Yunus'u yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı devamlı zikretmekte, kesintisiz zikretmekte farz. Ve bütün bunların ötesinde zikir, yani konumuz olan nefs tasfiyesini sağlayacak olan ibadet müessesesi, bütün ibadetlerden daha üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki sana kitaptan vahyettiğim şeyi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden de daha üstündür. En üstün olan Allah'ı zikretmektir. Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını zikretmektir. Öyleyse nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin gerçekleşebilmesi bu standartlarda olur. Kişinin nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi olduğu zaman ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi olduğu zaman ruh ikinci gök katına ulaşır.
üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır, 7 tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet birikimi. Bu akşam sizlere bundan sonrasını anlatmak istiyoruz. Nefs tezkiyesinin ötesini, nefs tasfiyesini. Söylediğimiz gibi nefs tasfiyesi de zikirle gerçekleşen bir olgudur. Ama tasfiye için daimi zikre ulaşmak farzdır. Yetmez, nefsin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi, yediden gök katını aşabilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi şart. Allah-u Teala da madem ki kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor, o zaman bu garantinin ışığı altında bakıyoruz olaya. Allah o kişinin nefsini tasfiye, affedersiniz, tezkiye etmeyi garanti ediyor. Şeytanın o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar ona bir zarar vermesine Allah Teala kesinlikle müsaade etmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle söylüyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi, Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edecek bir dizayn içinde oluşturmaya çalışın. Asıl hedeflere o zaman ulaşırsınız. Ruh Allah-u Teala'ya ulaştı. Daha açık bir ifadeyle Allah-u Teala tarafından ulaştırıldı. Bu nefsin tezkiyesidir. Bundan sonra ne olur? Kişi daha çok zikredecektir. Bu daha çok zikir, o kişinin ruhunun Allah'ın katında yeniden yerleştirilmesini ifade eder. Allah'ın katında o Allah'ın zatında kaybolup da tekrar indi ilahide oluşan bu ruha Allah-u Teala bir taht ihsan eder. İşte bu tahtlar oraya Allah'a ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan bütün ruhlara verilir. Onlar indi ilahinin orada kalan kesimidir. Ve bu aşamada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi Allah-u Teala'yı daha çok zikreder. Bu zikir günün yarısını geçmedikçe kişi bundan sonraki kademelerin hiçbirine ulaşamaz. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman bu kişi zahit olur,
zühd sahibi olur. Allah Teala negatif zühdü anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynı yer yerine hepimiz oturtmalıyız. Diyor ki Allah Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Züht, herhangi bir şeye değer vermemek, başka bir şeyi o şeyden üstün tutmak manasına geliyor. İşte ne zaman bir insan Allah'ı kendisinden üstün tutarsa ve bunun ispatı hüviyetinde günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman o kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olur. Allah'a değer verdiğini, kendisine daha az değer verdiğini, dünyaya daha az değer verdiğini, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat eder Allah-u Teala'ya. Bu makam zühd makamıdır. Kişinin nefsindeki nurları %61'den alır, %70'den fazlaya çıkarır. Bu kişi eğer zikrini arttırmaya devam ederse, bir gün zikri daha çok öteye geçecektir. Daimi zikre doğru yoluna devam edecektir. İşte bu devam sırasında nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artacaktır. Ne zaman bu kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşarsa, bunun için mutlaka daha önce kişinin günün yarısından daha fazla zikre ulaşmış olması gerekir. İşte o zaman sevgili kardeşlerim, fizik vücut da Allah'a teslim olur. Bir fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o fizik vücudun nefsindeki bütün afetlerin yok olması, yani o kişinin tasfiye olması manasına gelmez. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman, fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afetler mevcut olmasına rağmen onları kale almaz, dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu nokta o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. O kişi muhsin olmak şerefine ermiştir. Allah Teala diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki muhsinlerden olmuştur ve içini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu bundan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir teslimiyet müessesesidir. O kişi fizik vücudunu Allah'a
teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Burada acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Suali geliyor akla. Hepsi teslim etmişler sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kişi zikrini artırmaya devam ederse, iradesini kullanarak, Allah'tan yardım isteyerek, hep içindeki sesle Allah kelimesini söylerse, yatarken sağ kulağını yastığa koyduğu zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını duyacağı noktada uyursa, bir gün görecektir ki uyumadan evvel zikirle uyumuştur, uyumuştur. Uyandığı zaman da hala o zikri duyacaktır. İşte bu onun uyurken de zikrettiğini gösterir. Böyle bir noktada kişi daimi zikre ulaşır. Kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa ulul elbap olur. Ulul sahipleri demek, elbap da lübler demek. Lüb, bir insanın beş duyusunun ötesindeki bir farklı duyu organıyla, kalbiyle bir şeyleri hissetmesi, yaşamasıdır. Buradaki duyular %100 kalple alakalıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte ulul elbab olmak bu standartlarda. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mudur? Daimi zikrin sahibi, zikri daimin sahibi olmuş mudur? Olmuştur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, itaat ederler. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Peki bu daimi zikre ulaşan herkes, daimi zikre ulaştığı zaman nefs tasfiyesini gerçekleştirmiş midir? Hayır, gerçekleştirmemiştir. Ulul elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Ulul elbab makamında bu kişiye devrin imamının dergahı gösterilir. Altın kapı ve oradaki eğitim görenler, orada seyri sülükte bulunanlar, ruhlar devamlı olarak değişirler. Allah'a ulaşmak için yola çıkılır. 7. gök katından Allah'a ulaşan ulaşır. Geri kalanların yerine zaten yenileri o zamana kadar gelmiştir. Orada dergâhta yerini almıştır. Onlar seyri sülüktedir. Seyri sülük kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir müessesedir.
seyri sülükün gerçekleşmesi ise zikiratlı bir müesseseye bağlıdır. Bir insanın ruhunun alalaşması nefs tezkiyesinde tamamlanır. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olursa ne olur kişi? İlmel yakin bitmiş olur. Aynel yakine adım atmış olur. Yani görerek yakin hasıl etmek. Burada Allah Teala'nın nimetleri o kişinin kalbinin üzerinde tesir etmekle başlar. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbine hakim olmuştur. Allah'ın nurları sadece nurlar nefsin kalbinde olduğu için afetlerin hepsi kalbi terk etmiştir. %100 afetten arınmıştır kalp. Yani o kişinin nefsinin kalbi ruhun kalbi gibi olmuştur. İsimleri fazıldır. Ruhun kalbindekiler ise Allah Teala'nın başka nurudur. Ruhların kalbi hasletlerle doludur. Nefslerin kalbi ise afetleri yok ettikçe %2 rahmetin ötesinde hep fazıllarla dolacaktır. Fazıllarla hasletler birbirine eşdeğer iki müessesedir. Hasletler ruha aittir, fazıllar nefse aittir. Daimi zikre ulaşan bu kişi demek ki evvela kalbindeki afetler yok edilmiş olan birisidir. Bunun yerine kalbe fazıllar dolmuştur. Bu sebeple o kişinin kalbinde daimi zikir sebebiyle afetler kalmadığı için Allah Teala ona mükafatlar verir. Bu noktadaki mükafat Allah Teala tarafından verilen mükafat o kişinin kalp gözünü açmaktır, kalp kulağını da açmaktır. Yani o kişi Allah'ın söylediklerini artık işitmeye başlar ve o kişi Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar. Ulul Elbab makamının 4 temel şartı, temel vasfı bunlardır. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok edilmesi, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu vasıfların sahibidir kişi. Bu vasıf şartları, bu vasıflara ulaşan kişi, 3 tane de sonuca ulaşır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki feselu ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Allah ile her zaman konuşan insanlardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmak söz konusuysa hedeflerin en güzeli daimi zikre ulaşmaktır.
ulaşan kişiye ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Bu Allah Teala'nın ona en büyük lütfudur. Her an Allah'tan dilediği her şeyi sorabilir. Allah'tan aldığı cevapları da kendisine sual soranlara birer birer ulaştırır. İnsanlar onu ulaştırdıklarıyla mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, ulul-elbab olmak bu kişiye ikinci bir sonuç daha sağlar. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Neden? Daimi zikirdedir. Zikir yapmak, zikir yaptığınız sürece size derecat kazandıran bir işlevdir. Derecat kazanmak ise hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikrin sahibi ise her an derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır olmuştur kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, başka? Ehli hikmet olmuştur. Ehli hüküm olmuştur bu kişi. Ehli hikmet ve ehli hüküm aslında aynı kapıya çıkar. Aynı kökten gelen iki kelime kullanıyoruz. İki ayrı cepheden kişiyi alakadar eder. Bu kişi hakem olduğu zaman, hakem tayin edildiği zaman herhangi bir olayda Allah'tan sorarak kararı tebliğ edeceği için adaletle hükmeder. Bu kişi hakim olduğu zaman da davada Allah'tan sorarak karara ulaşacaktır. Gene adaletin sahibi olur. Bu sebeple ehli hükümdür. Öbür taraftan bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman 28 basamakla alakalı olan hangi ayeti görürse görsün, o ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. Allah Teala ona derhal işaretini verir. Öyleyse 3'te sonuca ulaşıyor bu kişi. 4 vasıf şartının sahibi bu vasıfları mutlak olarak kazanmış. Bu 4 vasıf ona 3 tane sonuç sağlıyor. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hüküm olmak. Burası ulul-elbab makamı, yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra o kişiye gökler gösterilmeye başlanır. Ulul-elbab makamı tamamlanmıştır. Bu makamdan sonra ihlas makamı gelir. Kişi göklerin melekûtu birinci gök katı gösterilmeye başladığı andan itibaren artık yeni bir makamın sahibi olmuştur. Bu makam ihlas makamıdır. Kişi muhlis olmuştur. Allah Teala bütün insanların muhlis olmasını da farz kılıyor. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı ve bu dizaynın sahabede tecellisi o hedefe ulaşmak. Allah Teala bütün sahabenin o hedefe ulaştığını, muhlis olduğunu söylüyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Göğün 7 katını da
Allah-u Teala onlara göstermiş. Yedinci gök katında olay Sitretil Müntaha'ya kadardır. En son gösterilen şey Sitretil Müntaha'dır. Sitretil Müntaha'yı gören muhlis kulu Allah-u Teala'nın tövbeyi nasuha davet edilir. Nasıl bir insan mürşidin önünde tövbe etmişse, mürşidin söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe etmişse, burada da bir tövbe söz konusudur. Artık mürşidin önünde değil, Allah'ın önünde tövbe edilmiştir. Bu tövbe Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan tövbeyi nasuhtur. Allah-u Teala diyor ki Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Mensuh olmasın, nasuh olsun. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir tövbenin sahibi olan kullarına yapacağı yardımdır. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse bu kişi bu noktadan sonra tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra salih makamı sona erer. Affedersiniz, ihlas makamı sona erer ve kişi salah makamının sahibi olur. Salah makamında Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı gibi Allah o insanın günahlarını örter. Bu günahlar tabiyetten sonraki işlediği günahlardır. Sonra o kişinin üzerine salah nurunu verir. Bu kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Kimin ruhuydu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kendi nurunu, kendi ruhunu taşıdığı için o ruh bir nurdur. Bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu da var. Devrin imamının ruhuna ait olan nur da var. Bu o kişinin başının üzerindeki nur. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye salah nuru veriyor. İkinci bir nur oluşuyor. Birisi sağında, birisi ön tarafında. Ve bu insanlar Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ya Rabbi bize mağfiret eyle diye. Allah-u Teala dördüncü işlem olarak o kişiye mağfiret ediyor. O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Peki olay ne? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, böyle bir sevaba çevirme olgusu, bu tamamlandığı zaman Allah Teala kişiyi teslim alır. Ve kişinin iradesini de teslim etmesiyle teslim tamamlanır. Yani salah makamında birinci işlem günahların örtülmesidir. İkinci işlem salah nuru verilmesidir. Üçüncü işlem, günahların sevaba çevrilmesidir. Dördüncü işlem, o kişinin iradesinin Allah-u Teala tarafından teslim alınmasıdır.
iradesi de teslim olunan kişi, ancak bu teslim yapıldıktan sonra, gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın bir davetine muhatap olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu kişi mürşit olmak şerefine ermiştir. Başkalarına tövbe verme yetkisinin sahibi olmuştur. Böylece bu kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi ulelab makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilerek, salâ makamında da bu kişi 5 defa daha kalbi müzeyyen olan bir insandır. 5 işlevde. Böylece o kişinin nefsinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra 19 mertebe müzeyyen olur. Kişi irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin tezyini bu son kademede tahakkuk eder. Nefs tezyin edilir. 19 mertebe tezyin edilmesi burada salâ makamının İradenin teslimi noktasında tamamlanır ve Allah Teala'nın irşat makamına tayiniyle son bulur. Bundan 14 asır evvel bütün makam, bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu realize ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine tabi olanların adı tabi'in. Hepsinin adın cennetine gideceklerini söylüyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Tabi'inin de irşat makamına sahip olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimiz sevgi dolu. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Nefreti de kalbimizden kaldırdı. Hepiniz için aynı sonuçlara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum inşallah. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz. Nefret ettirmeyiniz. Başkaları size karşı kötü davranabilirler. Kim besleyebilirler, sizi sevmeyebilirler. Ama sizler onları her halükarda sevmelisiniz. Sizler bizim etrafımızdaki birinci dairesiniz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkes kendisini sevenleri zaten sever. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onu istemiyoruz ki, o zaten sizde var. Onun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyoruz. Böyle bir kapı nereye açılır? Belki nefret eden kişinin sizi sevmesine kadar bir hedef ulaşması gerçekleşebilir. Sevgili kardeşlerim, her zaman bizlerin hedefleri var. Hedefimiz çok açık ve kesin. Allah'ın emirlerini bilmeyenlere onları hatırlatmak. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Koskoca bir Kur'an-ı Kerim'in 7 safa 4 tesliminin 2 tanesi devre dışı bırakılmış. Nasıldı? Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ne oldu? Ruhun, veçin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan 4 tane teslim. Safalar 7 tane ama teslimler 4 tane. Ve dinimizin adı İslam dini, yani teslim olma dini. Teslim olanların dini. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Belki de düşmanımız olan kişinin bile dostluğunu kazanabiliriz. Biz kimseye kin tutmazız. Düşman bile dosttur bize diyordu. Allah Teala'nın bir büyük dostu. Öyleyse biz de aynını yapamaz mıyız sevgili kardeşlerim? Onlar gene kalplerindeki kinle yaşasınlar. Düşman olanlar, düşmanlıklarını nasıl yapacaklarsa yapsınlar. Ama bizden her zaman bir dost muamelesi
görürlerse, biz Allah'a onları affetmesi için yalvarırsak, duada bulunursak, o zaman en güzeli bu değil mi? O zaman düşmanımız bizim olmaz. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olmayız. Üstelik onları düşman da görmeyiz. Arkasında ne var? Arkasında Allah var. İnsanlar her yaptıklarının üç boyutlu olarak filme alındığını belki de bilmiyorlar. Her saniye kiramen katibin melekleri kesintisiz bir şekilde hayat filminizi çekerler. Konuşmalarıyla, davranış biçimleriyle bu tam bir bütündür. Her an, hayatınızın her anında ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Boş yok. Sonuç ne? Sonuç iki tane. Ya kazandığınız dereceler fazla olur, cennete girersiniz, ya da kaybettiğiniz dereceler fazla olur, cehenneme. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Sevgili kardeşlerim, kim ne kaybeder ki Allah'a ulaşmayı dilerse? Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah kişiye mürşid sevgisi verecektir. Kişi gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruhu da vücuduna ayrılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. O vücuttan ayrılan ruhu Allah mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa kendisine ulaştıracaktır. Ve böylece bu kişi 3. kat cennetinde sahibi olacaktır. Ne yapmıştır? Bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi demiştir. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte sevgili kardeşlerimiz, her şeyin güzele, daha güzele, daha güzele ulaşması, nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması, azalması, azalması ile temin edilir. Bunun da sadece bir tek ilacı var, zikir. Zikir seviyenizi yükselttikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusudur. Kimdir dünyadaki en mutlu insanlar? Onlar daimi zikrin sahipleridir. Ne olur? Her an Allah kelimesi iş dünyalarında yankılanır. Bakarsınız, ağzında dili bile kımıldamıyor ama o aslında Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde, insanlarla olan ilişkilerinizde hep güzellikleri yaşamaya çalışacaksınız. Bir insanın mutlu olabilmesinin arkasında insan olarak cemaat halinde yaşamamız cihetiyle en kolay mutluluk aracı başkalarına mutluluk vermektir, başkalarını mutlu etmektir. Etrafınızdaki insanlardan hangisini, hangi ölçüde mutlu ederseniz, aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Ama etrafındaki insanlar bir tane değil ki, çok sayıda. Her birine mutluluk verirseniz, onların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacağınız cihetle
çok üst seviyede mutlulukları yaşamak imkanının her zaman sahibisiniz. Etrafınızdaki herkese bu Allah'ın bu büyük hakikatini anlatın. Herkes başkalarını mutlu etmek istediğinde bir yarışa girerse, her zaman böyle bir talebin sahibi olursa o kişi hayatı boyunca hep mutluluğu yaşar. Madem ki o herkesi mutlu etmeye çalışıyor, o gayreti netice verse de, karşısındaki kişiyi mutlu edebilse de, vermese de mutlu edemese de Allah Teala onu gene mutlu eder. Çünkü o kendisine düşen bir görevi yerine getirmek üzere imkanların el verdiği çerçeve içerisinde çalışmıştır. Mutlu etmeye çalışmıştır etrafındaki insanları. Ama ne kadar başarabilirse onların üzerindeki tesiri o kadar hedefe ulaşmıştır. Allah Teala sadece hedefe ulaşıp ulaşmadığına bakmaz. Kişinin niyetinin ne olduğuna ve gayret seviyesine de bakar. Öyleyse kim Allah yolunda güzellikler yaşamak istiyorsa, kim Allah için bir şeyler yapmak istiyorsa, o yapması lazım gelen şeylerin arasında en büyüğü, en önemlisi insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala namazı emretmiş, zikre emretmiş. Allah Teala için birçok emirler söz konusu, insanlara veriyor hepsini. Maksadı ne? İşte o emirleri gerçekleştirdikçe onların mutlu olacağı bir vaka olduğuna göre istiyor ki herkes onları gerçekleştirerek mutlu olsun. Başka insanlara mutluluk vererek mutlu olsun. Zikir yaparak mutlu olsun. Namaz kılarak mutlu olsun. Allah'ın emirleri her istikamette kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olması için bir vasıtadır. Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun, şu dünyada mutluluğu yaşasın ve sonsuz hayatını cennette geçirsin. Ölümden sonraki o sonsuz dizayn cennette yaşansın. Sadece iki tane alternatif var. Ya cennete giriş ya da cehenneme. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken, sonsuz mutluluklar varken cehenneme girilsin ki? Madem ki şu dünyada yaşayacağımız 60 senelik, 70 senelik ve kaç sene Allah Teala ömür vermişse o kadarlık bir ömrümüz var. Ama bu ömrü başkalarını mutlu etmekte kullanırsak, ondan sonraki sonsuz hayatımız hep mutlu olarak Allah'ın cennetinde geçecektir. Ya da tersini yapacağız. Başka insanları mutsuz edeceğiz. Onlar da bizi mutsuz edecek. Bu dünyada da mutsuz olacağız. Ve cehennemde de mutsuz olacağız. Öyleyse akıl için yol birdir diyor Allah Teala. O yol Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarına riayet edip onlardan kaçınmaktır. Öyleyse nefret etmek Allah Teala'nın istemediği bir şey. Nefret etmeyeceğiz. Sevmek Allah'ın emri. Seveceğiz. Başkalarını mutlu etmek Allah'ın emri. Başkalarını mutsuz etmek
Allah'ın yasak ettiği bir olay. Öyleyse birbirine bağlı olan olaylar zincirine baktığımız zaman biz başkalarını mutlu etmekle emrolunmuşuz. Mutlu ettiğimiz takdirde her birine verdiğimiz kadar mutluluğu biz yaşayacağımıza göre

Kim nefret ederse o şeytanın elinde bir oyuncak olmak durumundadır. Nefreti ona birçok şeyleri göstermez. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar için hedef belli değil mi? Madem ki seven insan severse sevdiklerine en güzel davranışlarla davranıyor. Bu güzel davranışların hepsi ona derece kazandıracak olan faktörlerdir. Madem ki nefret eden kişi etrafındaki insanlara nefret ettiklerine kötülük yapmak için bunu yapacak nefsinin afetleri hakim duruma ama ona da kötülük yapılmış, evet olabilir. Böyle olmasına rağmen Allah Teala bir açık kapı vermiş mi? Vermiş tabii. Kısasatlı bir hüküm koymuş. Başkasının size yaptığı derecede bir kötü davranışı siz de onu size yapana karşı gerçekleştirebilirsiniz. Bu nedir? Bu kısastır. Allah Teala karşı tarafı da başkasından zarar gören tarafı da aynı zararı ona vermek yetkisini veriyor. Sonuç ne oluyor? Sıfıra sıfır. Elde var sıfır. Bir kişi başkasından bir zarar gördü. O kadar derece at kazandı. O zararı veren kişi ise kaybetti. Ama kişi Allah Teala'nın kendisine uygun gördüğü hüviyette olan karşıt olayı gerçekleştirdiği zaman kazandıklarının tümünü, bu olay sebebiyle kazandıkların tümünü kaybediyor. Öbür taraf da ona o kötülüğü yapan taraf da kendisine aynı kötülük yapıldığı için kaybettiği derecat kadar derecat kazanıyor. Tabii fiiller eşitse birbirine. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah Teala kısası koymuş Kur'an-ı Kerim'ine, Tevrat'ına, İncil'ine ve koymuş ama istediği bu değil. Allah Teala'nın esas istediği üç tane unsurdan bir tanesi kötülüğe, kötülükle mukabele etmek, kötülük karşısında hiçbir şey yapmamak, kötülüğe, iyilikle mukabele etmek. Allah Teala üçüncüsünü istiyor. Onun için düsturları koymuş. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey bizim her birimizin başkalarına vereceği mutluluklarla o mutlulukların toplamı kadar mutlu olması. Kime? Etrafımızda birçok insan varsa A'ya, B'ye, C'ye, D'ye, E'ye ayrı ayrı verdiğimiz mutluluklar onların toplamı kadar bizim mutlu olmamızı sağlıyor. O zaman belli değil mi problemin nasıl çözüleceği? Herkese ne kadar çok yardım edebilirsek, her açıdan herkesi hangi ölçüde mutlu edebilirsek, aynı mutlulukların toplamını biz yaşayacağız. Bizim husule getirdiğimiz, bizim davranışımızla vücuda gelen her başkasına ulaşan mutluluk, bize de aynı miktarda mutluluğu yaşatacağına göre, ne kadar çok insanı ve ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. İşte Allah Teala'nın dünyası bu dünya. Peki şeytan ne istiyor? Şeytan intikam almayı istiyor.

0: Onlar bir defa şeytanın en büyük düşmanı. Ve de istiyor ki herkes mutsuz olsun. Herkes huzursuz olsun. Herkes başkalarına kötülük etsin. Ve böylece başkaları da ona kötülük etsin. Her taraftan insanları sıkıntıya sokacak, onları üzecek olan olaylar vücuda gelerek onları sarsın. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Allah ne diyor? Allah neyi emrediyor? İşte bunu tespit edip bunu gerçekleştirmek. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir derecat kazanma vasıtasıdır. Onlara yapacağınız her güzel davranış, her iyilik, onları mutlu eden, her sizden ulaşacak olan şey sizin devamlı derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Ve cennetle cehennemi ayıran şey son derece basit bir matematik. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar da cehenneme girer. Ya da derece açısından matematik bir ifade verelim. Kimin sevap tartıları fazlaysa onlar cennete girer. Kimin günah tartıları fazlaysa onlar da cehenneme girer. Hal böyle olduğuna göre sevgili kardeşlerim, bizler için doğru olan, güzel olan ne? Etrafımızda her zaman insanlar bulunduğu cihetle onlara en güzel davranışlarda bulunup onları sevindirmek, onları mutlu etmek ve onları mutlu ettiğimiz sürece de her birine verdiğimiz mutluluk kadarını biz yaşayacağımız cihetle onlardan birine verdiğimiz mutluluğun belki 10 katını, belki çok daha fazlasını bizim yaşamamız söz konusu. Ne kadar çok insan varsa etrafımızda, onlara ne kadar yardımcı olabiliyorsak, ne kadar hizmet edebiliyorsak, onları mutlu etmek için ne yapabiliyorsak, karşılığında mutluluğu biz yaşarız. Ve her mutluluk anından sonra da her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye belki kendi kendimize düşünürüz. Bu dünya deriz yaşanmaya değer bir dünyaymış. Arkasında başkaları yok sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Ne kaybedersiniz size kötü davranan birine? Siz güzel bir davranışla cevap verseniz. Sanki kabahat sizdeymiş gibi davransanız, ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, kabahatiniz olmadığı halde, o hatalı olduğu halde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterseniz, onu affetseniz, yaptığı hata sebebiyle, o zaman hep amel defterinizin kazanç hanesi, kazanılan dereceler sizin amel defterinize yazılır. Hayatınız her an kiramen katibin melekleri tarafından filme alınıyor. Madde 1. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Boş yok. Ya Allah'ın bir güzel emrini gerçekleştiriyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Başkalarına olan davranışınızda ya onları sevindirecek güzel şeyler yapıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz. Ya da onları kızdıracak olan haksız fiillerde bulunuyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Unutmayın ki etrafınızdaki insanların size karşı olan davranış biçimleri sizin onlara davranış biçimlerinizin bir aksiyomenidir. Onun karşılığıdır. Öyleyse ipler sizin elinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdakilere ne kadar güzel davranışlarda bulunursanız, onlardan da o kadar güzel davranışlar size geri döner. Yapmamız lazım gelen şey, Allah'ın kanunlarını bilerek bu kanunlara göre nasıl hareket etmemize Allah'ın hedef gösterdiği emirleri yaparak nasıl ulaşabiliriz? İşte olay bu kadar basit. Bir defa şunu hep yaşamışsınızdır. Birisine onu sevindirecek bir şey söylediğiniz zaman o kişi sevinir. Ama siz de bundan mutluluk duyarsınız. Hele bu sevince, sevinci vücuda getiren olaya siz sebebiyet vermişseniz, ona bir iyilikte bulunmuşsanız, bir güç zamanında ona bir yardımda bulunmuşsanız. Sevgili kardeşlerim, o zaman olaylar ikiye ayrılıyor. Ya başkalarını üzecek olan davranışlar ya da sevindirecek olan davranışlar. Eğer kendinizi başkalarını mutlu edecek, sevindirecek davranışlara, onları hedef tayin ederek yönelirseniz, her zaman derecat kazanmak imkanınız var. Başkalarını mutlu etmek, bir insana mutluluk vermekten başka, mutluluk veren insana mutluluk vermesinden başka neyi ifade eder ki sevgili kardeşlerim? Ama ne zaman davranış biçimleriniz başka insanlara zarar veren, onları inciten, onları huzursuz eden davranışlarsa, o zaman siz bunun karşılığı olan derecatı kaybedersiniz. Ve hesap günü kazandığınız dereceler bir tarafta, kaybettiğiniz dereceler bir tarafta, hangi taraf ağırsa ona göre ya cennete ya da cehenneme gideceksiniz. Öyleyse kazandığınız derecelerin ağır olması bütün hareketlerinizin sizin dikkatinizle, gayretinizle başka insanları mutlu edecek ve size derecat kazandıracak hüviyete bürünmesini sağlamak suretiyle gerçekleşir. Öyleyse hedefler çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu edin, mutlu olun. Mutlu etmeyi usul haline getirin, Allah'ın cennetine girin. Bir insan ne kadar hayat yaşar? 100 sene yaşasın, 150 sene yaşasın, 200 sene yaşasın. Ama bir cennet hayatı sonsuzdur. Binlerce, belki milyonlarca sene. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı severseniz, insanları seversiniz. Allah size insanları sevdirir. İnsanları severseniz, onları mutlu etmeyi amaç haline getirirsiniz. Her başarınız size hep mutluluk kazandırır. İnsanları severseniz, onları mutlu etmek sizin için bir zevktir. Sevdiğiniz insanı şu veya bu şekilde mutlu etmek. O zaman neden insanları kızmak, neden insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak ve neticede onların da bize rahatsız edici davranışlarda bulunmasını bir nevi otomatik olarak sağlamak? Neden? Etrafımızdaki insanlar mı? Onlar bize kötü davranabilirler. Bu bizim kendi dizaynımızın dışında bir olgudur. Ve başkalarının bize kötü davranışlarını önlemenin de en güzel ve tek yönü başkalarına onları mutlu edecek güzel davranışlarla muamele etmek. O zaman sevgili kardeşlerim, her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız. Seveceksiniz. Sevdikçe sevileceksiniz. Sevildikçe daha çok seveceksiniz. Daha çok sevileceksiniz. Sevdikçe etrafınızdaki insanlara daha güzel ve hep size derece at kazandıracak davranışlarda bulunacaksınız. Her biri sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, işte Allah için yaşamak budur. Bir başka ifade de kullanılabilir. Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Allah için yaşamak da başkaları için yaşamak olmadıkça mümkün değildir. Her şey sevgi adı verilen bir dizaynın sizde, sizin kalbinizde güller açmasıyla başlar. Seversiniz. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmek geçer içinizden. Hayatınızı onları mutlu etmeye adarsınız. Ve her mutlu ettiğiniz kişiye verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşayacağınız için mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artar. Her gün insanları mutlu edersiniz. Her gün siz mutlu olursunuz. Huzur içinde bir dünya hayatını devam ettirirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah'ın sonsuzluğunda kim bilir ne kadar gezegen var? Kim bilir ne kadar bizim gibi yaşayan insanlar var? Bizler insan olarak yaratılmışız. Allah bize en güzelini nasip etmiş. Ne yapmış? Biz insanlara Allah ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ama belki de birisi bize der ki, iyi, bize ruhundan üfürmüş de niye madem geri istiyor? Sevgili kardeşlerim, geri istemesinin sebebi biziz. Bizim mutlu olmamız. Kim ruhunu şu dünya hayatında Allah'a ulaştırırsa o üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra mürşidine tabi olmuştur ve ruhu vücudunu terk etmiştir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. İkinci safa ve o kişinin de ruhu başkalarının nasıl ulaşıyorsa Allah'a, onun da ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ulaşınca kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şimdi Allah Teala'nın bu konudaki en güzel görüntüsüne ulaşıyoruz. Bu tatbikatın en güzel görüntüsüne. Nedir o? Allah Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bizi, bizim talebimiz üzerine, kalbimizdeki o istek üzerine kendisine ulaştıran ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah ve hem o ulaştırıyor hem de biz ulaştırmışız gibi bize mükafat veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen birisi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonra kişi ölse üçüncü kat cennetin sahibidir. Diyelim ki daha öteye geçemedi. Ne yazar ki? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece bir dileğin sahibi ölmüş. O kişi mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, cennete girmek bu kadar kolay, bu kadar bütün insanlara verilen bir kocaman mükafat iken, insanların çoğu nasıl oluyor da cehenneme giriyor? Evet, çoğu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki çoğu. İşte konunun burası bizi çok hüzne sevk ediyor. Ne olurdu biraz Allah'a yaklaşsalardı insanlar? Ne olurdu Allah'a ulaşmayı dileselerdi? Bir tek dilek o insanı kurtarmaya yetiyor cehennemde. Ama yaşarsa böyle bir kişi Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Onu ikinci kat cennetin sahibi kılıyor. Eğer tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlıyor. 7-8 aylık bir devrede o ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ne oluyor o kişi? Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olmuş. Ruhunu da Allah'a ulaştırmış. O kişi artık ermiş evliyadır. Daha ötesi var mı? Evet. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, nefsini teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst kat cennetin sahibi olur kişi. Sevgili kardeşlerim, kısaca her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça hele onunla konuşmak gibi bir muhteşem sonuca ulaşınca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O her zaman hazırdır. Ama Allah'ın bir liyakat kanunu var. O liyakat kanununa uygun sonuçlarla karşılaşırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Üçünüze tabi olmadıkça ikinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça üçüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Fizik vücudunuzu teslim etmedikçe dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız. Nefsinizi Allah'a teslim etmedikçe beşinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Muhlis hüviyetine ulaşamazsınız. Altıncı kat cennetin sahibi olamazsınız. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennetin sahibi olamazsınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen ve sizi mutluluğa ulaştıracak olan ayrı ayrı merdiven basamakları. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü konuşmamızı da burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize hadi canım sen de sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay
1: senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde. Kalbinizde evet, ben Allah-u Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah-u Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah-u Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah-u Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için İblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı İblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle.

0: defa daha soruyorum.
1: Söz mü?
0: Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda.
1: Söz mü?
0: Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır.
Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin.
İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihatı ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa, haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç, o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti,
emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Araf Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allah-u Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allah-u Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allah-u Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem! Sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, İkinizin Rabbi sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi? Yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah-u Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allah-u Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz
ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver.
dediler. Allahü Teala şöyle buyurdu: Hepiniz için iki

Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak.

ki o haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, Aleyhisselam'ı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz." Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden." Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur.
Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler. Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah-u Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Vel Asr Suresi. Sure-i Asr. O sure ki İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz, böyle bir şey mümkün değil ama farz-ı muhal mümkün olsaydı, Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı bir tek sure Kur'an'ın bütününü ihtiva ederdi. İşte o sure Vel Asr Suresi. Vel Asr Suresinin ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Vel Asr İnnel insane lefî hüsr İllellezîne âmenû kesimini anlattık. Vel Asr'ı asra, zamana and olsun ki, yemin olsun ki, inne muhakkak ki, el insani insan, innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar, mutlak olarak le, mutlak olarak, fî hüsran, fî hüsr, hüsran içindedirler, hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İlla lezine aminu, illa hariç ellezine aminu. Aminu olanlar hariç. Birinci bölümde bunu anlattık. Aminu olanlar hariç. Şimdi ayet-i kerimenin, surenin devamına gelelim. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler diyor Allah Teala. Hakkı tavsiye edenler de hariç. Sevgili kardeşlerim, kim bir şeyi tavsiye edebilir? O tavsiye ettiği şeyi yaşamış olan, bu tecrübeyi geçirmiş olan, bunun neticesini elde etmiş olan ve başkalarına bu sebeple tavsiyede bulunabilecek olan bir kişi. Usta bir aşçı, en güzel şekilde, en lezzetli şekilde pişirdiği yemeğin bütün hünerine sahiptir ki başkalarına onları tavsiye ediyor. Pişirilme statüsünü, malzemenin seçimini ve diğer hususları inceden inceye öğretip tavsiye ediyor. Öyleyse bir şeyi tavsiye etmek için onu yaşamış olmak lazım. İşte tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, üçüncü bölümü oluşturuyor. Amelü salihat işleyenler, ikinci bölümü oluşturuyor. Biz bu bölümde اِلَّا الَّذ۪ينَ اَامِنُوا kesiminden sonra
ve amelü salihate bölümü geliyor. İnşallah onu işleyeceğiz. Amelü salihat ne demektir? Islah edici amel demek. Eğer amil kelimesinden hareket edersek, ıslah etmeye amil olan husus demek. O zaman da ıslah edecek olan, nefsi ıslah edecek olan bir tek amil var. O nefs tezkiyesi yapmaktır. Bu da ancak zikir adı verilen bir müesseseyle gerçekleşebilir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ne olur tekrar edersek? Tekrar edersek zikir yapmış oluruz. Zikir, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek. Ve bu en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala ibadetlerin en büyüğünden bahsediyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve yekumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikir diyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. En büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. İşte amelü salihat zikrullah'la vücuda gelen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne olur? Allah Teala o güne kadar kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, İrşat makamını herhangi bir insandan ayıramayan birisi, kör, sağır, irşat makamının sözlerini işitemeyen, manasına varamayan birisi ve dilsiz, farkına varamadığı şeyleri anlatamayacağı cihetle dilsiz, işte bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak gelirler. Bütün insanlara mutlaka tebligat yapılır. Bu tebligata uygun hareket edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler, anlattığımız, birinci bölümde anlattığımız hususu gerçekleştirenlerdir ve hüsrandan kurtulanlardır. Şimdi bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Diyor Hazreti Yusuf. Diyor ki Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? O kişinin nefsinin kalbine nurları gönderir. Evvela rahim esmasıyla tecelli ilk meyvelerini o kişi de verir. O kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Tebliğe kayıtsız kaldığı için. Kulaklarında vakra vardır, kalbinde ekinnet vardır kişinin. Kayıtsız kalmasaydı onların hepsini zaten hiçbirisi olmayacaktı. Kayıtsız kaldığı için Allah Teala
ona bu engelleri koymuştur. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde derhal gözlerindeki hicab-ı mestüre engel, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ikinet alınacaktır. Kişinin kalbine ihbat konulacaktır. Bu kişi farklı bir şekilde davranmış olabilir. Bir kavgası olmaz irşada davet eden kişiyle. O zaman Allah Teala sadece kabul etmediği için onların uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engel koymuştur. Görme hastası üzerine hicab-ı mestüre değil, gışavet adlı bir perde çekmiştir. Kulaklarını, yani işitme hastasını mühürlemiştir. Kalbindeki idrak hastasını da mühürlemiştir. Onları açar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra o kişiye, tecelli eder Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Ne yapar ulaşınca? O kişinin kalbini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Bu kalbe ulaşınca böylece o kişinin kalbini Allah kendisine çevirir, Allah'a çevirir. Allah Teala bu hususu söylüyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalbini Allah'a çevirdiğini söylüyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin göğsünü şiar ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimlere açar diyor. Ruhun teslimine, fizik vücudun teslimine, nefsin teslimine, iradenin teslimine açar diyor. Bu noktadan sonra bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu zikri yaptığı zaman o kişinin göğsüne yol açıldığı için göğsüne Allah'ın rahmeti ve fazla ulaşıyor. Kişi zikir yaptığında zikrin karşılığı, Allah'taki karşılığı budur. Kim bu mertebeye ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onun göğsünden kalbine bir nur yolu açarsa, o zaman bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından iki tane nur gelir, rahmetle faz. Bu iki nur göğüse gelir, göğüsten o yarıktan geçerek kalbe ulaşır, kalbe sızmaya başlar. Bu sızmayı anlatıyor Allah Teala. Şöyle söylüyor. O kişinin kalbinde kalbini göğsünü yararak göğsünden kalbine yol açtığımız o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşır diyor Allah-u Teala. Hiç böyle bir kişinin kalbiyle, zikir sebebiyle kalbi kasiyet bağlamış bir kişinin kalbi bir olur mu diyor. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Böyle bir insanın kalbiyle Allah'ın nurlarının o kalbe girmeye başlamasını söylüyor Allah Teala. Öyleyse bu kişinin kalbine Allah'ın nurları sızmaya başlıyor. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman bu kişi huşu sahibi olur.
Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan ulaştırdığı nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? %2 nur oluştu, kişi de huşu sahibi oldu. Ne olur? Huşu sahibi olanlar Allah'ın mürşitlerini sordukları zaman mutlaka Allah-u Teala onlara mürşidini gösterir. İşte Allah-u Teala bu hususu anlatıyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerinde. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. İstihane, Allah'tan mürşit istemek. Mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını ölmeden önce ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a mülaki olmak, Allah'a ruhu ilka etmek, ulaştırmak anlamına geliyor. Ve işte huşu sahibi olan kişi budur. İsteyen kişi Allah-u Teala'dan eğer huşu sahibi ise Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Bu ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Sadece onlara gösteririz diyor Allah-u Teala. Mürşidini Allah-u Teala gösterir, kişi gider mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. 12. basamakta kişinin kalbi %2 rahmet nuruyla dolar. Bu %2 rahmet nuruna sahip olan bu kişi huşu sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek hakkının sahibidir. Mürşidi istemek farz mıdır? Evet, farzdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, yani birinci defa amin olmuş olanlar, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, buna vesile kim olacaksa, Allah'a ulaşmaya vesile kim olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir üzerimize farz. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala'dan mürşidini soruyor. Mutlaka Allah Teala ona o Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesindeki namazla isteyin, istihare namazıdır. Bu namazla Allah'tan mürşit sorulur. Ve de Allah mutlaka mürşidi gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. İşte bu tabiyet sırasında o kişiye Allah'ın 7 tane nimeti gelir. Bu noktaya kadar Allah-u Teala'dan o kişi 12 tane ihsan almıştır. O kişinin Allah görmeyen, işitmeyen ve idrak etmeyen bu kişiyi gören, işiten ve idrak eden hüviyetine sokmuştur. Gözlerini açmıştır. Bir, görme hassasını açmıştır. İki, kulaklarını açmıştır. İşitme hassasını açmıştır. Dört, kalbini açmıştır. İçindeki ekinleti çıkarmıştır. Yerine ipat koymuştur. Beş, altı ve yedi. O kişinin kalbine Allah ulaşmıştır.
8. Kişinin kalbini Allah'a çevirmiştir. 9. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 10. Bu kişinin kalbine zikirle Allah'ın ilk rahmeti ulaşmıştır. 11. %2'ye ulaşmıştır bu rahmet. 12. Kişi böylece mürşit sormak hakkının sahibi olmuştur. Hacet namazını kılıp sormuştur. Allah ona mürşidini göstermiştir. 13. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. 14. Allah Teala bu muhtevada bu kişiye bu 14 kademede 12 tane ihsan veriyor. 12 tane ihsan kişinin kalbinin %2 nurla dolmasıyla tamamlanıyor. Bu kişi 13. basamakta hacet namazını kılar, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. İşte amelü salihat burada başlar sevgili kardeşlerim. Bir kişinin mürşidine ulaşması ne demektir? Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? Bu kişi Allah'tan 7 tane de nimet alır. Birinci nimet, kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimet, onların kalplerine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerin içine imanı yazarız ve katımızdan bir ruhla onu yedederiz, destekleriz diyor Allah Teala. Katımızdan bir nuru onun başının üzerine göndeririz. Bu husus daha açık bir şekilde, yani mürşidin ruhunun, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması hususu daha açık bir şekilde Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olan kişinin üzerine, başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye, o kişinin ruhuna yevmit talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Bu söylediği hususlarla dereceleri yükselten Allah demekle neyi kastediyor? O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaştığı zaman onun o güne kadar kazandığı derecelerin ötesinde bir olay var. Allah Teala'nın genel kanunu, bir kişi bir günah işlediği zaman bir derecelik günah işlediyse bir derece kaybeder. Ama bu kişi bir derecelik sevap işlemişse Allah Teala ona 10 katını verir. Allah Teala'nın kanunu budur. Kötülük yapan, günah işleyen, derece kaybeden kişi bir derecelik günahına karşılık bir derece kaybeder. Ama sevap kazanan kişi bir derecelik sevabına karşılık 10 derece kazanır. Öyleyse böyle bir husus zaten başından beri var. Ama kim mürşidine ulaşır da o mürşidin önünde tabi olursa mürşidine,
Ve böylece bir yeni işlev başlamışsa o kişi için, tabiyet olayı, o zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Furkan 69'da Allah-u Teala cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama kim tabi olur da mümin olursa, irşat makamına tabi olur da mümin olursa, kalbine iman yazılacağı için imanı artan bir mümin olursa, o zaman diyor Allah-u Teala, biz onun, Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, işte bu konuşmanın konusu olan amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller. Bir tek amel nefsi ıslah edebilir. Sadece bu kademeye gelmiş olan birisinin zikri. Bu bölümü, Vel-Asr Suresinin bu bölümü bu konuyla alakalı. Amel-i salihat. Kim amel-i salihat yaparsa o kişi kurtuluşun ikinci kademesindedir. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı, dereceleri yükselten hüviyetinde anlatılmış Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Kişinin derecelerini sevaba çeviriyor Allah-u Teala. O kadar mı? Hayır. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde bir başka hediyesi daha var Allah-u Teala'nın. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde kim diyor Allah-u Teala fî sebilillah ise, ruhu Allah'ın yolundaysa, kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk eder. Artık o fî sebilillah'tır. Allah'ın Allah'a ulaştıran yolundadır. İşte Allah-u Teala'nın söylüyor, kim diyor fî sebilillah ise, ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah-u Teala'nın oradaki dizaynı açık bir dizayn olarak geliyor. Onların diyor Allah onlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda, nimette bulunur diyor. 7 başaklı bir başağında 100 tane bulunan. Yani Allah-u Teala'nın buradaki nimeti 1'e 700. Kim infak ederse, açık veya gizli bir şekilde infak ederse birinci özellik. Kim fî sebilillah ise, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, diledikten sonra mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirdiği anda Allah-u Teala ona 1'e 700'e kadar yükselecek olan bir nimet dizisi verir. Böyle bir dizaynda bu kişi 1'e 700'e kadar nasıl ulaşabilir? Bundan sonraki devrede bu kişi zikir yapacaktır. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Kalpte fazıl birikimi başlayacaktır. İlk %7 fazıl birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan
birinci kata kadar ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine tabi olduğu noktada bire yüz kazanmaya başlar. Birinci kata ulaşana kadar da bu böyle devam eder. Bu kişinin ruhu ikinci kata ulaştığı zaman kazandığı dereceler bire 200 olacaktır. Gelecek bundan sonraki devrede. Üçüncü kata ulaştığı zaman bire 300 olacaktır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda bire 700'e kadar yükselecektir. İşte Allah-u Teala'nın bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz demesi bununla alakalı. O güne kadar o kişi 1'e 10 kazanıyordu mürşidine tabi olduğu güne kadar. Tabi olduğu anda bu 1'e 100'e çevrilir. Bundan sonra da katları çıktıkça 1'e 700'e kadar yükselecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir nimeti de budur. Ne diyor Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah dereceleri bu tarzda yükseltiyor. Bir, o kişinin günahlarını sevaba çevirerek yükseltiyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. İkinci işareti Allah-u Teala'nın, o kişi Allah'a doğru yola çıktığı zaman, ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Her gök katında 1'e 100, 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselecektir. 1'e 700'e kadar ulaşacaktır. Peki arşın sahibi olan Allah demekle ne demek istiyor Allah Teala? Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu sualin cevabını görüyoruz. Diyor ki Allah Teala arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'ya diyor, Allah Teala'dan talepte bulunurlar. Allah Teala'ya yalvarırlar. Ya Rabbi kim tövbe eder de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da mümin olursa, mürşidin önünde yapılan bir tövbe söz konusudur. O tövbenin neticesinde mümin olursa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru diyor. Kim tövbe eder de mümin olursa ve amelü salihat işlerse, ki bundan sonrası mutlaka amelü salihattır, nefsi ıslah edici ameldir, onlara mağfiret eyle ve onları cehennem azabından koru. İşte bu sebeple Allah-u Teala, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesinde, arşın sahibi olan Allah tabirini kullanıyor ve dereceleri yükselten Allah tabirini kullanıyor. İkisi de mürşide tabiiyet sırasında gerçekleşen iki tane olay. Ve Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir biçimde tahakkuk ediyor. Allah'ın katından gelen devrin imamının ruhu o kişiye diyor ki o kişinin senin o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün yevmi talakın geldi. Vücudu terk et ve dergahımıza ulaş. Allah Teala ne diyor? Arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, o kişinin üzerine, yani başının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakının geldiğini haber vermek için, onunla onu ikaz etsin, uyarsın diye. Yevmit talak, Allah'a mülaki olma günü. O kişinin Allah'a ulaşma gününün geldiğini ona ihtar etsin diye. İşte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve ona vücudu terk et, dergahımıza ulaş. Oradan da Allah'a doğru, Allah'a ulaşacaksın
emrini vererek o ruhu oradan alır. O kişinin başının üzerine yerleşir. Önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde bulunur o günden itibaren. Başının üzerinde artık devrin imamının ruhu var olacaktır. Öyleyse ne oldu? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geldi, yerleşti. Ne yaptı Allah Teala o kişinin günahları, sevapları bire onken bire yüze çıkardı. Ne yaptı Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirdi. Dereceleri yükselten Allah. Sonra ne olur? Sonra sevgili kardeşlerim bu kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Nefs tezkiyesi o kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli bir çift nurun ve rahmetle salavat isimli ikinci bir çift nurun o kişinin kalbine ulaşmasını sağlar. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen bu nurlar göğüse ulaşır. Göğüste Allah Teala'nın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Allah Teala ne yapmıştı? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinden göre o kişinin kalbinin içine imanı yazmıştı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve onların üzerine başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh göndeririz diyordu Allah Teala. İşte kişinin kalbinin içine iman yazılması ne demektir? İman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Oraya o kişinin kalbine Allah Teala bir manyetik alan yerleştirir. Allah Teala'dan zikirle gelen rahmetle faz, rahmetle salavat isimli nurlardan fazıllar bu iman kelimesine yazılan manyetik alanın zıttını taşırlar. Ve iki zıt manyetik alan birbirini çekeceği için Allah'ın katından gelen nurlar kalbe ulaşıp da %100 nefsin kalbine ulaşıp da %100 karanlıklardan oluşan, %100 afetlerden oluşan nefsin kalbine girdikleri zaman iman kelimesi bu fazılları kendisine çekip etrafında toplamaya başlar. O kişinin kalbi %2 rahmet almıştı, kalbinde vardı. Bundan sonra fazıllar yerleşmeye başlayacaktır kalbine. Her %7 fazıldı da ruhu, Allah'a doğru yola çıkan ruhu bir gök katı yükselecektir. Öyleyse demek ki bu kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Bir, kalbinin içine iman yazılıyor. İki, o kişinin sevapları, günahları sevaba çevriliyor ve o kişiye artık Allah Teala biri 10 yerine biri 100 vermeye başlıyor. Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Görülüyor ki burada bir dizi nimet geliyor kişiye. Devrin imamının ruhunun gelmesi birinci nimet. Bunun üzerine o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkması ikinci nimet. Kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması üçüncü nimet. Kişinin fizik vücudunun afetlerin azalması sebebiyle afetlere karşı güçlenmesi dördüncü nimet. Nefsinin güçlenmesi afetlere karşı beşinci nimet. İradesinin güçlenmesi altıncı nimet ve Allah Teala'nın bu kişiye verdiği nimetler
Yedinci nimet olarak kişinin iradesinin de afetlere karşı güçlenmesi. Demek ki ilk nimet kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu. İkincisi Allah'ın o kişinin derecelerini yükseltmesi. Üçüncüsü, kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, kalbin içine imanın yazılması. Ve altıncısı, o kişinin fizik vücudunun güçlenmesi afetlere karşı. Altıncısı da o kişinin nefsinin afetlere karşı güçlenmesi.

Vel Asr suresinin ikinci bölümü kişinin amel-i salihata başlamasıdır. Bu amel-i salihat niye sebebiyet verecektir? Amel-i salihat nefsin ıslahıdır. Nefsin ıslah edilmesi işlemi amel-i salihatı oluşturur. Nefsin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bu artışa paralel olarak kişinin nefsi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 %7 giderek aklanacaktır ve neticede ruh Allah'a ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başlangıçta bir nefsimiz vardı, bir de ruhumuz. Bir denge üzerine yaratılmıştık. Bütün insanlar Allah'ın %100 adalet kaidelerine riayetle vücuda getirdiği bir hüviyet taşır. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Ruhun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Bütün güzellikler. Nefsin düşmanlık hasletine, afetine karşılık ruhun dostluk hasleti. Nefsin öfke afetine karşılık ruhun sükunet hastası. Nefsin isyanına karşılık ruhun itaati. Nefsin bütün negatif faktörlerinin karşılığı ruhta hasletler olarak mevcuttur. Ama bu denge, %100 denge, ne kadar karanlık varsa nefsin kalbi %100 kapkaranlıktır, o kadar da aydınlık ruhumuzun kalbi %100 pırıl pırıl nurla doludur. Ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlıkla bu dünyada verilen gezegende bir insan doğar. Denge adalete tam uygundur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaştığı zaman o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının ruhunun başının üzerine gelip ona bu emri, vücudu terk et emrini, senin Allah'a mülaki olma günün geldiği emrini vermesiyle birlikte vücudu terk edecektir. İşte bu muhtevada kişi yalnız nefsiyle baş başa kalacaktır. Nefsi de %100 afetlerle doludur. Bu kişi sonsuz bir mutsuzluğa mı itiliyor Allah Teala tarafından? Hayır, tam aksine bir muhteşem mutluluğa ulaştırılıyor. Neden? Çünkü nefsin afetlerine hedef gösteren şeytandır. Ve Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bir anda kesiyor. Ona adeta bir zırh giydiriyor. Şeytanın o kişiye şu veya bu şekilde hiçbir tarzda yaklaşması artık mümkün olmuyor. Şeytan o kişiye en ufak bir tesir icra edemiyor. Ne zamana kadar? Ta ki bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse denge sağlanmış mıdır? Nefsimizin içi afetlerle doludur ama bu afetler hüküm ferma değildir. Aktif değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi, o kişi mürşidine ulaştıktan sonra afetler rahatsız edemez. Ruhu vücudundan ayrılmadan evvel zaten dengedeydi olay. Nefsimizin

%100 afetine karşılık ruhumuz %100 hasletlerle dolu olduğu için iki kuvvet birbiriyle dengedeydi. Ama ruhumuz vücudumuzu terk ettikten sonra nefsin %100 afetlere dolu olan bir dünyasında yaşamaya başlıyoruz. Ama bu sefer de Allah Teala nefsin şeytanla ilişkisini kesiyor. Öyle olunca ne olur? Bu kişi dünyadaki en mutlu bir 7-8 aylık devre geçirir. Allah Teala o kişiye muhteşem bir saadet yaşatır. Kişi ömrü boyunca o saadet halini unutamaz. Allah Teala bu kişiye ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şeytanın bütün kapılarını kapalı tutar. İşte o zaman bu kişi Allah'ın kendisine verdiği sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar zikrini giderek arttıracaktır. Neticede Allah'ın verdiği söz gereği mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırdıktan sonra kendi zatına ruhunu ulaştıracaktır o kişinin. Böylece o kişinin Allah-u Teala'nın temel emri olan İrci'i ila Rabbiki emri gerçekleşmiş olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farzdır. Allah Teala böyle söylüyor. İrci'i ila Rabbiki. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. O kadar mı sadece? Hayır. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu ruhumuzun Allah'a ulaşması için kesin bir emirdir. Ve yolun sadece tek bir yol olduğunu, zikirden geçtiğini açık ve kesin şekilde ispat ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde mürşidinize ulaşıp tabi oluncaya kadar afetler var olacaktır. Ama ruhunuz da sizinle beraber olduğu için ruhunuzun %100 Allah'ın emirlerine mutlaka itaati gerektiren, yasaklarını işlememeye yönelen ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen nefsinizin afetler arasındaki denge Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşıncaya kadar Allah Teala tarafından sizin korunmanız altında geçer. Ama ne zaman ki 14. basamakta ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar, o zaman dengeyi kurabilecek olan bir pozitif faktör artık mevcut değildir. Bu sebeple Allah Teala şeytanın sizinle ilişkisini keser. Ve de şeytan hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için negatif olayları hiç yaşamadan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı Allah Teala temin edecektir. İşte nefsinizin kalbinde siz zikir yaptıkça Allah Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur gelir. Allah Teala rahmetle fazlın geleceğini de garanti ediyor. Rahmetle
salavatın geleceğini de garanti ediyor. Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve Allah'a döneceğiz. İşte Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve salavatı Allah'ın iki nurudur. Allah'ın rahmeti ve fazlı ise Nur suresinde geçiyor. Diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz. Ancak Allah nefsinizi tezkiye eder. Ayet-i kerime sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diye başlıyor ayet-i kerime. Ve ondan sonrasında da söylediğimiz şekilde devam ediyor. Allah'ın rahmeti fazlı üzerinize olmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Nur suresi 21. ayet-i kerime. İşte sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin 2. bölümü, amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller işlemek bu standartlarda cereyan eder. Bu noktada Vel Asr suresinin amelü salihat bölümü de inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın rahmetinin, fazlının, bereketinin üzerinize olmasını diliyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun.

0: بركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın 5 şartı. İslam alemi için en büyük talihsizlik İslam'ın 5 şartına indekslenmesidir. İslam'ın 5 şartının yaşanması halinde bizim sevgili din adamlarımız bir insanın cehennemden kurtulabileceğini zannediyorlar. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Namaz kılmak üzerimize farzdır. İslam'ın 1. şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın 2. şartı. Zekat vermek üzerimize farzdır. İslam'ın 3. şartı. Oruç tutmak üzerimize farzdır. İslam'ın 4. şartı. Hacca gitmek üzerimize farzdır. Eğer yeterli paramız varsa. İslam'ın 5. şartı. Ve bir zihniyet. İslam bundan ibarettir. Hayır efendim, İslam ondan ibaret değildir. Yetmez. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse İslam'ın 5 şartı nedir? İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük çoraptır. En büyük derttir. Bütün İslam alemini cehenneme mahkum eden korkunç bir tuzaktır. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi, ben bu 5 şartı yerine getiririm ve cennete giderim diyen hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Şöyle bir hadise dayandırılıyor. Bir uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına o hadise göre. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yerine getirirsem cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, bu hadis eğer gerçek bir hadisse eksiktir. Ona zikir şartı eklenmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek de eklenmemiştir. İslam 5 şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek o 5 şartın hepsinden daha önemli bir temel olgudur. Hedeftir. İslam'ın beş şartının hepsi ibadetlerdir. Yani araçlardır, vasıtalardır. Allah Teala bize, hepimize, bütün insanlığa Allah'a ulaşmayı dilememizi, bir, mürşidimize ulaşıp tabi olmamızı, iki, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamızı ve böylece Allah'a teslim etmemizi, üç, fizik vücudumuzu, şu veçimizi Allah'a teslim etmeyi, dört, daimi zikre ulaşarak nefsimizi de Allah'a teslim etmeyi. 5. İrşad olmayı. Yani nefsimizin kalbini halis kılmayı en az 14 mertebe nefsimizin kalbinde Allah-u Teala bir tesir icat etmiş olmalı. Ve 7. safa irademizi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz. Defaatle size bunu anlattık. Ve bunların hepsi bütün sahabe tarafından yerine getirilmiş. Onu da anlattık. Daha herhalde yüzlerce defa anlatmamız lazım ki bu bizim din öğreticileri dinlerini öğrensinler diye. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın bunlar hedefleridir. 7 safhada 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşebilen bir olaydır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse bundan sonraki hiçbir safhayı gerçekleştiremez. Öyleyse İslam'ın 5 şartı insanı kurtarabilir diyenlere bir sualimiz var. İlk sual. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Bir defa daha sayalım. Yanlış mı biliyoruz acaba? Namaz kılmak Allah'a ulaşma dileme şartını ihtiva etmiyor. Oruç tutmak ihtiva etmiyor. Zekat vermek ihtiva etmiyor. Hacca gitmek ihtiva etmiyor. Kelime-i şehadet ihtiva etmiyor. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne olmuş yani mi diyorsunuz? Yoksa yok. Bakınız neler oluyor. Eğer yoksa gideceğiniz yer neresi? Hangi durumdasınız? Bir insan ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer bu kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bütün bir din öğretim sistemi bugün Allah'ın ayetlerinden gafil durumdadır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese İslami tatbikatta üniversitelerimizde bütün dünyada insanlara öğretilmiyor. Bütün dünyada İslam dinini öğreten üniversitelerde insanlara öğretilmiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Şimdi söyleyeceğimiz iki ayet gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlere gereğince gideceği yer cehennem. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekten bahsettik. Evet. Hadi gelin beraberce bakalım şimdi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bir dakika, dilemezler deyince yetmez. Allah-u Teala inne kullanmış orada. Kesinlikle dilemezler. Muhakkak surette dilemezler diyor Allah Teala. İnne kelimesini kullanmış. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Sadece iki nevi insan tanıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Acaba anlaşıldı mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gidecekleri yer cehennem. Şimdi üniversitelerimizi gözden geçiriyoruz. Hiçbir üniversitede böyle bir şey öğretilmiyor. Ve Allah'a insan ruhu diyorlar. Ulaşamaz, çünkü insan ruhu vücuttan çıkarsa hafazan Allah insan ölür diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu kadar Kur'an'dan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabinin 14 asır evvel yaşadığı İslam'dan uzak bir din anlayışı bugün bütün üniversitelerimizi işgal etmiş durumda. Öyleyse bu gidişe mutlaka tedbir almak gerekir diye düşünüyoruz. Başka bir çaresi yok. Din adamları dinlerini bilmiyorlar. Bu sözlerimiz herkesten evvel din adamlarınadır. Sizlere okulda Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dediler mi? Hayır demediler. Böyle bir mi öğrenmediniz? Bu sizin hatanız mı? Hayır değil. Ama 30 yıldır bunları söylememize rağmen bunlardan hiç esinlenmemeniz, en ufak bir şekilde bunların incelenmesini yapmamanız ve 70 milyondan fazla insanı cehenneme doğru yol alırken yalnız bırakmanız, bu hakikatleri onlara öğretmeyerek onların cehenneme gitmesine bilerek sebebiyet vermeniz, işte konunun burası sizi Allah karşısında sorumlu kılar. Çünkü siz din öğretiyorsunuz. Öyleyse bu iki ayet, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bize iki şey öğretiyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan evvela Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gafil olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi hayattayken ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ben de senin ermiş evliyanından birisi olmak istiyorum. Mesela. Veya ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu kadar sevgili kardeşlerim. Bu bir dilek. Eğer şuradan kalbinizden sıcacık bir dilek Allah'a ulaşırsa böyle bir sorumluluğunuz yok. Yani gideceğiniz yer cehennem değil, cehennem olmayacak. Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilediniz. O kadar mı? İki faktör söyledik sadece. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gideceği yer cehennemdir. Şimdi burada din adamlarına bir sualimiz var. Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, hatta böyle bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan belki haberdar bile olmadığınıza göre, sevgili kardeşlerim, gideceğiniz yer cehennem değil mi? Diyebilir misiniz? Sen madem ki bunları biliyordun da bizi niye ikaz etmedin? Bu kaçıncı ikazımız? Size bunları yazılı olarak bildirdik. Hepinize gönderdik. Kiminiz daha zarftayken onu hiç açmadan çöpe attı. Bize de haber saldılar öyle yaptıklarına dair. Ve kendilerini cehenneme mahkum ettiler. O bir şey değil sevgili kardeşlerim. Ama bu kişinin din öğreteceği insanlara bunu öğretememesi demek, bütün o camiye gelen insanların cehenneme gitmesine sebebiyet vermek demek. Çünkü onlar bu din adamlarından öğrendikleri, İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarını sanmaları sebebiyle söylediklerimize kayıtsız kalıyorlar. Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yürüyor. Ve bir şey yapamıyoruz. Evet, Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şunu söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Bu dileği yap ki Allah'a karşı takva sahibi olasın. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen müşriklerdensin. Ne demek müşrik? Bir, açık bir şekilde puta tapanlar var. Onlar açık şirkteler. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirkte, gizli şirkte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben açık şirkten korkmuyorum. Benim ümmetim açık şirke düşmez. Ama gizli şirkten korkarım. İşte şu anda bütün İslam alemi gizli şirkin içinde. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu ferahlananların 73 fırkaya ayrıldıklarını söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugüne kadar tespit edilen fırka sayısı 72. 72 fırkanın içindeki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama onlardan küçük bir kısmı her birinin içinde var. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Hepsinin toplamı, yani bu 72 fırkanın içindeki küçük küçük grupların hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe herkes gizli şirktedir. Herkes takva sahibi değildir. 4 oldu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Hidayette değildir. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, Allah'a milaki olmayı, yani ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı inkar eden kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Onlar diyor Allah-u Teala, onlar hidayette değillerdir. Gene onlar diyor, onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır ve hidayette değildir. 6 özelliği oldu. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemeyen kişinin 6 açıdan değerlendirilmesini yaptı Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor Allah-u Teala sahabe için, tağuta kul iken insan ve cin şeytanlar, yani şeytana okul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor. Şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Demek ki şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Allah'a yöneldikleri için Allah'a kul olmuşlar. Şeytanın kulundan, kul olmaktan kurtarmışlar kendilerini tağut, insan ve cin şeytanlar. Tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuludur. Allah'ın kulu olmaktan, Allah'ın kulu olmamıştır. Şeytanın kulu olarak kalmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla dalalette olan kişilerle ilgilenmez. Onları dalalette bulundukları halde bırakır. Sonra ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. O dalalettekilerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani dalaletten hidayete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Dokuzuncu faktör bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah-u Teala diyor ki onlar tağutun dostlarıdır. Allah müminlerin dostudur.

Öyleyse Allah-u Teala'nın bu muhtevasına bakalım beraberce. Şu küfürle mümin meselesine gelelim. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala iki grup ayırıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olan müminler. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir de kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir. Bir başka ayet-i kerime aynı hususu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğunu, diğerlerinin kafir olduğunu anlatıyor. Sebe suresi 20. ayet-i kerime. Şeytan insanlara olan hedefini kıyamet günü gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanlar kimlerdi? Demin geçen Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre şeytana kul olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesti. Bütün sahabede başlangıçta öyleydi, şeytana kul idi. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar şeytana kul olanlar. Bu şeytana kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler küfürden kurtulabilir. Hem Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi bu hakikati bizlere bildiriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler için Allah-u Teala onların dostudur diyor. Dilemeyenler kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Burada da Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Tağut'un kulları diyor kafirlerdir. Tağut'un kulu olmayanlar müminlerdir diyor. Tağut'un kullarının Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu gördük. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi kafirdir. Sevgili kardeşlerim, daha konunun elifbasındayız. Mümin olmaya, İslam olmaya giriş, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, ya dilemezsiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala sizi kendisine ulaştıracağına söz veriyor. İşte demin söz konusu olan Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi. O dalalette olanlardan her kim, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Her kim, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Dalaletten hidayete erdirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir diyor Allah Teala. İşte Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki şirkte olanlar kimlerdi? 72, 73 fırkadan 72'si kurtuluşa ulaşan sadece 73. fırka. Onlar şirkte değil, onlar müminler. Bir tek fırka onlar, geri kalan 72 fırkanın 72'si de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse daha konunun başlangıç noktasında bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim her şey bitmiş. Daha Allah'a ulaşmayı dileme noktasındayız. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse durumları kötü. Onlar şirkte,
Onlar kafir. Onlar dalalette, hüsranda, gidecekleri yer cehennem. Takva sahibi değiller. Hidayette değiller. 70 bütün bunların ötesinde onların amelleri de boşa gidiyor. Onca sene yaptıkları ameller, eğer o kişi bu Allah'a ulaşmayı dilemeden bu dünyadan göç ederse, ölürse, gideceği yer mutlak olarak cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir müesseseden bahsediyoruz? Ya Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu veya dilememek söz konusu, herkes kendisi düşünsün. Şimdi sevgili din adamlarımız bize diyecek ki, biz hiç böyle bir şey okumadık. Bize hiç kimse bunu öğretmedi. Biz de biliyoruz. Gerçekten öğrenmediniz, size öğretmediler. Onun için sizi burada neden öğrenmediniz diye sorgulamıyoruz. Biz söyledikten sonra öğrendiniz. Doğrunun ne olduğunu öğrenmenize rağmen bu doğruyu başkalarına öğretmediğiniz için, siz de tatbik sahasına almadığınız için sorumlusunuz. 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor ve bunun sorumlusu sizlersiniz. Dikkate alıp da, inceleyip de, yahu biz bu adamı bugüne kadar ciddiye almadık. Ama söylediklerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'e uyuyor ve işin kötüsü biz bugüne kadar bunları öğrenmedik. Bize bunları öğreten hiç kimse olmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'de olduğu da kesin, farz olduğu da kesin anlattıklarının, yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin de bütün söylediklerini yaşadıkları kesin. Bu noktaya geldiğinizde açıklamanız gerekmiyor mu? Sizi önleyen bir kuvvet mi var? Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Siz onlara gerekli açıklamayı yapmadığınız için sorumluluğunuz burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, bu sohbeti yapmaktan muradımız sizi küçültmek değil, sizi karalamak değil, sorumluluğunuzu, bunca insanın cehenneme gitmesindeki sorumluluğunuzu hatırlatmak. Sorumlusunuz. Çünkü siz din adamısınız. Onlar sizden işitmedikleri şeyleri bizden işittiklerinde bize geliyorlar. Ve söylediklerimizin doğru olduğunu görünce bizim safımızda yer alıyorlar. Ama söylediklerimize şüpheyle bakıp da size gelenler, sizlere gelenler, aldıkları cevap negatif olmalı ki söylediklerimizi tatbik etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne olur dileseler sevgili kardeşlerim? Dileseler cehennemden kurtulacaklar, küfürden kurtulacaklar, dalaletten kurtulacaklar, şirkten kurtulacaklar, takva sahibi olacaklar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulacaklar. Sadece bir tek dilekle neyin sahibi olacaklar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaklar. Dünya mutluluğunun yarısını hak etmiş olacaklar. Çünkü nefs tezkiyesinin tamamlanması söz konusu. Yani nefslerinin kalbi %51 nurla aydınlanacak.
onları şeytanın emrinde tutan nefslerindeki afetlerin %51'i azalacak. Öyleyse şu andaki durum açık ve kesin bir durum. Bu insanlar cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve siz müdahale etmiyorsunuz. Bunca ikazımıza rağmen size bunca bütün bilgisayarlarınıza bunları açıklamamıza rağmen doğruları öğrenmenize rağmen susuyorsunuz. Nedir arkasındaki sebep sevgili kardeşlerim? Nasıl olur da biz bunları bilmezken ukalanın birisi çıkmış bize bunları öğretmeye kalkıyor diye düşünüyorsanız? Hayır. Muradımız sizi küçük düşürmek değil, anlamıyor musunuz? Hala anlatamadık mı sevgili kardeşlerim, sizi çok seviyoruz. Sizin de onlarla beraber cehenneme gideceğinizi de biliyoruz. Ve bütün bunlardan onların kurtulması, 70 milyondan fazla insanın kurtulması söz konusu. Bu olay bütün dünyayı ayağa eder. Bir süre sonra dünyanın büyük kısmının hidayette olduğunu göreceksiniz. Dinler birleşecek. Bizdeki mezhepler kalmayacak. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la sahabe neyi yaşamışlarsa hiçbir mezhebe ayrılmadan gene aynı noktaya ulaşacağız. Mezhepler arasında düşmanlık bütün boyutlarıyla sona erecek sevgili kardeşlerim. Dinler arasındaki farklılıklar, onlar da yok olacak. Ve bütün dünya bu hidayet güneşiyle sulh ve sükuna kavuşacak. Yakın gelecekte bunların hepsinin birer birer gerçekleşeceğini göreceksiniz. Peki gerçekleştikçe kendinize kızmayacak mısınız? Biz bize düşeni yapsaydık, o günden bu tarafa ölen milyonlarca insanın cehenneme gitmesindeki vebalimiz yok olurdu diyeceksiniz. Ama öyle yapmıyorsunuz. Biz sizleri gidip buluyoruz. Bulup anlattığımız zaman bakıyorsunuz ki bütün söylediklerimiz doğru. Kardeşlerimiz sizlere ulaşınca görüyorsunuz ki sizinle kavga etmeye gelmiyorlar. Size Allah'ın doğrularını söylemeye geliyorlar. Ve gelip bunu dostça size anlattıkları zaman Kur'an'dan tahkik ederseniz bütün söylediklerinin doğru olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları korkunç bir şekilde tuzağına düşürmüş vaziyette. Önce Yahud kavminin dinini o insanlar değiştirmişler. Sonra Hristiyanların başına aynı şey gelmiş. Sonra da İslam'ın başına aynı şey gelmiş. İblis boş durmuyor, din mensubu olduğunu düşünen ve dinin güzelliklerini yaşadığını zanneden, dini yaşadıkları için de bu sebeple cennete gideceğini zanneden birçok insan, tekrar ediyorum, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru yol alıyor. Sevgili kardeşlerim, bunda derece derece hepiniz sorumlusunuz. Biz Allah'tan aldığımız emri yerine getiriyoruz. Bu da sizin için ayrı bir konu. Diyorsunuz ki Allah'ın peygamberlerinden başka kimse vahiy alamaz. Ama bilginiz yanlış. Allah-u Teala bal arısına vahiy ediyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahiy ediyor. Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyediyor. Vahiy kelimesini kullanarak vahyediyor. Sevgili kardeşlerim, konunun tevil götürür tarafı yok. Sorumluluğunuzu müdrik olmak mecburiyetindesiniz. Ve biz sizi ikaz etmekle
vazifeliyiz. Eğer bu sözlerimiz sizin kalbinizi kıracak sözlerse Allah-u Teala'dan onun huzurunda af dileriz. Ama bize bunları söyletenin o olduğunu da bilmenizi isteriz. Bir gün öğreneceksiniz. Allah'tan nasıl sorulur, nasıl cevap alınır, onu da öğreneceksiniz. Cevabı aldığınız zaman doğrunun bizim söylediklerimiz olduğunu göreceksiniz. O bize sizin bilmediğiniz bir ilmi öğretti. Ama insanların öğrenmesi lazım gelen, bütün insanların öğrenmesi lazım gelen ilim Kur'an'da var olduğu halde size okuduğunuz üniversitelerde öğretmediler. Neden öğretmediler? Çünkü öğretme mevkiinde olanlar da bilmiyorlardı. Onlar da haklılar mı? Evet. Onlar da haklılar, sizler de haklısınız. Bilmemekte haklısınız. Ama bunca ihtardan sonra, bunca açıklamadan sonra, hatta bu konuda hepinizi mahkemeye verdikten sonra, adalete başvurduktan sonra hala söylediklerinizde ısrar etmeniz, işte o zaman omuzlarınızdaki vebal söz konusu oluyor. Hepiniz bu ülke insanının cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Öğrendiğiniz halde doğruyu hem kabul etmediğiniz için hem onlara öğretmediğiniz için. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın ilmine davet ediyoruz. Kur'an'ın hidayete ait olan kesimlerini insanlar nasıl çevirmişler, nasıl değiştirmişler, onu evvela öğrenmelisiniz. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğrenmelisiniz. Buradan başlayan bir din öğretimi sizleri başka insanların cehennemden kurtulmasına sebep olacak bir çalışma içine mutlaka ulaştıracaktır. Öyle ümit ediyoruz. Aklı selim sahibi bir insan evvela dinler, sonra inceler. Eğer kendisi yanlışsa yanlış olduğunu kabul eder. Unutmayın, aramızda bir fark var. Siz ilmi öğretmenlerinizden öğrendiniz, hocalarınızdan öğrendiniz, profesörlerinden öğrendiniz. Biz ilmi Allah'tan öğrendik. İşte dünya üzerinde hiç kimsenin hidayeti bilmediği bir noktada biz size hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu söylemedik sadece, ispat ettik. Ve de bir ilim çıktı ortaya. Sizlerin unuttuğunuz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabenin yaşadığı bir ilim. Kur'an ilmi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri üzdüysek, böyle bir konuda vebali bizim üzerimizdedir. Ama sözlerimiz tesirli olmazsa, o insanları kurtarmak için harekete geçmezseniz, en azından söylediklerimizi ciddiyetle incelemezseniz sevgili kardeşlerim, o zaman dünyadaki en ağır vebal sizin üzerinizde. Başka ülkelerdeki insanlar uyarılmıyor. Onlar da bilmiyor, onlara din öğretenler de bilmiyor.
Ama Allah Teala bu ülkeden çıkardı. Türkiye'den çıkardı bu devrin hidayetçisini. ...14. asır müceddidini. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi dikkatle yer yerine oturtmaya çalışın. Biz sizden bizim söylediğimizi kabul edin diye bir talepte bulunmuyoruz. Söylediklerimizi inceleyin, Kur'an'la karşılaştırın. Doğru olduğunu o zaman kesin olarak inanacaksınız. Çünkü söylediklerimiz odur. Ve şunu göreceksiniz ki siz o ilmi bilmiyorsunuz. O zaman o insanları, cehenneme doğru yol alan insanları kurtarmak için harekete geçeceğinizi ümit ediyoruz. O güne kadar hepiniz zan altındasınız. Hepiniz onların cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Allah Teala'nın hepinizi doğruları öğrenerek hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte gene bir sohbette birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere konumuz mukaddes kitaplar. Allah Teala'nın yazdırdığı, indirdiği kitaplar. Öyleyse Allah Teala kimlere kitap verir, kitap yazdırır? Akaide bakıyoruz. Resuller Allah'ın kendilerine kitap verdiği peygamberlerdir diyor akaid.

acemce tabirle peygamberlere hitap ediyor. Nebiler, peygamberler. Ey nebiler, size kitap ve hikmet verdik. Allah-u Teala'nın ifadesi gayet açık ve net. Bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Sizden sonra diyor Allah-u Teala bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum, kesin söz istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Nebiler cevap verdiler diyor Allah-u Teala. Kabul ediyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizlerle birlikte şahitlerim. Neyin şahidi Allah, şahitlerdenim? Neyin şahidi? Bütün nebilerin verdiği sözün şahitleri. Bu nebilerin verdiği söze baktığımız zaman bir muhteşem olay görürüz. Ne diyor Allah-u Teala? Şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Kime söylemiş bunu, bu sözleri? Nebilerine söylemiş. Ey nebiler, nebiler huzurunda size kitap verdik ve hikmet verdik. Sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor Allah-u Teala. Ve nebiler diyorlar ki dilimizle de ikrar ediyoruz ki ona iman edeceğiz ve yardım edeceğiz. Şimdi zamanımızdaki din adamları diyorlar ki işte bu gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'a bir saygısızlıktır. Bu tarzda bir ifade Kur'an'a saygısızlıktır. Neden? Allah-u Teala diyor ki size kitap verdim ve hikmet verdim. Ey nebiler diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi ve nebilerin sonuncusu. Sizlerden sonra gelecek olan Resulüm diyor Allah-u Teala. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o toplantıda hazır bulunanlardan biri. Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde o zamanki diyor biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da misak aldığımız zaman o zaman senden de aldık diyor misak. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki misakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de alındığı kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine hitap edilenler arasında o da dahil olmak üzere bütün o nebilere Allah-u Teala sizlerden sonra bir Resulüm gelecek diyor. Hepinizden sonra. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Ayet-i Kerime açık ve kesin olarak nebilerden sonra bir Resul'ün geleceğini söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de misak alındığına göre nebilerin arasında o misak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var.

onlardan sonra gelecek olan bir Resul. Söz konusu olan bu gerçek. Öyleyse Nebilerden sonraki Resul'ün Nebi olması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi. Kendisinden misak alınan Nebilerin en sonuncusu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki Muhammed diyor içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala diğer Nebilerle beraber Nebilerin sonuncusuna hitap eden Allah-u Teala bütün Nebilerden sonra bir Resulünün geleceğini söylüyor. Ve bizim bütün din adamları, televizyonları parsellemiş olan sevgili kardeşlerimiz, herkesin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. O Resul diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim de kesin olarak ispat ediyor ki, o kendisinden yemin alınan, misak alınan nebiler arasında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mevcut. Ondan sonra gelecek olan bir Resul. Acaba bir itirazı olan var mı? Hani bazı sözler işitiyoruz. Yeni birisi daha çıktı ortaya. Gene hakikatleri araştırmak zahmetine falan girmeyen birisi. O Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde söylenen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden yeni bir araştırma yapmak gereğini duymadan iddia sahibi insan. Piyasayı bir takım kitaplar sarmış. Ve hayretle, ibretle bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e adamların saygısı yok. Kendilerinden evvelkiler ve şimdi televizyonu parselleyenler, televizyonları böyle söylemişler diye Kur'an-ı Kerim ayetlerini adamlar inkar ediyorlar. Elbette maksat var. Maksat Allah'ın Resulünü yok farz etmek. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitaba, bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yazdık. Bugün de var o Kur'an-ı Kerim'de. O Resul'ün geleceği Kur'an-ı Kerim'de net olarak ifade buyuruluyor. Bütün nebilerden sonra bir Resul geleceği. Öyleyse onlara sorarız. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü? Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmeyecekti? Kendisinden söz alınanların arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğuna göre Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o Resul'e yardım edeceğine dair söz verdiğine göre o Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Neden inkar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte böyle bir dizaynda hep insanlar yalan söylerler.
Neden yalan söylerler? Hep nefslerinin nefs tezkiyesi yapmayan bu insanlar, nefslerinin afetleri doğrultusunda hep başkalarıyla uğraşırlar. Allah'ın hakikatlerini gizlemeye, örtmeye çalışırlar. Allah Teala da kitaplarıyla onların hepsine cevap verir ve iç dünyalarında onları mahkum eder. Hem hakikatleri görürler, hem de bile bile inkar ederler. İşte Allah Teala'nın bir defa bütün nebilerine kitap verdiğini Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Öyleyse akaide bakıyoruz. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, resullere verilen kitaplar da kitaplarla şeriat hükümlerini tatbik eden peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlerdir. Ne kadar çok hükmü değişecek bu yanlış öğretimin, biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu hep böyle gitmeyecek. Bu yanlışların içinde insanların bunalması bir gün sona erecek. İnsanları aldatanlar artık aldatamayacaklar. Yalan devri sona ermiştir. Artık doğrular konuşulacaktır. Öyleyse akaidin birinci kaidesine bakalım. Neydi akaidin birinci kaidesi? Bütün Resuller Nebidir. Yanlış. Bütün Resuller Nebi değildir. İkinci kaidesi doğru. Bütün Nebiler Resuldür. Gerçekten bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bunu birçok açıdan birden ispat ettik. Kaç defa? Konumuz o değil. Bugünkü konumuz kitaplar. Öyleyse üçüncü ve dördüncü kaidelere geçmek mecburiyetindeyiz. Konumuz o. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözü bütünüyle yanlıştır. Nebiler peygamberdir. Tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebilere Allah Teala kitap vermiştir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler sözü yanlış. Resullerin hepsi peygamber değildir her şeyden evvel ve resullerin hepsine kitap verilmemiştir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane peygamber ismi sayabiliyorsunuz? Peygamberlerin arasında fetret devri yok mu? Hazreti İsa ile Hazreti Musa arasında 2000 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Hazreti Musa'dan 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl. Dünya peygambersiz. Bundan sonra da peygambersiz kalacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çünkü son peygamber, yani son nebi. Öyleyse her şey bir takım kitaplarla Kur'an hakikatlerinin değiştirilmesi sebebiyle yanlış bir zemine oturtulmuş. Bunların hepsi mutlaka düzeltilecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediği
Nebilerin, Nebi adı verilen, peygamber adı verilen bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın kitap verdiği Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesiyle kesinleşmiş durumda. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sözün sahibi Allah'tır. Kim onun sözlerini yalanlıyorsa biz onunla birlikte değiliz, Allah'la birlikteyiz. Ve yalanın karşısındayız. Akaidin birinci kaidesi de, üçüncü kaidesi de, dördüncü kaidesi de yanlıştır. Mutlaka değiştirilmesi gerekir. Ve değiştirilmediği sürece din öğretenlerin hepsi sorumluluk altındadırlar Allah'a karşı. Öyleyse evvela şunu bileceğiz. İnsanların var olduğundan itibaren mutlaka Allah'ın Resulleri hiçbir kavimde eksik olmaksızın bütün kavimlerde zamanın bütün parçalarında mevcut olmuştur. Hazreti Adem ilk nebi, aynı zamanda da ilk resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldürler. Ama resullerin arasında fetret devri yoktur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul, bütün kavimlerde resul beas ederiz. Hangi kavme ve ard arda beas ederiz. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devri olmaksızın aralarında bütün kavimlerde resul beas ederiz diyor Allah Teala. Ve bu bütün kavimlerde beas ettiğimiz resulleri hangi kavme gönderdiysek o resulü bütün kavimler inkar ettiler diyor Allah Teala. Burada kavimlerin çoğunluğundan bahsediyor Allah Teala. Her kavimde küçük bir toplum Allah'ın Resulü'nü mutlaka kabul etmiştir. Ama toplumun büyük kısmı her devrede reddetmiştir. Ne kadar Resul, ne kadar Nebi gelmiş geçmişse hepsini büyük kesim mutlaka reddetmiştir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse evvela birinci madde, Allah-u Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı vermiştir. Aslında aynı şeriat kitabını vermiştir. Aynı şeriat kitabı olduğunu nereden anlıyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala son derece net olarak bu gerçeği söylüyor hepimize. Diyor ki, bu Resuller, kitap verilen nebiler, kitap verilen resuller, bu müesseseye baktığımız zaman insanlığın başlangıcından sonuna kadar her kavimde mutlaka bir resul bulunacağını kesinleştirmiş Allah-u Teala. Her kavimde şu anda da bir resul yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesine göre onların dilleriyle onlara Allah'ın söylediklerini nakletmek üzere. Hiçbir Resul yoktur ki diyor Allah-u Teala onları kendi kavimlerinin lisanıyla görevli kılmış olmayalım. Hiçbir kavimde onların dilleriyle onlara risaleti anlatan Resul olmasın. Her devirde, zamanın her parçasında, her kavimde mutlaka onların arasında Resul vardır diyor ve onlara onların kendi dilleriyle anlatan Resul. Her kavimde o zaman kendi diliyle bir Resul. Küllü kavmin min Resul diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul vardır
ve bütün zaman devrelerinde. Ama nebilere baktığımız zaman bütün devirlerde nebilerin mevcut olmadığını görüyoruz. Arada fetret devirleri var. Öyleyse binlerce yıllık zaman araları nebilerin arasında peygambersiz geçen yüzyılları, bin yılları anlatıyor. Nebiler Allah'ın özenle yarattığı başka insanlardan farklı özellikleri olan büyük insanlardır. Allah Teala her devirde nebi vücuda getirmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber nübüvvet müessesesinin sona erdiğini kesinleşiyor, kesinleştiriyor Allah Teala. Öyleyse bu bağlamda olayımıza baktığımız zaman Allah Teala'nın bir muhtevasını görüyoruz. Nübüvvet müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kesildiğini söylüyor Allah Teala. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Aynı surenin 7. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de diğer nebilerle birlikte misak aldığını söyleyen Allah Teala gene aynı surenin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde onun Allah'ın Resulü olduğunu fakat nebilerin sonuncusu olduğunu söylüyor. O son nebi kainatı idare edecek olan son şeriat kitabıyla müjdelenmiştir. Son şeriat kitabı ona aittir. Kainat yok olana kadar bu son şeriat kitabıyla idare edilecektir. Ve bütün peygamberlerin şeriatı aynı şeriattır. Ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde? Hazreti Muhammed diyor, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Öyleyse nasıl bitiriyor? Sözlerini Allah her şeyi hakkıyla bilendir şeklinde bitiriyor. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz hep beraber. Ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün şeriatların aynı şeriat olduğunu görüyoruz. Tek bir şeriat olduğunu görüyoruz. Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya şeriat olarak koyduğumuz o şeriatı, aynı şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Müşriklere onları davet ettiğin hak din ağır geldi. Davet ettiğin şey yani kainatın tek dini ağır geldi. İkinci bir din, üçüncü bir din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Bir tek din söz konusu. İlk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü ölecek olan, yaşamakta olan olacak son insana kadar sadece bir tek din olmuştur ve olacaktır dünya üzerinde. İkincisine hiçbir zaman Allah Teala yeşil ışık yakmamıştır. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Bütün nebiler ve bütün resuller aynı dini anlatmakla vazifeli kılınmıştır. Bir tek din, bir tek şeriat. Son peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim'le son şeriat kitabı
hüviyet kazanmıştır. Kıyamete kadar da son peygamberin son şeriat kitabı hükmünü koruyacaktır. Öyleyse Allah'ın mukaddes kitapları peygamberlere indirilen şeriat kitapları esas olmak üzere bir seri dizayn gösterir. Allah-u Teala'nın sadece peygamberlere kitap indirmesi söz konusu değildir. Başkalarına da, peygamber olmayanlara da, nebi olmayanlara da, bu nebiler resul de olabilirler. Bu kendilerine kitap indirilenler, verilenler Allah'ın nebi olmayan resulleri olabilirler. Ne nebi ne de resul olmayan sadece evliya olan kişiler de olabilirler. İşte insanlar görüyoruz, Allah-u Teala'dan öğrendiklerini söylüyorlar yazdıkları kitaplarda. Allah'tan alıp bu sözleri ne demişti diyor Hacı Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki, bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Bu kitaba ne önünden ne ardından hastalık arız olamaz diyor. Bu kitabı bana Allah yazdırdı diyor. Yunus da Allah'ın kendisine yazdırdığı şiirlerden bahsediyor. Öyleyse Eşref Rumi Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, ard arda Allah'ın evliyalarını sayın, hepsi Allah'ın kendilerine kitap yazdırdığını söylüyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın kitapları söz konusu. Bu nebi olmayan kişilere Allah'ın yazdırdığı bu kitaplar şeriat kitabı değil, sohbet kitabı. Ama yazdırmış, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bu kitabı yazdırdığını açık açık söylüyorlar. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur, dilediğine vahyeder ve dilediği şekilde kitap yazdırır. Peki Allah-u Teala peygamber olmayan insanlara da ayet indirir mi? Elbette indirir. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Habibim diyor, sen onlara o kişinin durumundan da haber ver ki biz ona ayetler vermiştik. Sonra o şeytana uydu da kavimlerden oldu, azgınlardan oldu diyor. Allah-u Teala'nın ayet indirdiği ve kendisine bu ayetlerle kitap yazdırdığı insanların nebi olması veya resul olması gerekmiyor. Allah-u Teala sonradan şeytana uyabilecek olan bir insana bile ayetler indirdiğini söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala dilediğine kitap yazdırır. Bu kitaplardan sadece Allah'ın nebilerine yazdırdığı kitaplar
şeriat kitabıdır ve onlar kainatın kanunudurlar. Son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, son peygamber olan ona indirilmiştir. Ve başka bir nebi gelmeyeceği için, başka bir peygamber hiçbir zaman gelmeyeceği için kıyamete kadar dünya bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Zaten bu şeriat kitabı da Kur'an'da evvelkilerin aynı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden bahsettiğini görüyoruz. Bütün peygamberlerin namaz kıldığını, oruç tuttuğunu, zekat verdiğini, zikir yaptığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne emretmişse hepsini yaptığını görüyoruz. Hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Yetmez. Onlara bağlı olanların da teslim olduklarını görüyoruz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan devir yeni bir din devri değildir. Sadece Allah'ın tek dininin insanlık tarihi kadar eski olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan tek dininin bugüne irca edilmesidir. Ve başka din olduğu zannedilen dinler vücuda gelmiş. Oysa ki bir Hristiyanlıktan bahsettiğimiz zaman Hazreti İsa'nın dini söz konusu edilir. Halbuki o dinin aslı Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İsa ve onunla beraber olan havariler neyi yaşamışlarsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan sahabe aynı şeyleri yaşadılar. Hepsi 7 tane safayı yaşadılar. Hepsi 4 tane teslimi yaşadılar. Hepsi namaz kıldılar. Hepsi oruç tuttular. Hepsi zekat verdiler. Öyleyse hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Bütün mukaddes kitaplar birbirinin aynı olan kanunları içerdiler. Öyleyse farklı şeriatlar vardır zannedenler derin bir yanılgı içindedirler. Farklı şeriatlar yok, şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bütün peygamberlerin şeriatının tek bir şeriat olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeriatı verdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse Hazreti Musa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı Tevrat. Hazreti İsa'ya Allah-u Teala kitap vermiş. Adı İncil. Hazreti Davud'a sayfalar vermiş kitap gibi. O da saklanmış bugünlere kadar gelmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainatın son şeriat kitabını vermiş. Bu saydıklarımız Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi nebidir. Hepsi peygamberdir. Ve hepsine aynı şeriat verilmiştir. Ve kitapların isimleri bugüne kadar gelen kitapların isimleridir. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde bütün nebilere kitap vermiş olduğunu söylüyor. Ama kitapların isimlerinden bahsetmiyor. Her peygambere mutlaka şeriat kitabı indirmiş. O devirde o şeriat aynı şeriatla yaşasınlar diye. Her devirde mutlaka Allah'ın kesin hedeflerine yönelik 7 tane safhanın yaşandığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. safha birinci teslim.
fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dördüncü safa, ikinci teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, beşinci safa, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak, altıncı safa. İradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci safa, dördüncü teslim. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bunların hepsini beraberce yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'de bütün sahabenin bu muhtevayı bütün boyutlarıyla gerçekleştirdiği bir vaka olarak kaydedilmiş. Kur'an ayetleri bu hususu kesinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim, mukaddes kitaplara baktığımız zaman muhtevanın aynı olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın da bir nur olduğunu söylüyor. İncil'in de bir nur olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in bir şifa olduğunu söylüyor. Göğüslerde olan hastalıklara şifa olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da şifa olduğunu söylüyor. İncil'in de şifa olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de bir hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Hepsinin de nebilerine indirilen ayrı isimlerdeki kitap olduğu da söyleniyor. Bütün nebilerine kitap verdiği de kesin. Bunlar bu zamana kadar gelebilen ve Kur'an-ı Kerim içinde yer alan Tevrat, İncil ve sahifeler, suhuf. Hazreti Davud'a verilen sayfeler. Son mukaddes kitap Kur'an-ı Kerim. Allah Teala net olarak söylüyor. Bir tek din diyor. Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Tek Allah'a inananların dini, tek bir toplum oluşturanların dini, Allah yolunda İnananların oluşturduğu tek bir toplum ve üçüncü özelliği Allah'a teslim olanların dini. Ruhlarında, vecihlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerin dini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyoruz? Gördüğümüz şey açık ve kesin. Bütün mukaddes kitaplar aynı özelliklere sahip. İşte Allah-u Teala bakalım çekelim şunu önümüze. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki İnna enzelnet tevrate fiha hüden ve nur. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda bir hidayet ve nur vardır diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyoruz. Maide 46. Ekaffeyna ala asarihim bi İsa ibn Meryem'e musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incile fihi hüden ve nurun. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler için, takva sahipleri için hidayete erdiren ve bir öğüt olan İncil'i verdik diyor. Çok açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala Kur'an'ın hidayet erdirdiğini söylüyor. Burada İncil'in de hidayet erdirdiğini söylüyor. Allah-u Teala Tevrat için ne demişse
bir hidayet vardır, bir nur vardır. İncil'de de aynı şeyleri görüyoruz. İçinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan, hidayete erdiren ve öğüt olan İncil'i verdik diyor. Öyleyse İncil'in de içinde hidayetin ve nurun varlığı kesin. Kur'an için zaten açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala. Ve Kur'an için Allah-u Teala söylüyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan. Sana da bir ruh vahyettik. Yani Kur'an-ı Kerim. Min emrina, emrimizden. Ma kunte tedri mel kitabı vel imani. Ve sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Ve lakin cealnahu nuran. Ve biz onu, lakin biz onu nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim'i nur kıldık diyor. Nehdi bihi men neşâ'yı min ibadeyi, kullarımızdan dilediklerimizi hidayete erdirmek için. Hem hidayete erdirici özelliği, hem nur özelliği Kur'an-ı Kerim için de geçerli. Üç kitabın da özelliğinin aynı olduğunu görüyoruz. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühen nasu diyor, kat caetküm mevizatün min rabbiküm, ey insanlar, size Rabbinizden bir mevize, bir öğüt geldi. Ve şifaün, bir şifa, lima fis suduri, göğüslerinizin içindekiler için bir şifa ve hüden ve hidayet ve rahmet ve rahmetün ve rahmet lil müminin, müminler için bir rahmet geldi diyor Allah Teala. Öyleyse burada muhtevanın açık ve kesin olarak yerleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Allah Teala Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in Rabbinden bir hak olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada Allah Teala diyor ki ondan önce bir imam, yani rehber ve bir rahmet olarak Musa Aleyhisselam'ın kitabı var diyor. Hazreti İsa'ya verdiği Tevrat, İncil'den önce Hazreti Musa'nın bir imam, bir rehber ve bir rahmet olan kitabı var diyor. Gene rahmet olduğu, hem Kur'an-ı Kerim'de rahmet olduğunu ifade ediyor Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in bir rahmet olduğunu, hem de Tevrat'ın bir rahmet olduğunu anlatıyor. Öyleyse görülüyor ki mukaddes kitaplar bir tek bir muhteva taşır. Hepsi hidayeti oluşturur. Hepsi rahmettir. Hepsi nurdur. Ve kalplerdeki nefs afetlerinin de şifasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına baktığımız zaman bir sonuç görüyoruz hepimiz. Bu sonuca yaklaştığımızda bütün peygamberlere aynı hüviyetteki, aynı şeriatı söyleyen bütün devirlerdeki insanlara, Hazreti Adem'den kıyamet günkü son insana kadar aynı hedefleri gösteren ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi gösteren aynı kitapların var olduğunu görüyoruz. Bütün mukaddes kitaplar bütün insanları 7 safa ve 4 teslimden ibaret olan kainatın tek dinine çağırırlar. Bunun Arapça adı İslam'dır. Hazreti Adem'e indirilen din de o dindir. Hazreti İbrahim'in dini de aynı dindir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin dinin İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Hanif dinin özelliklerini gördüğümüz zaman
tek Allah'a inanmak, tek bir toplum oluşturmak ve o Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim etmek diye bir sonuca ulaşıyoruz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mukaddes kitaplar vardır. Bu mukaddes kitaplar her nebiye mutlaka indirilmiştir şeriat kitabı olarak. Mukaddes kitaplar vardır, nebilerin dışındakilere Allah'ın yazdırdığı, nebilere yazdırdığı mutlaka şeriat kitabıdır. Diğerleri ise asla şeriat kitabı değildir. Allah ile o yazdırdığı kişiler arasında onlar veli resul olabilir, veli olabilir ama nebi ise o kitaplar mutlaka şeriat kitabıdır. İşte kainat yok olana kadar son nebi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an'la temsil olunacaktır ve idare olunacaktır. Uyulması lazım gelen sistemler oradadır ve Kur'an'ın muhtevasıyla Tevrat'ın ve İncil'in, gerçek Tevrat ve gerçek İncil'in muhtevası emirler ve nehiler cephesinden aynıdır. Hedefler cephesinden aynıdır. Aralarında bu açıdan hiçbir farklılık yoktur. Hepsi şifadır, hepsi rahmettir, hepsi hidayet rehberidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti Allah bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hamdolsun ki bir defa daha beraber olduk. Bir defa daha bir sohbeti başlamayı ve bitirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etti. Mutluluğu yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz reenkarnasyon. Öyle karmaşık bir isim gibi görünüyor ama aslında yeniden bedenlenme diyebiliriz. Yani bir insanın bilmem kaç bin sene evvel var olmasından sonra bir süre sonra yeniden var olmasına reenkarnasyon deniyor. Yani kişi sanki gerçekten o zaman yaşamış da şimdi ikinci defa hayata getirilmiş gibi bir masal anlatılıyor. Böyle bir şey Kur'an'a göre geçerli değil sevgili kardeşlerim. Önemli olan da zaten Kur'an gerçeği. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman bir defa yaşandığını, ruhun bu dünya hayatındayken Allah'a mutlaka gönderilmesi gerektiğini ve ölümden sonra kıyamet gününe kadar bir daha dirilmenin söz konusu olmayacağını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu reenkarnasyona işaret olarak bir ayet öne sürülüyor. Cehennemdekiler derler ki diyor, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi buradan dünyaya tekrar dönmeye bir yol var mıdır? Hayata doğarak geliriz. Doğmak, diriltilmek değildir. Bu dünyada bir tek ölümden başka ölüm vücut bulmaz. Bu dünyada ölürüz. Öldüğümüz zaman ne olur? Öldüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Eğer zaten ayrılmışsa tekrar gelir. Ve Azrail Aleyhisselam ruhumuzu alıp tekrar Allah'a ulaştırır. Bu ruhumuzun ikinci defa Allah'a ulaşmasıdır. Evvela böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de var mı diye sormamız lazım. Daima bunu usul haline getirin sevgili kardeşlerim. Size birisi bir masal anlatmaya kalkarsa onu deyin ki, kardeşim sen bana bunun Kur'an-ı Kerim'deki ayetini söyle, ben bir tetkik edeyim durumu. Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanların bir nutfeden doğduğunu söylüyor. Sonra öldüğünü söylüyor. Ölen kişinin kıyamet günü diriltileceğini söylüyor. Ve kıyamet günü tekrar öldürüleceğini söylüyor. Ve tekrar diriltileceğini söylüyor. Öyleyse bu dünya üzerinde bir tane ölüm vücut bulur. İkinci ölüm, birinci dirilme, İkinci ölüm, ikinci dirilme kıyamet günü vücuda gelir. Gerçekten bütün insanlar iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında ölüm adı verilen bir müessese var. Hayatın sona erişi. Birçok zavallı insan, ruh insana hayat verir. Ruh vücudumuzdan ayrılırsa biz ölürüz safsatasını söylerler. Bunların arasında ne yazık ki profesörler de var. Kur'an'ı hiç bilmeyen zavallı insanlar. Çok iyi Arapça bilirler. Ama Kur'an'ın hepsini de gözden geçirmişlerdir. Okumuşlardır. Meal yazmışlardır. Ama Kur'an'dan haberleri yoktur. Bu adamlara sorun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'a ulaşmak da neymiş diye soracaklardır size. Allah'a ruhunuzu ölmeden ulaştırmak diyeceksiniz. Ve cevabı alacaksınız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyecekler size. Siz de onlara diyeceksiniz ki göster bakalım ayeti bana. Hangi ayete göre ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı zaman öldüğümüzü iddia ediyorsun? Söyle bakalım. Tabii böyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ve de Kur'an-ı Kerim tamamen aksi olan gerçeği söylüyor. Bu dünyada bir defa ölürüz sevgili kardeşlerim. Ama ruhumuz iki defa Allah'a ulaşabilir. Şimdi konunun aslını bilmeyenler hoppala diyecekler. Hem bir defa ölürüz diyorsun hem de iki defa ruhumuz Allah'a ulaşır diyorsun. Olur mu bu? Olur mu? Biz de diyoruz ki olur olur. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde Allah Teala şöyle söylüyor. Vestainu bis sabr ve salate. İnneha lekebiretun illa alel haşiin. Beceriksiz Arapçamız için affınıza sığınırız sevgili kardeşlerim. Bu konuda hiçbir iddianın sahibi değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Allah Teala isteseydi bizi çok iyi Arapça bilen birisi hüviyetine hemen getirebilirdi. Bunu yapmadığına göre bir problemimiz yok. Arapçayı da usulü dairesinde okuyamayız. Bundan da hiç utanç falan duymayız. Gene aynı şeyi söyleriz. Allah Teala dileseydi oraya da ulaştırırdı bizi. Yetmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen okuma yazma bilmiyordu. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Zarfa değil, mazrufa bakın. Zarfın içinde ne var? Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Cildiyle beraber bir mazruftur. Ama içi Kur'an-ı Kerim'in dış kabuğu ciltli olsun veya olmasın mazruftur. Affedersiniz zarftır. Ama asıl önemli olan mazruf. Yani Fatiha'dan başlayan ve Nas suretisiyle biten bir mazruf, zarfın içindekiler, sözler, Allah'ın hadis kıldığı, ihtas ettiği sözler. İşte ona bakın sevgili kardeşlerim. Biz size ondan bahsediyoruz. Ve ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin demin Arapçasını söylediğimiz o yarım kırık dökük Arapçamızla? Bundan hiç gocunmadığımızı defaatle söyledik. Bir defa daha söylemekten de sıkılmıyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Şunu söylüyor Allah-u Teala. Sabırla ve namazla istihaneyi isteyiniz diyor. Namazla istendiğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Namazla kelimesini kaldıralım. Neden Allah'tan istenecek? Bu mürşidin istenmesi olayı istihane adını alıyor. Vestainu istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresinde Allah Teala cevabını vermiş. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istihane isteriz. İstihaneyi isteyeceğimiz makam Allah. Bu istihanenin standartlarına bakıyoruz. İstihanenin istenmesinin

Kesin. Namazını da hacet namazı. Hacet namazıyla Allah Teala'dan soracağız. İrşat makamında kim var? Kime müracaat edeceğiz diye. Hepimiz sorarak ulaştık müşriklerimize. Öyleyse burada bitiyor mu? Hayır, konumuza şimdi giriyoruz. Bu Bakara Suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vestainu bis sabr ve salate. İnne hâle kebîretün. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Hacet namazı kılarak, namaz kılarak Allah'tan sormak büyük bir iştir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için değildir. Bu büyüklük, bu zorluk huşu sahipleri için geçerli değildir. Kimmiş o huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar muhakkak surette inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a milaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Ne zaman? Hayattayken ulaştırmak. Allah'a milaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması ve üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Hani belki duymayan falan vardır da duysunlar diye söylüyoruz. Allah Teala ondan sonra da buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ dedikten sonra ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve onlar gene muhakkak surete inanırlar ki ona, Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ölümden sonra da tekrar Allah'a geri döneceklerdir. Geleceklerdir, tekrar geri döneceklerdir. Yani Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Sevgili kardeşlerim, ölen insan iki hüviyette olabilir. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın ermiş velisi olmuş, evliyası olmuş, sonra ölmüştür. O zaman ruhu Allah'tadır öldüğü zaman. Ama Azrail Aleyhisselam da gelmiş kişiyi öldürmüştür. Görevi vardır. Ruhunu alıp Allah-u Teala'ya teslim etmekte görevli. O zaman ne olacak? O zaman Allah'taki ruhun gelmesi kişinin üzerinde sağ tarafında yukarıda yerini alması mutlaka gereklidir. Allah'ın kıtından gelir, vücudun sağ tarafında yukarıda yer alır. Sağ omuzun üstünde yere paralel bir durumda. Peki bu kişi ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamış. Ruh vücutta. O zaman ölümle beraber vücuttaki ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücudun onu kabul edebilecek standardı artık kalmamıştır. Vücuda ruhu çeken sistem bir manyetik alandır. Bu manyetik alan elektromanyetik alandır. Elektromanyetik alanın bir kutbu ruhu, zahit kutup, bir kutbu nefsi, nakıs kutup. Yani birisi artı kutup, birisi eksi kutup. Artı hüviyeti olan, pozitif hüviyeti olan ruhtur. Eksi hüviyeti olan, negatif hüviyeti olan nefstir. Afetler nefsin tabii hastalarıdır. Hasletler de ruhun tabii hastalarıdır. Öyleyse ruhun bu pozitif cephesini çeken fizik vücudun eksi kutbudur. Eksi kutupla artı kutup birbirini çekecekleri için ve nefsi de çeken fizik vücudun artı kutbudur. Nefs eksi kutbu temsil eder. İşte böyle bir dizaynda fizik vücut
ölmek üzere.

Azrail Aleyhisselam geliyor. Ne yapıyor? Kontağı kapatıyor. Yani ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri. Ve kontağı kapatan Azrail Aleyhisselam mitokondrilerin elektrik üretimine mani oluyor. Elektrik üretimine mani olmasaydı elektrik üretimi devam edecekti. Fizik vücutta elektromanyetik alan devam edecekti. Ve artı kutbuyla nefsi, eksi kutbuyla ruhu çekecekti. Ve ikisi de fizik vücudun içinde olacaklardı. Ve nefs, fizik vücut uyumadıkça, bayılmadıkça ve ölmedikçe o vücudu terk edemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudu öldürmek için harekete geçen ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Elektrik enerjisi üretilmiyor. Elektrik enerjisi üretilmediği için beyine oksijen gitmesi duruyor. Ve önce beyin ölüyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor. Ve kişinin vücudunun her uzvu birer birer ölüyor. Bu ölüm elektromanyetik alanlarında sona ermesini intihac ediyor. Ve kişi ölüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ölüm elektrik enerjisinin kesilmesi sebebiyle mutlaka oluşan bir olgu. Hepiniz bütün hareketlerinizi vücudunuzdaki bu elektrik enerjisiyle sağlarsınız. Düşünmeniz, görmeniz, işitmeniz, hareket etmeniz, elleriniz, kollarınızın hareketi, nefes alıp vermeniz, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışması bu elektrik enerjisinin varlığına bağlıdır. Mitokondrilerin her hücrenizdeki bu elektrik üreticilerinin elektrik üretimiyle kesin olarak alakalıdır. Elektrik enerjisini kestiğiniz anda ölüm vücudunuza atmadım, beyinden başlayarak yayılmaya başlar ve ölürsünüz. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölüm melekleri kontağı kapatırlar, elektrik enerjisi üretimi durur ve beyinden başlayan ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve manyetik alanlar sona erdiği için vücudunuzun nefsi ve ruhu kendisine çekme özelliği bütünüyle yok olmuştur. Ve vücudun onları kendisinde tutma özelliği de yok olmuştur artık. Çekme özelliği yok olmuştur. Artık orada barınamazlar. Onlar için bir yuva değildir fizik vücut artık. Yuva olmak vasfını, mekan olma vasfını kaybetmiştir. İkisi de vücudu terk etmek vecibiyetindedir, terk ederler. İkisinin de vücutta olması halinde. Ruh gene sağ tarafta yerini alacaktır. Başınızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Sol tarafınızda da gene başınızın üzerinde, yani sol omuzunuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir nefs. İkisi de sizin %100 aynınız. Bir de siz varsınız, 3 oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs fizik vücutla beraber en az 40 gün beraber kalacaktır. Sorgu sualleri cevap verecek olan nefstir. Çünkü ruhun hiçbir negatif olayla ilişkisi yoktur. Madde 1. Hiçbir zaman hesaba çekilmesi söz konusu değildir mahkeme-i kübrada. Madde 2. Ruhun dönüş yeri cennet veya cehennem değildir, Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatından gelmiştir, Allah'ın zatına dönecektir. Ve ruhunuzu Azrail Aleyhisselam veya onun yanındaki ölüm melekleri 7 tane gök katının bütün gök katlardaki kapıları birer birer açarak 7 gök katını açacak, 7 tane alemi geçecekler. 7. alemin indi ilahinin en üst noktasındaki sitetül müntaha'ya ulaşacaklar. Sitetül müntaha.
en sondaki ağaç, en üst noktadaki kainatın en güzel renkleriyle bezenmiş olan ağaç. İşte orasını gördükleri zaman meleklerin ulaşabileceği en yüksek nokta orasıdır. Orada terk edeceklerdir ruhu. Görevlerini tamamlamışlardır. Ruh da oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kendisi ulaşacaktır. Yedinci katın son aleminin en üst noktası ve Allah'a ulaşmak. Allah orada yokluktadır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Buna fenafillah diyoruz. Allah'ın zatında yok olma. İşte bu kadar. Bir defa yaşarsınız, ya ölmeden evvel ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır, ya da öldükten sonra ulaşır. Eğer ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, öldükten sonra bir defa daha ulaşacaktır. Tekrar gelip tekrar ulaşacaktır. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, ruhunuz zaten fizik vücudunuzun içindedir. Oradan çıkıp sağ tarafınızda yerini alır. Nefsinizde sol tarafınızda yerini alır. Ölüm meleklerinin işi ruhunuzdadır. İşte bu ruhunuz Allah'a mutlaka dönecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Mahkeme-i Kübra'ya hiçbir zaman çıkmayacaktır. Cennet veya cehennemle taltif edilmesi veya cezalandırılması söz konusu değildir. O bir emanettir, sahibi Allah'tır, geri dönecektir. Şimdi bu dünyada doğdunuz, dirilmediniz, doğdunuz. Dirilmek, Allah-u Teala tarafından bir anda son halinizde vücuda getirilmek demek. Halbuki doğduğunuz zaman bir bebek olarak doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, hüviyet kazanıyorsunuz. 20 yıl boyunca bir büyüme sürecinin içindesiniz. Bu dünyada doğdunuz ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ölmeden evvel. Ölünce ruhunuz size ulaştı. Bir defa daha Allah'a ulaştı. Bu Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci defa geriye dönüş. Bir defa ölürsünüz. Ölüm sadece bir defadır. Ve herkes bu dünyada bir defa mutlaka ölecektir. Ölen herkes kıyametten evvel ölmüşse mezarlarında olacaktır. Zamanın bir belli parçasında mezara girmiştir. Peki sonra ne olacaktır? Kıyamet gününe kadar insanlar yaşayacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci defa üfürülüşünde öleceklerdir. Kıyamet günü sura üç defa üfürülür. Kıyamet neden kopar? Kıyamet, kainatın büyümesinin durması, zamanın da durmasını intihac edeceği için zaman durur. Zaman sona ermiştir. Sonra kainat küçülmeye başlar. Bir noktadan ayrılan ve kıyametin koptuğu güne kadar bu ayrılması devam eden, kinetik enerjiyle birbirinden ayrılan gezegenler sebebiyle devam eden büyüme önce duracak, sonra gravitasyon sebebiyle, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Bu küçülme ise zamanın geriye doğru hareketidir. Bir tek noktadan kainat kadar büyük bir sonuca ulaşması ve kainatın giderek büyümesi zamanı hep geçmişten geleceğe doğru götüren bir müessesedir. Ama sonra zaman duracaktır. Ne zaman duracaktır? Allah'ın gezegenlere verdiği, birbirinden onları ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerji sona erecektir. O zaman bunun sona ermesi büyümeyi durduracak. Büyümenin durması bütün sistemleri paralize edeceği için künnes ve künnes sistemleri bozulacaktır.
Yani merkezi çekim gücü ve onun etrafındaki eliptik yörüngede dönen sistemlerin hepsi hüviyetlerini kaybedecektir. Bu hepsinde büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi şekliyle sonuçlanacaktır. Önce Dünya Güneş'i kendisine çekecektir. Sonra da Dünya ile Güneş beraberce Dünya ile Ay Güneş tarafından çekilecektir. Ve daha sonra Güneş sistemleri birleşecektir. Daha sonra yıldızlar birleşecektir. Daha sonra galaksiler birleşecektir. Ve bütün uzaylar yok olacak bir noktaya dönecektir. Her şey ait olduğu, patlatıldığı noktaya geri dönecektir. Peki bu zaman zarfında ne olacaktır? Bu zaman zarfında geriye dönüş sırasında herkes yeniden canlanacaktır. Zaman başa ulaştığında bütün insanlar canlanmış olacaktır. Ne olmuştu? Düşünelim. Evvela kıyametten evvel yaşayanların hepsi zaten ölmüştü. Kıyamet günden bahsediyoruz. Kıyamet günü de kıyamet günü yaşayanların hepsi ölecek. Böylece herkes birinci ölümü bizim dünya adı verilen bu gezegenimizdeki insanlar kıyamet günü birinci ölümü hepsi yaşayacaklar. Kıyametten evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Yani herkes mutlaka ölecek. Sadece kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci üfürülüşle birlikte öleceklerdir. O kadar mı? Hayır. Zaman geri döneceği için ilk dirilenler kıyamet günü ölenler olacaktır. Sura birinci üfürülüş. Hem kıyamet günü yaşayanların ölümünü hem de ölümden sonra ilk defa onların dirilmelerini ifade ediyor. Ve zaman geriye doğru giderken bütün zaman parçalarında hayatta olan insanlar tekrar hayata avdet ediyorlar, dönüyorlar. Ama bulundukları gezegende artık yer çekimi kuvveti yok. Kinetik enerji yok, yer çekimi kuvveti de yok. Bu sebeple bulundukları mezardan yükselecekler ve mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar orada mahşer meydanında olacaklar. Hepimiz orada toplanacağız. Sonra ne olacak? Oradan bütün insanlar indi ilahiye ulaşacaklar. Orada herkesin hayat filmleri var. Rakamlı kitapları var. Boşlukta oynayan bir hayat filmi. İki hayat filmi, hem düşüncenizin hem de fiillerinizin hayat filmi. Onu seyredeceksiniz. Ve bunu seyretmeden evvel ikinci defa sura üfürülecek. Yeniden öleceksiniz. İkinci ölüm. Üçüncü defa sura üfürülecek. Yeniden dirileceksiniz. Böylece iki defa ölecek ve iki defa dirileceksiniz. Birinci ölüm dünyada kıyamet günü yaşayanlar kıyamet günü ölüyor. Daha evvel ölüyor ama bu dünya adı verilen gezegende doğuyorlar ve ölüyorlar. Dikkat edin, doğumu hesaba katmıyoruz. Ölümle başlıyor olay. Birinci ölüm. Sonra ne oluyor? Sura üfürülünce, birinci defa sura üfürülünce kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyorlar. Evvelkiler zaten daha evvelce ölmüşlerdir. Birinci ölüm tamam. Ama sura üfürülmesiyle, birinci üfürülmesiyle beraber tekrar hayata dönüş söz konusu. Hem ölüm hem de zaman gelecekten geçmişe doğru geri döndüğü için geriye dönen zaman parçasında herkesin dirilmesi. Sonra da dirilenlerin oraya mahşer meydanına ulaşması. İnsanlar
Mahşer meydanına ulaştıkları zaman ne olmuş oluyor? Birinci defa ölmüş ve birinci defa dirilmiş oluyorlar. Mahşer meydanındaki bütün insanların durumu bu. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Canlananların hepsi yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Ölenlerin hepsi yeniden canlanıyor. Ne olmuştur? Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm, ikinci dirilme. Sadece birinci ölümle birinci dirilme dünya üzerinde, ikinci ölüm ve ikinci dirilme mahşer meydanında. Yetmez, bundan sonra Allah Teala diyor ki nefisler birleştiği zaman nefslerimiz geliyor berzah aleminden. Berzah alemi de yok oluyor. Bütün berzah aleminde yaşayan nefsler geliyor, fizik vücutlarına giriyor. Fizik vücutlar genç yaşa dönüşmüş durumda. Bu noktadan evvel, bu dirilmeden sonra, ikinci defa dirilmeden sonra nefsler giriyor, fizik vücutların içine giriyor ve o hüviyette oluyor onlarda. Bu bedenler enerji beden. Artık ihtiyarlamaları falan söz konusu değil. Ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, kişilerin kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa, onların cehenneme gittikten sonra cehennemden ayrılması ve cennete ulaşmaları, eğer günahları sevaplarından fazlaysa cehenneme girip ebediyen cehennemde kalmaları söz konusu. Bu kadar sevgili kardeşlerim olay. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Şimdi şeytan ne diyor insanlara? Şeytan diyor ki, bakın diyor, bir takım insanlar hasta doğuyor. Bir takım insanlar sakat doğuyor. Bir takım insanlar çok fakir, bir takım insanlar çok zengin. Yani burada belli bir adaletsizlik var. Allah Teala adildir. Adaletsizliğe müsaade etmez. O zaman ne yapacak Allah Teala? İnsanları tekrar tekrar yaşatacak bu dünyada verilen gezegende. Birinci defa hasta gelen, ikinci defa sağlıklı gelecek. Birinci defa sakat gelen, ikinci defa sağlam gelecek. Böylece insanlar arasında adalet teşekkür edecek. Sonra herkes tekamüle başlayacak bu dünya üzerinde. Şimdi bakın bakalım kendinize diyor İblis. Hangi konularda yanlış yapıyorsunuz? Yanlış yapmadığınız bazı konular var, doğrusunu yapıyorsunuz orada. Mesela diyelim ki hırsızlık yapmayan birisi. Demek ki diyor senin hırsızlık konusundaki kleptomani alışkanlığın, o konudaki hırsın yok olmuş. Sen vaktiyle mutlaka evvelki hayatlarından birinde veya birçoğunda sen bir hırsızdın. Katil de değilsin bugün. Kimseyi katletmek de istemiyorsun ama evvelce mutlaka bunu yapmışındır. Ne olmuş? Bu unsurlarda sen düzelmişsin. Şu anda hangi negatif faktörler var? İçki müptelasısın. Tamam. Gelecek sefer hayata geldiğinde o da geçecek. Falanca konuda kötü niyetlerim var. Bunlar da geçecek. Daha yüzlerce defa, binlerce defa hayata geleceksin. Her gelişinde eksiklerinden birisi tamamlanacak. Herkes için böyle olacak. İnsanlar sonsuza kadar yaşayacaklar. Ama yaşamlarının sonunda aynı insanlardaki ruh o kadar çok tekamül edecek ki, nefs demek istiyorlar tabii, ruh adını kullanıyorlar ama nefs demek istiyorlar. Öyle bir tekamül edecek ki herkes tekamül etmiş olacak. Artık insanlar hata yapmadıkları bir noktaya ulaştığı zaman Allah Teala kıyameti koparacak. Kıyameti kopardığı için de herkes cennete girecek. Bu safsataya inanan tonla insan var sevgili kardeşlerim. İnanıyorlar insanlar ki defaatle dünyaya gelecekler. Defaatle yaşayacaklar ayrı ayrı bedenlerde ve sonunda öyle bir tekamül müessesi olacak ki o zaman da Allah Teala kıyameti koparıp herkesi doğru posta burnundan tutup cennete alacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir safsata Kur'an hakikatlerinin hiçbirisine uymuyor. Bu bir yalan. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, yalan olabilir. Belki de doğru. Nereden biliyorsun? Biz falancayı gördük.
Diyor ki ben falan tarihinde falanca tarafından öldürüldüm. Tahkik ediyoruz diyorlar. Doğru. Gerçekten doğru. Benim karım falancaydı. Kadın ondan 40 sene, 40 yaş daha büyük. Adam kocası ondan daha büyükken, kadından daha büyük yaştayken öldürülmüş. Şimdi kadından bilmem kaç yaş küçük. Bunlar diyor benim çocuklarım Ahmet, Hatice, Fatma. Bu çocuklar da babalarından daha büyük yaşta. Bunun sebebi diyor benim o zaman öldürülmem. Öldürüldükten sonra o sırada doğmakta olan birinin içine girdim. Ben oyum. İsterseniz bütün detayları anlatayım. Anlattığı her detay doğru çıkıyor. Aa diyorlar. Reenkarnasyon demek ki doğruymuş. Bak işte bu adam kesin olarak bunu söylüyor. İspatı da kesin. Oğlu da, kızları da, annesi de aynı şeyleri söylüyorlar. Hatta en gizli şeyleri soruyorlar. Cevapları alıyor adamdan. Adam doğru söylüyor. İşte diyorlar tamam reenkarnasyon ispat edilmiş oldu. Hayır sevgili kardeşlerim ispat edilmemiş oldu. Orada sadece bir cin var. 3000 yaşına kadar yaşayabilen hatta 3000 yaşını da aşabilen cinler var. Enerjiden yaratılmış mahluklar. Hızır Ali Hazreti Süleyman zamanında yaşayan cin ifrit isimli cin hala hayatta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Bu insanın içine bir tane cin girmiş. Üç çeşit insan var. Bir, cinlerin hiçbir zaman içine giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans haline geldiği zaman içerisine cin girebilen insanlar. Üç, her zaman cinlerin içine girebileceği insanlar. Böyle bir insanın içine bir cin bir gün giriyor. Bazen iki cin, üç cin giriyor. Bu cin o vücuda yavaş yavaş hakimiyet sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, cinli bir insanla konuşursanız, eğer cini sizinle konuşmaya ikna edebilirseniz, o kişinin vücudunu kullanarak konuşuyor ama ses çok değişik bir ses olarak çıkıyor. Ve cin samimi ise size çok şeyler söylüyor. İşte bu cin o kişi doğarken girmiş o vücuda. Doğumundan ölümüne kadar geçen sürede neyi yaşamışsa cin de onun içinde her şeyi A'dan Z'ye kadar biliyor. Ondan sonra o kişi ölürken, öldürüldüğü zaman vücudundan ayrılmış, o sırada doğmakta olan başka birinin cesedinin içine cin girmiş. Şimdi de o kişi söylemiyor bunları, cin söylüyor. Şunları şunları gördüm, ben orada yaşadım, o benim karım, bunlar çocuklarım falan falan falan. Hepsi doğru. Hepsi doğru ama o vücutta yaşayan nesne o kişinin nefsi değil. O kişinin içindeki cin. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İki defa Allah-u Teala'nın hayata döndürmesi, diriltmesi, iki defa da öldürmesi bu şekilde dizayn ediliyor. Dikkat edin. Bir defa doğmak, iki defa dirilmek, iki defa ölmek. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Birinci hayata getiriliş doğumla olur. Bir bebek olarak doğarsınız. Yaşarsınız. Eceliniz geldiği zaman da ölürsünüz. Bu dünyada sadece bir defa yaşayabilirsiniz ve ölürsünüz. Geri kalan olaylar öldüğünüzden sonra cereyan edecektir. Ya da kıyamet günü yaşayanlardan birisiyseniz, kıyamet günü ölürsünüz, hemen dirilirsiniz.
Çünkü birinci sure üfürülüşte bütün insanların ölümü, hayatta olan insanların hepsinin ölümü, sonra da zaman geriye doğru döneceği için her birinin kendi zaman aralığında, zamanın kendilerine ulaştığı anda tekrar canlanması söz konusu. Ve iki defa dönümde, ölümde iki defa dirilme. Şimdi bu konunun saçmalıklarına diyelim beraberce bir el atalım. Kur'an-ı Kerim her şeyin detayını açık ve kesin şekilde vermiş. Kıyametin nasıl kopacağı, zamanın nasıl geriye döneceği, insanların nasıl ölüken diriltileceği bütün boyutlarıyla anlatılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'deki esasları yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteşem tablo görüyorsunuz. İnsan bir defa yaşıyor, doğuyor, dünya üzerinde bir defa yaşıyor, dünya üzerinde ölüyor, dünya üzerinde tekrar dirildiği zaman artık o dünyada yaşama imkanı yok. Dünya yok olmak üzere. Nitekim insanlar dünyayı terk ettiği zaman dünya ayla birleşiyor. İkisi beraber güneşle birleşiyor. Artık dünyada hayat söz konusu değil. Yer çekimi kuvveti her şeyi yok ediyor. İnsanlar mı hiçbir alemde, zahiri alemde, gayb alemindeki cinler, emr alemindeki ruhlar hepsi ait oldukları yere geri dönüyorlar. Bütün alemler yok oluyor. Ve yalnız cennetle cehennem kalıyor. Berzah alemi de yok. Bütün alemler yok. Zahiri alem yok. Berzah alemi yok. Hepsi yok oluyor. Ve insanlar orada kıyamet günü hayat filmlerini seyrediyorlar. Bu iki defa ölüm, iki defa dirilmeden sonra nefsleri de fizik vücutlarına girmiş olarak hayat filmlerine bakıyorlar. Ve insanların gidecekleri yer cennet veya cehennem olacak. Ama ilk gidiş mutlaka cehenneme. İki şekilde giriş var cehenneme. Ya cennete girecek olan birisidir, cehennemin şeffaf kapılarından uçarak girer. O kapılar onların girişine hiçbir engel koymaz. Ama diğerleri o şeffaf kapılara ulaştığı zaman cehennem bekçileri kapıyı yukarıya doğru kaldırırlar. Sadece başlarının geçebileceği bir standartta insanlar cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler, cehennemde kalacak olanlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ekinet vardır. Gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalıdır. Cehennemdeki elektronik sistemler bu standarda diye yapılmıştır. Öyle olarak gelenler derhal bellidir. Onlara asla geçirgen bir kapı söz konusu değildir. Oradan biz de uçmak isteyelim diye kafalarını duvarlara vuranlar böyle bir şeyin mümkün olmadığını göreceklerdir. Onlar bu işte kendilerini zorlarlarken başka insanlar o şeffaf kapılardan içeri uçarak rahat rahat girebilmektedirler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünelim gelin sizinle beraber. O bir tek vücudunuz var ya, işte o vücudunuz ya cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacak, sonradan vücuda gelen aynı yaşlarda ikinci defa diriltildiniz ya, o zaman aynı yaşta olarak diriltileceksiniz. Birinci özelliğiniz. Bir de enerji bedeni olarak yaratılacaksınız. İkinci özelliğiniz sizinle beraber nefsinizde olacak. Üçüncü özelliğiniz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Eğer cehennemdeki bir kişi söz konusuysa o ebediyen cehennemde kalacak. Cennetteki bir kişi söz konusuysa o da ebediyen cennette kalacak. Ne cehennemden çıkıp cennete girmek var, ne de cennetten çıkıp cehenneme girmek var. Palavralarla, masallarla avunmayın. Kur'an-ı Kerim tam 29 tane ayeti kerimede cehenneme giren bir kişinin asla oradan çıkamayacağını,
ifade ediyor. Cennet içinde aynı şey söz konusu. Cennete giren kişi de asla oradan çıkamayacak değil, çıkmayacak tabii. Çıkmak istemez. Hiç kimse cennetten çıkıp da cehenneme gitmeyi istemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala'dan. Şimdi böyle bir maskaralığın, palavranın gerçekleştiğini düşünün. Bir kişi ömrü boyunca binlerce, bir ruh binlerce vücutta yaşamış. Öyle bir şeyi kabul edelim. Bu ruhun içinde olması lazım o kişinin. Nefs diyoruz zaten adına. Nefs binlerce kişinin içinde yaşamış. Ama bir tanesine girebilir sadece. Geri kalan o 100 kişi, 100 tane ceset nefsleri o vücuda girmeden mi gidecekler? Nefs cezasını görmeyecek mi? Ya da hepsi kavga ediyorlar. Hayır, bu vücut benim, senin diye bütün vücutlar kavga ediyorlar o nefse sahip çıkmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehennemi biz yarattık diyor. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir, ebediyen kalmak üzere. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve söylediğimiz gibi 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cehennemden bahsediyor. Araf 179'da biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok lanettedirler diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme girecek. Halbuki İblis iddia ediyor ki hayır, hiç kimse cehenneme girmeyecek. Allah kıyameti kopardığı zaman bütün insanlar ruhlarını diyor İblis. Halbuki nefsler söz konusu. Nefslerini tamamen düzeltmiş, değişmiş, cennetlik olmuş olacak zaten diyor. Sevgili kardeşlerim, hangi açıdan baksanız her tarafı palavra. Ve de zaten reenkarnasyonu, işte bu iki defa öldürmek, iki defa diriltmek sebebiyle reenkarnasyon vardır iddiası. Bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini hiç bilmeyen insanların, profesörlerin iddialarından kaynaklanıyor. Bunlar şeytanla işbirliği yapan başka profesörlerle temastalar. Ve neticede bir sürü palavrayla adamlar karşımıza çıkıyorlar. Ve de diyorlar ki ben çıplak nezirim. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine ibret alınacak güzelliklerle dolu ki bu zavallı insanlar yalan söylediklerinin anlaşılmayacağını mı zannediyorlar? Hem doğru mutlaka tespit edilir kesin şekilde, hem de yalan. Öyleyse bir muhtevaya dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında meselelere baktığınız zaman olay bütün muhtevasıyla görünür. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese asla Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermez.
Reenkarnasyon Budizm'de olan bir müessese. Budizmin de çeşitli bölümleri var. Bir kısmında bunun olmadığını düşünüyoruz. Ama dinin ne olduğunu bilmeyen, Allah ile hiçbir irtibatı olmayan, ondan hiçbir şey öğrenmemiş olan insanlar, din alimleri olarak tanıtıyorlar kendilerini. Sevgili kardeşlerim, okullarda dinin bütününü öğrenemezsiniz. İşte bugün okullarda din öğretiliyor. O öğretilen dinin profesörleri, din profesörleri, reenkarnasyon vardır diyor adam. Ve yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun bir tarafı yok. O onu söylediğiniz zaman peki hadi nasıl olacakmış bu, herkes cennete girecekmiş dediğiniz zaman orada verebileceği bir cevap yok. Ama onlardan birisi gibi bir iddianın sahibi kozmik şuurdan bahsediyor. Ve Illuminati'nin söylediği şeyleri tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylüyorsa doğru olan sadece odur. Biz cehennemi insanları ve cinlerin çoğu için yarattık diyorsa Allah Teala, 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz, mutlaka cehennemde kalır, cennete girmesi söz konusu değildir diyorsa, insanların bir kısmının cehenneme gireceği kesinse, o zaman şeytanın bu palavrasına nasıl inanıyorlar ki bu saftirikler? Açık ve kesin bir şekilde Allah Teala öyle söylüyor, insanların çoğu cehenneme girecek ve oradan çıkamayacaktır diyor, ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermiyor. Böyle bir müessese Kur'an-ı Kerim'de geçerliliğini muhafaza edemez. Böylece bu akşamki reenkarnasyon konusundaki sohbetimiz de inşallah sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir kenara bırakın, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kurtarıcınız Kur'an'dır. Dünyadaki bütün ilimlerin ötesi oradadır. Kur'an-ı Kerim tam bir ilim ve ilmin ötesinin kitabıdır. Her çağa göre ilim yenilikler ihtiva eder. Ama Kur'an-ı Kerim her şeyi muhtevidir. Tekamülün bütün safhalarını ve en üst ucunu da muhtevidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'ıma salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Dereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar, nasıl birbirlerine rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinidir, nefs tasfiyesinidir bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, yemeğin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu hiç unutmayın. Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Vesselam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki, kim bana milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i kerimenin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın beş tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş diyenler. Ya da bu İslam'ın beş şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gideceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah-u Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait. Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirildiğini anlatan o kitabımızı
Hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz, ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim, sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Allah-u Teala buyuruyor ki, sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş yol. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar, diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır.

Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki, İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'a ulaşmaktır. Peki başka ne diyor Allah Teala? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bu olay İnne hüdallahi hüvel hüda muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl anlatsın Allah-u Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettillahi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri

o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz, ruhumuz bize verilen bir emanet, Allah'ın ruhu. Çünkü Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona, insana ruhumuzdan öfredik diyor. Ben kullarmış. Ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın üfürdüğü, Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. safha muhlis olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kalınmak. 7. safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ هُمْ لِلْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar, Allah'ın kulu olurlar. Sonra tabiiyet müessesesi, bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi?
Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamında sahibi. Peki salah makamına ulaşıp, iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Muhacirin'in hepsinin iradelerinde Allah'a teslim ettiğini, işaret makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi, bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'den de. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler. Onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ve onlara tabi olmuşlar. Tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz, Ensar'a da Muhacirin'e de tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Açık değil mi gördüğümüz şey? Bütün sahabe Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. 7 safa ve 4 tane teslim. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 asır. 14 asırda ne olmuş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim hakikatlerini hallaç pamuğu gibi atmışlar. Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Hani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar.
Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördüğünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz. Hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne yedi safanın bir ikincisi. Yedi safanın yedisini de şeytan deveyi hamuduyla birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Ya bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükûnun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız. Ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar. Diyorlar ki yahu siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor.
Ona diyorlar ki bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin, ikinci devrede Hristiyanların, üçüncü devrede İslam aleminin, onların peygamberlerinin Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devirlerde yaşadıkları din olan Hz. İbrahim'in Hanif dini bir devre sonra mutlaka unutuluyor, yozlaşma başlıyor ve insanlar topyekün cehenneme mahkum ediliyor. Aralarında dinlerini yaşamakta olan küçük azınlıklar hariç. İşte neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu beş şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, güya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor, ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey görmüyoruz. Görebilen varsa bize lütfen
ulaşsın. O zaman biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse, Allah'a ulaşmayı ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girecekse ve biz Allah'a ulaşmayı dileyin, cehennemden kurtulun diyorsak hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin sorumsuzluğunuz sebebiyle, muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz, kendinizi cehennemden kurtarmanız için, hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Bu kanayan yara onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Kağıt örneği. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere. Allah ki kainatı yaratmış. Bir sonsuzluk sevgili kardeşlerim. Bu sonsuzluğun içinde dünya adı verilen bir gezegende bizler bu zaman parçasında dünyaya gelmişiz. Hayattayız, yaşıyoruz. Allah'tan bahsetmek gibi bir güzelliği yaşamak imkanının da sahibiyiz. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. O hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İstiyor ki herkes cennetine girsin. Ama insanları serbest iradeyle yaratmış. Ve Allah'ın yaratmasında bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücut olmak üzere bir üçlü söz konusu. Ruh, baştan aşağı faziletlerle dolu, güzelliklerle dolu, Allah'ın emirlerini yapmaya yönelten, yasaklarını da işlememeye icbar eden bir hüviyet taşıyor. Nefsimiz ise başlangıç itibariyle Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlememizi isteyen bir hüviyetle çıkıyor karşımıza. Bütün afetler onda: öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire vesaire. 19 ayrı cins afet nefsimizin afetlerini teşkil ediyor. Bunların hepsi Allah'ın emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri bize işletmeye çalışan bir hüviyet taşıyor. Ama Allah'ın üfürdüğü ruh dengeyi kuruyor. Ruhsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi, yasak ettiği fiilleri asla işlemememizi emrediyor. Hasletler de buna dayalı. Allah ile olan, bir yaratık olan insanın ilişkileri Allah-u Teala'nın dizayına uyabilse kişiler, onları en üst seviyede mutlu edebilecek bir özellik taşıyor. Ama nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmamızı istiyor bizden, emrettiklerinde yapmamamızı. Şeytan istiyor ki Allah'a karşı bir savaş verelim. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmeyelim. Yasak ettiği fiilleri de işleyelim. Ve böylece mutluluktan onu asla yaşayamayacak kadar uzak olalım. İşte kainatı ve bizleri yaratan Allah'ın istediği bizim mutluluğumuz, huzur içinde bir dünya hayat yaşamamız ve kıyametten sonra da sonsuza kadar ve ölümden sonra da sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşayalım.
Sevgili kardeşlerim, ikisi de mümkün mü? Evet, ikisi de mümkün. İnsan Allah'ın söylediklerine bakarsa, Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de, İncil'de de aynı esasların mevcut olduğunu görecek. O zaman aradaki yüzyıllar süren mesafe sebebiyle yüzlerce yıl sonra Musevilikten, yüzlerce yıl sonra Hristiyanlık geliyor. Hristiyanlıktan yüzlerce yıl sonra Müslümanlık geliyor. Aradan geçen yüzyıllar sebebiyle farklılaşmalar oluşmuş. Ama realiteye bakarsak, zaman itibariyle konuşuyoruz. Tevrat'a baktığımız zaman da Allah'a ulaşmayı dilemenin varlığını görüyoruz. Tevrat'ta mürşide tabiyeti görüyoruz. Ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, muhdis olmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi yedi etti. Hepsini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı bu asli unsur itibariyle hiç değişmemiş. Yedi tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp iradenin tesliminde son bulan. Ve dört tane de teslim. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte dinler isimler almış. İslam dinine baktığımız zaman da bunun adının İslam olduğunu görüyoruz. Yani teslimlerden oluşan bir din. İslam kelimesi de, teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Sin, lam ve mim bunun üç tane değişmez harfidir. İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse selam kelimesi, selamet kelimesinin de muhtevasını olan bu dizaynda İslam'ın ulaştıracağı yerin selamet olduğu ortaya çıkıyor. Selamet, selamete çıkmak. Cennete giren insanlar selamete ermiş olanlardır. Cehenneme giren insanlar da selamete erememiş olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala evvela bizden ne istiyor diye düşünmeliyiz. Yaşamak, Allahsız bir yaşantı hüviyetindeyse, o zaman insanları mutlu etmesi elbette mümkün değildir. Normal statüde insanlar ihtiyaçları yerine getirildikçe ondan haz duyacaklardır. Ve onun dışında hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ama eğer devreye Allah girerse, kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devrenin sonuna kadar geçen zaman parçasında bu kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak yaşayacaktır. Ta ki ruhunu Allah'a teslim etsin. Ta ki Allah onun ruhunu kendisine ulaştırsın. Birinde teslim etsin diyoruz, ötekinde de Allah'a ulaştırsın diyoruz. İkisi de doğru. Hem ruhumuzu
Allah'a kendisi ulaştırıyor Yüce Rabbimiz. Hem de bunu gerçekten biz ulaştırmışız gibi bizleri mükafatlandırıyor. Daha bir insanın Allah'a ulaşmayı dileme noktasında cennetin birinci katına ulaşması söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer, Allah'a ulaşamadan ölse de onun gireceği yer mutlaka cennettir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa mutlaka hacet namazını kılmak gelecektir içinden. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi gidip mutlaka ona tabi olacaktır. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan vücudu terk etmez. Tabiyet ruhun vücudu terk etmesiyle noktalanır. Ve bundan sonra kişinin yapacağı şey ruhunu 7 tane gök katından aşırıp nefsinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini gerçekleştirmesini temin etmektir. Başlangıçta %2 rahmet nuru alır fizik vücut. Ondan sonra 7 defa %7'lik fazıl nurlarını alır. 7 kere %7 %49 eder. %2 de başlangıçta alınan rahmet nurunu buna eklediğiniz zaman nefsinizin kalbi %51 nurla dolar. Yani baştan aşağı karanlıklara dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi sadece afetlerden oluşan nefsin kalbi artık nur dolmaya başlamıştır. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge neydi? Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge, başlangıçta tam bir denge söz konusu. Hem nefsimiz var, bizi devamlı kötülüklere davet ediyor. Hem de ruhumuz var, bizi devamlı derecat kazanacağımız güzelliklere doğru sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva, nefsimizin kalbindeki bu afetler, %100 afet, insanları hep Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye, Allah'ın emirlerini gerçekleştirmekten uzaklaştırmaya çalışır. Ruhun hasletleri ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi ister. Ve iç dünyamızda devamlı bir çatışma süre gider. Allah Teala'nın istediği sonuç nedir? Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla
dolması. İşte bu %49 nurdan %100 nura ulaşabilmek, %2 rahmet nurunu da başlangıç için devreye koyarsak, %51 bir aydınlığın kişi Allah'a ulaşma dilediği takdirde kalbinde var olması sonucuna ulaşırız. Mutluluksa nefsin kalbinin daha çok nurlarla dolmasıyla hedefe ulaşacaktır. Hedef nedir? Nefsin kalbinde hiç afetin kalmadığı bir yeni sonuç. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde afetlerin azalabilmesi bir şarta bağlıdır. Allah kelimesi nefsimizin kalbindeki afetleri devre dışı bırakacak olan ve yerine Allah'ın katından gelen, Allah'ın kalbimize gönderdiği nurları oraya ulaştıran bir hüviyet taşıyacaktır. Bir mürşide tabi olmadan Allah kelimesinin tekrarı insanlara fazla bir şey sağlamaz. Ama insanın zikirde olması, onun en azından zikirde olduğu sürece huzurlu olması demektir. Bu nefsin kalbinde bir değişiklik yapmaz. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı denememişse ve tabiatıyla mürşidine de ulaşmamışsa, Allah'ın katından nur gelmesi söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirirse, bu noktadan itibaren o kişinin zikretmesi, o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının gelmesini intihac eder, sonuçlandırır. Bu nurlar o kişinin kalbine gelecek ve kalpteki karanlıkları, yani afetleri oluşturan statüyü, afetleri oluşturan muhtevayı adım adım kapı dışarı edecektir. Allah ile olan ilişkilerimizde sevgili kardeşlerim, her zaman Allah'ın bizden ne istediğine bakmalıyız. Allah Teala bizden cemaat halinde yaşamamız itibariyle başka insanlara yardım etmemizi ister. Allah Teala bizden etrafımızdaki insanları mutlu etmemizi ister. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adarsa, bunun ne kadar muhteşem bir sevinç verici muhteva taşıdığını yaşayacaktır kişi. Adım adım güzellikler onu saracaktır. Allah'ın dostu olan kişi, Allah için yaşayan kişidir. Allah için yaşayan kişi ise, başkaları için yaşayan kişidir aynı zamanda. Kim hayatını başkalarına adamışsa, hayatını başkalarının mutluluğu için sürdürüyorsa,
her açıdan bunu gerçekleştirmeyi bir vazife telakki etmişse, o zaman bu kişi için dünya yaşanmaya değer bir yerdir. O dünya üzerinde yaşarken mutlu bir hayat onu saracaktır. Başkalarına hizmeti çoğaldıkça mutluluk da artacaktır. Zikri çoğalacaktır. Zikri çoğaldıkça nefsinin kalbine girip yerleşen nurlarda daha çok daha çok yer tutacaktır nefsinin kalbinde. Ve kişi daim zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbi hiçbir karanlığı kalmayan %100 aydınlığa ulaşacaktır. İşte bu kalbin nurlanmasıdır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi %100 nurla dolar. Bunun anlamı artık o kişide afetler ona hakim olamaz. O kişi Allah'ın emirlerini yerine getirecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Bu istikamette iç dünyası ona bir talep getirmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların yaşamasını istiyor ve insanların mutlu bir hüviyette yaşamasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanları bu hedeflere ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından ayrı ayrı peygamberlere indirilmiştir. Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilen bir peygamberdir. Hazreti İsa kendisine İncil indirilen bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Kur'an-ı Kerim indirilen bir peygamberdir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de bir şeriat kitabıdır. Şeriat kitapları nebilere yani peygamberlere indirilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Bir, peygamber Resuller var. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed bir peygamber Resuldür. Bir de veli Resuller vardır. Her devirde bu devrin imamı Resuldür. Bu risalet peygamberlerin olduğu devirde o peygamberin ikinci vasfıdır. Ama peygamberlerin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiğini biliyoruz. O son peygamberdir. Yani Hatem'in Nebiyindir. Nebiyin, Nebiler demek, Nebilerin hitam bulduğu peygamberdir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten gelir ve sona ermek manasını taşır. Peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Bu sebeple ona Hatem'in Nebiyin denir. Nebilerin
itham olduğu kişi, nebilerin sonuncusu olan kişi. Ve devrin imamlığı müessesesi, peygamberlerin hayatta olduğu devirlerde mutlaka peygamberler tarafından yürütülmüştür. Mutlaka peygamberlerden oluşur. Ama peygamberlerin devre dışı kaldığı zaman parçaları Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Bir açıklık görüyoruz. Bir devre, peygamberlerin olmadığı devre. Bu devreler fetret devridir. Peygamberler arasındaki o devrelerde de devrin imamları hep görev yapmışlardır. Ama peygamber değillerdir. Yani nebi değillerdir. Onlar resullerdir. Öyleyse bir tarafta nebi olan peygamberler var. Nebi olan devrin imamları var. Bir tarafta da veli olan devrin imamları var. Üstün olanlar nübüvvetin sahipleridir. Yani peygamber olan resullerdir. Risalet hiçbir devirde bitmeden kıyamete kadar devam edecektir. Ama nübüvvet hem aralıklı olarak tahakkuk etmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti İbrahim'le başlıyor olay. Nihayet son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, ama arada bir hayli boşluk var. Bu boşluklarda devrin imamı var olmak mecburiyetindedir. Olmaması mümkün değildir. Çünkü huzur namazını Allah'ın huzurunda kılınan namazı kıldıran bir kişi vardır. O devrin imamıdır. Mutlaka bütün devirlerde bir devrin imamı mevcuttur. Ama peygamberlerin sona ermesinden sonra ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Atömin Nebi'indir. Yani Nebilerin itham olduğu, sona erdiği peygamberdir. Ondan sonra artık peygamber gelmeyecektir. Bunun manası ne? Bunun manası kıyamete kadar devrin imamlığı devam edecektir. Ama Nebiler tarafından değil, Nebi olan Resuller tarafından değil, Veli olan Resuller tarafından idare edilecektir. Görev deruhte edilecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olması asli hedefimiz olmalıdır. İnsanların mutluluğuna hepimiz zemin hazırlamak üzere kendimizi teçhiz etmeliyiz. Kim başka insanlara ne kadar mutluluk verebilirse, kendisi onlara verdiği mutluluğun toplamı kadar mutlu olur. Bu Allah'ın öyle bir güzelliğidir ki, Allah bu standartları koyarak
insanları, başka insanları mutlu etmeye yöneltmiştir. Bir insana ne kadar mutluluk verirseniz, siz de o kadar mutluluk

Herkes bu nimetten faydalansın. Herkes başkalarını mutlu etsin. Ne kadar çok insanı mutlu ederse o kadar çok kendisi mutlu olsun. İşte bu dizayn ilahi dizayndır. Allah'ın dizaynı. Öyleyse bizler hasbelkader dünyaya bu devrede gelenleriz. Bu devrede dünyada verilen bu gezegende hayatlarını yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hayatımızı boş geçirmemizi uygun görmüyor. Bizi, hepimizi bir amaca yöneltiyor Allah Teala. Bu amaç başkalarını mutlu etmektir. Ama sonuç başkasını hangi ölçüde mutlu ederse mutlu eden kişinin o kadar mutluluğu kendisinin de yaşaması vakasıdır. Kim başka insanları mutlu edecek bir güzelliği oluşturmuşsa ona verdiği mutluluğun aynını Allah Teala mutluluğu veren kişiye de mutlaka yaşatacaktır. Bu Allah'ın temel kanunudur. Niçin Allah Teala böyle bir statüyü koymuş uygulamaya ve insanlara açıklama yapmış bu istikamette? Bu açıklamayı yapmış ki insanların hepsi başka insanları mutlu etmek istikametinde çalışsınlar da kendileri mutlu olsun diye. Hem başkalarını mutlu etsinler ama hem de kendileri mutlu olsunlar diye. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan arasında büyük mutluluk farkı vardır. Kim ne kadar çok insanı mutlu ettiyse o da Allah Teala tarafından o kadar çok mutlu edilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımızı eğer biz başkalarının mutluluğuna adarsak, hayatımız boyunca başka insanları mutlu etmeye çalışırsak, o mutluluğu hangi ölçüde başarmışsak, ne kadar çok insana mutluluk vermişsek, onlara vereceğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize de yaşatacağı için o muhteşem kalabalığa verebildiğimiz mutluluğu toplam olarak biz de yaşarız. 10 kişiye mutluluk veren bir insanla 100 kişiye mutluluk veren bir insan aynı boyutta mutluluğu yaşayamaz. Allah Teala'nın kanunları adaleti tam olarak aksettirir. Allah el-adildir. Adil sıfatı Allah'ın temel kanununu oluşturur. O adaletin gerçek sahibidir. Ne ister? İster ki herkes mutlu olsun. İster ki bu sebeple insanlar başkalarını mutlu etsinler de her birine verdikleri mutluluk kadar kendileri de mutluluğu yaşayacakları için daha çok, daha çok, daha çok insana daha büyük, daha büyük mutluluk versinler. Böylece onları mutlu ederek kendileri de mutlu olsunlar. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah kanunu ne kadar güzel koymuş değil mi? Hani bir zamanlar ne söylüyorduk? Ne kadar küfte, o kadar ekmek.

Ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, o kadar çok siz mutlu olursunuz. Etrafınıza sizden hangi ölçüde mutluluk yayılıyor? İşte sizin mutluluğunuz, o etrafa ulaştırdığınız mutluluk kadardır. Ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, o kadar çok mutluluğu kendiniz yaşarsınız. Ve yaşadıkça aynı şarkıyı beraberce söyleriz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutlu etmek ve neticede kişinin kendisinin mutlu olması mümkünken neden başkalarına huzursuzluk verelim de biz de onlara verdiğimiz huzursuzluk kadar huzursuzluğu yaşayalım? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey değil mi? Bunu yapmak huzursuzluğu satın almak demek. Başkalarını mutsuz etmek, kişinin kendisinin mutsuz olmasına sebebiyet veren önemli olaydır. İşte insanlar bunun farkına varacak diye şeytanın özü kopuyor. Ama Allah Teala da bize öğretiyor. Biz de sizlere öğretiyoruz sevgili kardeşlerim. Hiç korkmayın. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adayın. Görün bakalım hangi ölçüde mutlu oluyorsunuz. O zaman Allah Teala'ya beraberce hamd edeceğiz ve şükredeceğiz. Allah Teala istiyor ki herkes başkalarına mutluluk versin. Hayatını buna göre tanzim etsin. Hayatı boyunca hep bu istikamette gayret etsin. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışsın da asıl kendisi mutlu olsun. İşte dünya adı verilen bir gezegende hayata Allah Teala bizi ulaştırmış. Bu dünyada doğmuşuz. Ve Allah Teala hepimizi başka bir hedefe yönelik olarak değil, mutlu olalım diye yaratmış. Allah'a yaklaşamayan bir insan, Allah'ın kendisine verdiği görevleri yerine getiremeyen bir insan, başka insanları sevemez sevgili kardeşlerim. Sevgi onun yüreğine lazım gelen boyutta yerleşemez. Allah Teala onun için seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. O zaman hem biz bu lazımeye riayet etmek mecburiyetindeyiz, hem de etrafımızdaki insanların bu istikamette yanlış yapmalarına mani olacak sözleri onları kırmadan söylemeliyiz, anlatmalıyız. Herkes hayatını başka insanların mutluluğuna adadığı takdirde bütün dünya süt liman mutluluktan ibaret bir dünya olacak. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hedefi bu olsun. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı kendinize şiar edinin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremi, bize ikramı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönlü olmak. Ne demek kalp kalbe olmak? Kalbimizin, kalbimizden sinyal alması demek. Sözlerimiz size söz olarak konuşuyor. Ama aslında konuşan dilimiz değil, konuşan kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsak, söz konusu olan Allah ise, o zaman konuşan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Herkesin mutlu olmasını ister. Ve bizim de konuşmalarımız sizlerin mutluluğu için değil mi sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'dan her gün duada bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz. Hepiniz için sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin mutlu olması için, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız için, hepinizin cennete girmesi için dualar ediyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Zamanın bu devresinde, özellikle bizim ülkemizde insanlar büyük ölçüde bir din uzaklaşması yaşamışlarsa, dinden ayrılmışlarsa, o zaman Osmanlı'nın torunları nasıl bu duruma gelebilir diye düşünürüz. Sevgili kardeşlerim, o Osmanlı ki herkes tasavvuftandı. Herkesin bir mürşidi vardı. Padişahlar da buna dahildi. Grup grup insanlar ayrı tarikatların mensuplarıydı. Sevgili kardeşlerim, tarikat deyince zamanımızda birçok insan tarikatta neymiş diye dudak büker. Sevgili kardeşlerim, tarikat insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiren sistemin adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyle başlar her şey. Sonra mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun tamamlandığı yer ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah tarafından üfürülmüştür. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah tarafından üfürülmüştür ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. İşte ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak döner sevgili kardeşlerim. Ama marifet ölümden sonra
ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ölmek, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Bizler istesek de istemesek de Allah'a mutlaka geri dönerler. Ayrıca ruhumuz dilediği an vücuttan ayrılmak yetkisinin zaten sahibidir. Bizden izin almak mecburiyetinde değildir. O her an dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, ama hedef onu, yani doğuşumuzda Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmaktır. Bu, 7 katlı, 7 tane gök katını aşan bir dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize bu 7 katın 7'sini de bütün detaylarıyla gösterdi. Eski konuşmalarımızı eğer bilgisayardan takip ederseniz ya da istediğinizi oradan hemen bulursanız, o zaman ruhumuzun Allah'a ulaşmak konusunda nasıl yolculuk yaptığını uzun uzun anlattığımız sohbetlerimizi bulacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 15 yıldır biz sizlere sohbetle ulaşırız. 15 yıldır bu sohbetler bilgisayarın hafızasına kaydedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti öğretmedi. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. Ve nefsimizdeki afetleri aldı. Öyle olunca bize kötülük yapanları da Allah Teala bize sevmek imkanını verdi. Sevgili kardeşlerim, ne yapılırsa yapılsın, biz hiç kimseye kin tutamayız. Nefsimizin kalbinde kin tutmak diye bir müessese Allah'ın yoluna girdikten sonra oluşmadı. Yok oldu ve gitti. Bütün negatif faktörler, nefret, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire vesaire, hepsi yok oldular. Hayatımızdan çekilip gittiler. Ve biz Allah'ın ve onun bize tevdi ettiği güzelliklerin içinde bir hayat geçiriyoruz. İnsanlar, ola ki bizim düşmanımızdır, mümkündür. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. Böyle bir şey bizim için mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsimizdeki kin, öfke, haset gibi negatif faktörlerin hepsi bizi 10 yıllarca evvel terk etmiştir.
Sevgili kardeşlerim, bu 15 yıldır Allah'ın yolundayız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize bu güzellikleri bizlere yaşattığı için. Bize sevgiyi öğretti. Biz de size sevgiyi öğrettik. Nefretten kaçmanızı istiyoruz. Nefrete sakın esir olmayın sevgili kardeşlerim. Nefret nefsinizin afetlerindendir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetlerin hepsi öfkede, kinde, nefrette sizi terk edecektir. İnsanlara kızamazsınız. Onlar hakkında kötü şeyler düşünemezsiniz. Arkasında ne var? Arkasında bilirsiniz ki hesap Allah-u Teala tarafından görülür. Ve herkes yaptığının bedelini Allah'a ödemek mecburiyetindedir. Kim başka insanlara kötülük yaptıysa bunun bedeli hem dünya hayatında o kişiye vicdan azabı şeklinde azaplandırmak yoluyla ödetilir hem de ölümden sonra cehennemde o kişi ızdırabı çeker. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada insanları sevmek gibi, onlara yardım etmek gibi, onları mutlu kılmak gibi hedeflerin sahibi olup mutluluğu yaşamak varken ki bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemenin birer meyvesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer yoluna devam ederse ki ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede Allah sizi kesinlikle bırakmaz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar size devamlı yardımcıdır. Ta ki o sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ruhunuz, onun gerçek sahibi olan, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşıncaya kadar üç safa geçirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İki, Allah'tan mürşidinizi sorarsınız. Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Üç, mürşidinize ulaşıp tabi olursunuz. Ve ruhunuz Allah tarafından kendisine Allah'a ulaştırılır. Öyleyse yedi safayı bir sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Ulaşınca teslim olmuş olur. Üç, sonra fizik vücudun teslimi. Dört, sonra nefsin teslimi. Beş, sonra muhlis olmak. Altı, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. Sevgili kardeşlerim, böylesine mutlu bir dünyada yaşamak, herkese dost etmek, herkesin dostu olmak, düşmanları da dost olarak cephe almak, Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir diye düşünüyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki kin afetini, öfke afetini oradan mutlaka çeker alır. Size kötülük etseler de insanlara kin duyamazsınız.
Onlardan nefret edemezsiniz. Onlar için de Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Allah'ın onları da kurtarması istikametinde. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah-u Teala'dan dilersiniz. Dilesinler ki Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömürleri varsa en azından onların ruhunu kendisine ulaştırsın. Zaten Allah'a ulaşmayı dedikleri anda birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhları mutlaka vücutlarını terk eder, kafileye katılır. Onlarla beraber 7-8 aylık bir devrede seyri sülükünü tamamlar. Ve bir salik olarak, salih demiyorum, salik. Bu muhtevada Allah'a ruhunu ulaştırana kadar bu kişi seyri sülüktedir. O saliktir. Ama ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a teslim eden kişi saliktir. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra bir gün iradesinde teslim edecektir. O zaman muhlis olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. O sadece sever. İster ki herkes Allah'ın insanlar için dizayn ettiği güzelliklere ulaşsın. Bu dünyada ne kadar bir ömür? En çok yaşasın adam 100 sene yaşasın. Hadi eskileri de düşünelim, 150 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sonu yoktur. Kıyamete kadar devam edecektir. Kıyametse bir sonsuzluğun işaretidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdığınız zaman ona aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Onun tarafından sevildiğinizi Allah-u Teala size anlatır. Her an onu işitebilirsiniz. Her an onunla konuşmak yetkisinin sahibi olursunuz. Belki birçok dinleyenimize bu anlattıklarımız hayal mahsulü gibi gelecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini birer birer yaşayan bu devrin imamı konuşuyor. Söylediklerimizin hepsini yaşadık ve hepsini gördük. Bu bizim için bir övünme meselesi değildir, vesilesi de değildir. Allah-u Teala bizi seviyor mu sualinin cevabı bizim tarafımızdan size veriliyor. Evet, seviyor. İfadesi Risalet Nurlarında en açık şekilde yer almıştır. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye dikkat ettiniz mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Severiz değil, seveniz. Neyle? Nazilinin neyse
Sevmeniz. Sevgili kardeşlerim, vaktiyle bizim aklımızdan şüphe edildi. Birkaç gün, 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra orada birçok kişiyi Allah'a ulaştırma yolunda hedeflere ulaştırdığımızdan sonra oradan ayrıldık. Ve bizim bir kısım insanlar deli veya akıllı olduğumuz konusunda şüpheye düştüler. Biz de o heyet, 20 kişilik bir heyet de zannediyorum, belki de daha biraz fazlaydı. Onlara dedik, siz bizim akli dengemizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Ama şimdi bu akli dengesi yerinde olmayan kişinin size bir suali var. Allah Teala bize şöyle bir cümle yazdırdı. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, böyle bir cümle yapabilir misiniz? Birinci sualimiz. İkinci sualimiz, bu iki cümlenin birbirinden farklı manaları var mıdır? Sevgili kardeşlerim, uzatmayalım. Sonunda onlara en çok seni sevenizle, seni en çok sevenizin manalarını açıkladık. Birbirinden farklı olduklarını kesin olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Sualinin de cevabını hiçbirisi veremedi. Böyle bir cümle yapamadılar. Bunu sevgili kardeşlerim, övünmek için söylemiyoruz. Çünkü bunu yapan Allah. Allah'ı ise övmeye gerek var mı? O Allah zaten övgülerin çok daha ötesinde, her şeyin ötesinde, bizlere en güzeli yaşatan, bizleri yaratan, bir sonsuzluk olan, kainatı yaratan o Allah. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık değiliz. Biz Allah'a hayranız. Aşkın çok ötesinde bir durum. Hani sevda derler, kara sevda derler. Hayran olmak bunların da ötesinde. Hayranlık. Şu dünya üzerinde onu en yakından tanıyan, onu gören, onun bu devirdeki Resulü biziz. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Bu konuda bir şüphesi olan varsa hemen hacet namazını kılsın ve bizi Allah'tan sorsun. Bu abdesti almak kaydıyla tabii hacet namazını kılacak. Bakalım Allah Teala ne söyleyecek. Şimdiye kadar hiç kimse bizim söylediğimizin dışında bir cevap alamadı. Bakalım aranızdan alabilen çıkacak mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bize kötülükler yapan olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Bizim düşmanımız olmayı başaramamışlardır. Biz onlara asla düşman olamayız. Onlar da kalın çizgilerle bize bir zarar veremezler. Bu zarar verebilme keyfiyetini Allah ile bizim aramızdaki ilişkiler açısından söylüyoruz. Dünyada
zarar vermeye çalışırlar. Ama bugüne kadar o konuda da kimse bir başarıya ulaşamadı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu dünyada yaşamış saymamalıdır kendisini. Çünkü dünya fiziğin ötesine açıktır. Bütün gök katlarını Allah Teala birer birer size de gösterecektir. Hepsini göreceksiniz. Yedi tane gök katının her birindeki özellikleri yaşayacaksınız. Allah ile bile olacaksınız. Yani beraber, Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, yanlış anlamayın, beraber Osmanlı tabiri diye ifade edilmiyor. Bile kelimesi. Allah ile bile olmak Osmanlıca bir ifade. Allah ile birlikte olmak manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ona ulaşmayı dilerseniz, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz tabii. Tabi olanlar, mürşitlerine tabi oldukları zaman ruhları vücutlarından ayrıldı. Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'deki mürşitlere tabi olan bizim kardeşlerimize. Sonra Allah'a ulaştı ruhları. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte eskilerin ermiş, ermiş, ermiş dedikleri insanlar onlar. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları. Zaten Allah Teala tarafından üfürülmüş ve o ruh Allah'ın zatına bilerek, isteyerek onlar tarafından teslim edilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ondan evvel mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak çok zor değil. Bir dilek Allah'ın dostu olmanızın başlangıç noktasını temin eder. Ve de Allah Teala sizi 7-8 aylık bir ömrünüz içinde mutlaka mürşidinize tabi kılıp seyri sülükünüzü tamamlar ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştırır. Ve sizi siz ulaşmışsınız gibi mükafatlandırır. Eğer cennetlerden bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer, bu noktada ölse kişi birinci kat cennettir. Mutlaka birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir şey yapamadan ölmüş. Bu birinci kat cennetin mutlak sahibidir bu kişi. Ama yaşıyor, yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi büyük bir şevkle hacet namazını kılıp mürşidini görecek. Onu büyük bir saygıyla elini öperek güzele yaklaşacak ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak ve 7 tane gök katını, 7. gök katındaki soldan sağa doğru açılan 7 tane alemi geçerek
ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak. Ve ermiş evliya olacak. Ermiş evliya olmak herkes için son derecede kesin, mutlak bir mazhariyettir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah'tan mürşidini sorsun, Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşarak ruhunun vücudundan ayrılma işlemini tamamlasın. O noktadan itibaren o ruh bütün dergahlardan Allah'a doğru çıkan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşacaktır. Neticede o kişi kendine düşenleri yaptıkça ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişi için bir zevk olacak başka. Ama asıl zevkin zikir olduğunu yaşayacak kişi. Asıl zevkin, en büyük zevkin Allah'ı zikretmek olduğunu yaşayacak. Ve kalp gözünün o zikirlerden birinde açıldığını yaşayacak. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın kalp gözünün açılması demek, onun gayba kalp gözüyle bakabilmesi ve gaybı görebilmesi demek. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Son safha Allah'ın zatının görülmesidir. Sevgili kardeşlerim, en çok o zaman mutlu olacaksınız. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. O Allah Teala'nın sırrıdır. Kalplerin ışığıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri sizlere nasıl anlatayım? Sorarsanız, ki bize her zaman bilgisayarla ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz, sorarsanız sualinizin cevabını Allah'ın bize yasak etmediği alanlarda bütünüyle hep veririz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir dünya mutluluğu mutlak olarak Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Ama o mutluluğu ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeden yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Din, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Bu sizi mürşide tabiyete götürür. Tabiyet 2. safha. Ruh derhal vücudunuzu terk eder. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman seyri sülükte olan diğer ruhlarla birlikte siz de seyri sülüke başlarsınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu 1. teslimdir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra iradenizi Allah'a teslim etmeden hemen arada bir safha daha var. Muhlis olmak. Muhlis olduktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın ilahi iradesine bağlanacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren sizin düşmanınız olamaz. Siz, belki de yanlış bir ifade oldu bu,
siz kimseye düşman olamazsınız manasına kullandık. Sizin düşmanınız olamazı. Yoksa insanlar size düşman olabilirler. Ama siz kimseye düşman olamazsınız. En büyük kötülükleri yapan insanları bile affetmek lütfunda bulunursunuz. Yapamazsınız, kin tutamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olduğunuz zaman bütün dünya sizin için düşman olmak standartını kaybetmiştir. Size Allah-u Teala evvela Allah sevgisiyle yoğurmuştur. Sonra insanlara karşı sevgi duymanızı sağlamıştır. Düşmanlarınıza bile düşman nazarıyla bakamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar size düşmanlık edebilirler. Onlar size kötülük edebilirler. Ama bu sadece size yapılan bu kötülükler sebebiyle sizin de necat kazanmanıza sebebiyet verir. O zavallılar bilmezler ki bu kötülükleri yaptıkça onlar devamlı derecat kaybetmektedirler. Biliyorsunuz ki kıyamet günü kaybettiği dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada kaç sene yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Cennet için Allah Teala bir sonsuz ömür biçmiş. Milyarlarca sene cennet var olmakta devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Bütün cennetler, 7 kat cennetin hepsi, cehennemlerin de hepsi kıyamete kadar devam edecek. Bunun manası sonsuz derece kadar uzun bir zaman parçası. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz sonsuz hamd ve şükrediyoruz bir ömür boyu. Allah'ın yoluna girdikten sonraki ömrümüzden bahsediyoruz. Allah'a hep hamd ettik, şükrettik. Bize o kadar çok güzellik yaşattı ki. Hani öyle derler ya, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Süzü de ilave. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Her şey Allah-u Teala tarafından insan adı verilen ruhundan üfürdüğü mahlukunun mutluluğu için hayata getirilmiş. Vücuda getirilmiş cansız olanlar. Ve de sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Biz de sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Allah için hepinize dua ediyoruz. Allah-u Teala sizi, hepinizi mutluluğa ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, işte vakit dediğiniz şey çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine vakti tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden, sizlere doyamayarak ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutluluğu için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Söylediğimiz yolun dışında bir mutluluğu arayan kişi bir ömür boyu arar ama hiçbir şey bulamaz.
Tek yol, hidayet yoludur. İster tarikat deyin, ister başka bir isim verin, hiç önemli değil. Bu yol ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimi yoludur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir müjde gününde bir araya getirdi. Bu müjde günü aynı zamanda kameri takvimle, hicri takvimle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ve rahmetli oluş günüdür. 12 Rebiül Evvel. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 12 Rebiül Evvel 571'de Hicri yılla 571'de sabaha karşı doğmuştur. Ve 632 yılında gene 12 Rebiülevvel'de 632 yılında rahmeti rahmana kavuşmuştur. 63 yıllık hayatı boyunca dünyadaki en meşgul insan olmuştur. O, nebilerin sonuncusuydu. Nebiler, peygamberler onunla hitam bulmuştu. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hitamıdır, mührüdür. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala. Enbiya, Nebiler, Hatem'de mühür. Hitam bulma kelimesi, Hatem kelimesi aynı kökten geliyor. Sona ermek, hitam bulmak. İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Adem'di. Allah Teala Hazreti Adem'e bir şeriat vermişti. O onunla amel etti. Aynı şeriatın Hazreti Nuh'a kadar hiç değişmeden devam ettiğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasındaki bütün peygamberlere Allah Teala aynı şeriatı vermişti. Sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye.
dini ayakta tutmak, dinin hükümlerini icra etmek demektir. Fırkalara ayrılmamak ise Kur'an-ı Kerim'de çok özel bir yeri olan bir tabirdir. Çünkü fırkalara ayrılmayanlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir.

Din konusunda Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. O din Allah'ın ezeli ve ebedi dinidir. Dinil kayyum. Kayyum olan, ezelden gelen, ebede kadar gidecek olan, ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın yaratmasında, ne din yaratmasında, ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Sen Hanif'sin diyor ve biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Ve ezelden ebede kadar bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır. Yani sadece Hanif dinini, kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşayacak özelliklerle donatılacaktır insanlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki peygamberler arasında en büyük özelliğin sahibi olan kimdir tarzında bir araştırma yapıldığı zaman burada en üst seviyede olanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilgisayarlar açığa çıkarmıştı. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçek, kainattaki en önemli insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu devirde yapılan araştırmalar, bütün veriler bilgisayara aktarıldığında onu işaret ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, 12 Rebiülevvel Allah Teala'nın dininde kutlu ve çok özel bir gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü 12 Rebiülevvel. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ölüm günü 12 Rebiülevvel. Allah Teala'nın bize indirdiği Risalet nurlarında müjde günü olarak değerlendiriliyor 12 Rebiülevvel. İşte geçen yıl 12 Rebiülevvel'de Allah Teala bize sabah namazını erken kaldırdı, sabah namazından evvel 12 Rebiülevvel'in ne olduğunu bize anlatmak üzere Müjde suresine bak dedi. Risalet nurlarındaki Müjde suresi. Müjde suresini açtığımız zaman gördük ki Allah Teala 3 defa sana müjdemiz var.

var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var diyor. Onun müjde suresinin bize yazdırıldığı tarihe baktığımız zaman 12 Rebiülevvel 1396, yani 13 Mart 1976 tarihini görüyoruz. Güneş takvimiyle tam 30 yıllık bir devre. 12 Rebiülevvel 1396'dan 12 Rebiülevvel 2005'e kadar. Şimdi de bugün 12 Rebiülevvel 1397. On iki Rebiülevvel 1427. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Hayatımızın 30 yılını Allah-u Teala hidayet çağının gelişme devresi olarak ifade buyuruyor. Oradaki sana müjdemiz var sözlerinin her birisi 10 yıllık bir devriyi ifade ediyor. Böylece hidayeti tebliğe başladığımız 1396'dan bu tarafa, 12 Rebiülevvel 1396'dan bu tarafa geçen yıl tam 30 yıl geçmişti. 3 tane sana müjdemiz var. 10 yıl, 10 yıl ve 10 yıl olarak 30 yıllık bir devreyi ifade ediyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın müjdesini incelediğimiz zaman şunu gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi de 12 Rebiülevvel, ölüm tarihi de 12 Rebiülevvel. Ve Allah-u Teala bize hidayet çağının giriş devresinin 30 yılda, 30 kameri yılda tamamlandığını ifade buyurdu. Ve yeni bir devre hidayet çağının gelişme devresine girdik. Hidayet çağının gelişme devresinin, gelişme çağının birinci yılını tamamlamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, hidayet her gün daha büyük kitleler tarafından öğreniliyor. Söylediklerimiz tahkik ediliyor. Ve neticede bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğu her geçen gün biraz daha kesinlik kazanıyor. Hidayet önemli bir kavram sevgili kardeşlerim. Hidayetin ne olduğunun unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bu uzun devrede Allah-u Teala'nın olaylara
Baktığımız zaman bize gösterdiği şey, bütün ayrı ayrı dinler sanılan dinlerin hedeflerinden saptırıldığı açık ve kesin bir gerçek olarak çıkıyor karşımıza. Evvela Tevrat'ın tatbikatı Hazreti Musa zamanında gerçek anlamda yaşanmış. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bizim bugün İslam'ın yedi safhası dediğimiz Hazreti İbrahim'in Hanif dini İslam dinidir. Hanif, İslam demek, Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olanların sahip olduğu din Hanif dinidir. Bu din üç esastan teşekkür eder. Birinci esas vahdettir, Allah'ın tekliği. İkinci esas tevhiddir. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'ın tekliği, insanların tek bir fırka oluşturmaları iki faktör oldu. Vahdet ve tevhid. Bir de üçüncü faktör var. Teslim. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. İşte bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ortaya koyduğu Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an'daki açıklamalar onu gösteriyor ki, iki tane din, üç tane din olmamıştır. Allah'ın sadece tek bir dini olmuştur. Yedi safha ve dört tane teslim içeriyor. Gerçekten sevgili kardeşlerim, çağımıza damgasını vuran şey hidayettir. Ve yedi tane hidayet söz konusu Kur'an'da. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktası. Bu birinci hidayettir. Mürşide ulaşıp tabiyet, 14. basamak, ikinci hidayettir. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, üçüncü hidayettir. 21. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. hidayettir. 25. basamak, nefsi daimi zikre ulaşarak Allah'a teslim etmek, 6. Beşinci safha, ve bir sonraki basamak, muhlis olmak, irşad olmak, 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek. Müslüman olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat ve irşada memur ve mezun kılınmak, Allah-u Teala tarafından kişinin irşat kademesine sahip olması. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın din adı verdiği varlığın sadece tek bir din olduğunu görüyoruz. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey,
açık ve kesin bir şekilde bunu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, diyor ki orada Allah-u Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana vahyetmek suretiyle diyor. Niçin şeriat kılmış? Dini ayakta tutun diye ve fırkalara ayrılmayın diye diyor Allah-u Teala. Kimlerdir fırkalara ayrılan? Fırkalara ayrılanlar şirkte olanlardır. Gizli şirkin sahipleri. Fırkalara ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman fırkalara ayrılmayanların oluşturduğu bir toplum, cehenneme gidecek olan bir toplumu vücuda getirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcını temsil ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi, Kur'an'ın en önemli müessesesidir. İslam'a giriş kapısıdır. Sadece o kapıdan girilebilir. Başka bir giriş kapısı yoktur. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve her açıdan kurtulur ya da kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. Aynı zamanda şirktedir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Diyor ki: "Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve namaz kıl ve Allah'a yönelmeyi dile ki, Allah'a yönel ki, Allah'a ulaşmayı dile ki takva sahibi olasın. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar." Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için iki tane faktör çıkıyor ortaya. Birisi takva sahibi olamamak. İkincisi şirkte olmak. Bu gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda buyuruyor ki, "Benim ümmetim için açık şirk söz konusu olmaz." Burada bir problemimiz yok. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte gizli şirk, insanların aklına bile getirmediği bir şirk türü. Allah'a ulaşmayı dilemediği için, kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için şirkte kabul ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve de takva sahibi değil kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin muhtevasına bakıyoruz. O kişinin gideceği yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden gafil. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "İnne lezine la yercune likaina eradu bil hayatet dünya vatmeynü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun." Onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden ve bize ulaştırmayı dilemezler.
diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an'ın temeli olan Allah'a ulaşmayı dileme talebi eğer gerçekleşemezse bu standartlar söz konusu. O kişinin gideceği yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi dalalette. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hidayette değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Bütün bu hakikatleri hidayet adı altında Allah Teala bize öğretti ve bu çağa hidayet çağı adını verdi. Şu anda bütün dünyaya hidayetin ulaştırıldığı bir merkez, o burasıdır. Bu merkezdir. Biz sizlere hidayeti açıkladığımız güne kadar hidayetin ne olduğu bilinmiyordu. İşte hidayet konusundaki açıklamalara bakıyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Nereye ulaştırır diyoruz bu doğru yol? Cevap alamıyoruz kimseden. Hidayeti doğru yol standartları içinde kapatıp hapsetmek demek, onun mahiyetini yok etmek demektir. Nitekim bu hidayetler konusunda yaptığımız incelemeler gösterdi ki, Türkiye'deki 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde hidayet gizlenmiş durumda. Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bu kavram bütünüyle gizlenmiş. İslam'ın 7 safhası da yok edilmiş. İslam bir bitkisel hayata terk edilmiş. Kolu kanadı kapatılmış, koparılmış, kırılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi hidayete erdiremez. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Ve insanların hidayet çağını ve bu çağda hidayeti öğrenmesi Allah'ın temel emridir. Kurtuluş çağı gelmiştir. Bütün insanların birbirine dost olacağı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Yakın gelecekte hepiniz savaşların sona erdiğini göreceksiniz. Ve bütün dünyayı sulh ve sükûnun kapladığını göreceksiniz. Bu hidayet çağının temel sonucudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet meselesini ele aldığımız zaman bunun 7 safhadan oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek sadece birinci safhadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de farzdır. İşte "Meni bine ileyhi ve tekuhu" diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol.
Allah Teala buyuruyor ve eni ve rabbikum ve eslimu lehu min kabden yetiküm azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17'de Allah Teala diyor ki: "Vellezîne eştenevû tâgûte en yâbuduhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar bize mülâki olmayı dilediler. Onlar tâgûta kul olmaktan kurtuldular. İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Hangi sebeple? Bize ulaşmayı dileyerek diyor Allah Teala kurtuldular diyor. Bize yönelerek, bize ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Kullarım diyor Allah Teala, oysa ki başında bütün sahabe tağutun kuluymuş. Demek ki hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Farz mı? Farz. 14. basamakta mürşidimize ulaşmamız söz konusu. O da farz sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete." Maide 35. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan mürşidinizi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Farz kılmış üzerimize. Bütün sahabenin Allah'tan mürşitlerini istediklerini görüyoruz. Ve ona tabi olduklarını görüyoruz. İşte bu farz olan hükümde Allah Teala mürşide tabiyeti farz kılmış, mürşidi Allah'tan istemeyi farz kılmış, mürşidi farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz Hazretleri. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde: "Abim orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Farz ve tabiyet. Hidayetin ikinci safhası. Hidayetin üçüncü safhası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebetilehi teptila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bütün sahabe ulaşmışlar mı, hidayet ermişler mi? Hepsi. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler." diyor. Bütün sahabe Allah'ın Allah'a ruhunuzu ulaştırın emrini yerine getirmişler. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek kimin tarafından gerçekleştirilirse Allah bu noktaya kadar o kişiyi mutlaka ulaştıracağına dair kesin söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim diyor bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Demin Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde ifade etmiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek farz,
mürşide tabiyet farz, ruhu Allah'a ulaştırmak farz ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Çünkü hepsinin hidayete erdiği söyleniyor. Hidayete ermek, ruhun Allah'a ulaştırılması.

İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete erdiğine göre kesinlikle ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslimini görüyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve ene buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Allah Teala hepimizden, fizik vücutlarımızdan Allah'a teslim olacağımıza, Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Ve tüm sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, yedi kademeye doğru gidiyoruz. Bu beşincisi gene farz, gene bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki nefsimizi Allah'a teslim etmek, ullelbap olmak farz mı? Evet, ullelbap Allah Teala tarafından ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler ullelbaptır diyor. Li ullelbap yeskürunallâhe kıyamen kuden ve ala cunubim. O ullelbap var ya, onlar ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ullelbap olmuş mu? Evet. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi. Onlar sözü dinlerler diyor. Ve onlar sözün asıl olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Arkasından da diyor ki onlar ullelbap oldular. Bütün sahabe bu hedefe gelmiş. Daimi zikrin sahibi olmuş. Ullelbap olmuşlar. Muhdis olmayı Allah Teala farz kılmış, yani irşad olmayı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa le yabudullahi muhlisine lehuddine hünefâ ediyor. Onlar muhlisler olmakla kalplerini halis kılan muhlisler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki deyin ki Allah Teala'ya nahnu lehu muhlisun. Muhakkak ki biz ona muhlis olanlarız. Geriye 7. safa kalıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak. Bakıyoruz ki bütün sahabe irşat makamına tayin olmuşlar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe künel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Onlara tabiin deniyor. Tabiine de tabi olunmuş. Onlara da tebe-i tabiin deniyor. Farz mı bu bir hakkın takvaya ulaşıp da iradeyi Allah'a teslim etmek? Farz. Allah Teala diyor ki Müminin Suresi Ali İmran Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde onlar nasıl sizden evvelkiler hakka tukatihi takva ile bir hakkın takva ile takva sahibi olmuşlarsa siz de hepiniz böyle bir takva ile takva sahibi olun diyor. Sevgili kardeşlerim işte Kur'an-ı Kerim'de 7 safa 7 safhanın 7'si de farz ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar.
7 farzı da gerçekleştirmişler. Bu her bir safhada ayrı bir hidayetin yaşadığını gösteren bir muhteşem dizayndır. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide tabiyet ikinci aşamasıdır. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü aşamasıdır. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü aşamasıdır. Nefsi teslim etmek beşinci aşamasıdır. Muhlis olmak altıncı aşamasıdır. İrşat makamına iradeyi teslim ederek Allah'a irşat makamına tayin olmak, irşada memur ve mezun kılınmak yedinci aşamasıdır. Hepsi de farzdır. Yedi hidayetin yedisi de. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hidayet bundan 14 asır evvel bütünlüğüyle yaşandı. Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz olan 7 kesimdeki hidayeti onlar da yaşamışlar. İncil'e bakıyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar İncil'de farz olan hidayeti 7 safhanı 7 safhasını da yaşamışlar. Öyleyse dinler yoktur. Bir tek din vardır ve önce Yahudiler arasında hidayet unutulmuştur. İnsanların büyük kısmı hidayeti yaşamamaya başlamıştır. Hazreti İsa devrinde olay buydu Yahudiler için. Hazreti İsa'ya tabi olanlar hidayeti yaşadılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde hem Yahudilerin hem Hristiyanların büyük kısmı artık hidayeti yaşamıyorlardı. İkisinin de içerisinde hidayeti yaşayanlar vardı. Ve onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ona indirilen hidayet sebebiyle şükran hissi besliyorlardı. Ve kendilerinin yaşadıklarını aynen Allah-u Teala ona da söylediği için sevinç gözyaşları döküyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinde Hristiyanlar da Yahudiler de unutmuşlardı. Büyük kitle olarak unutmuşlardı. Aralarında küçük bir kesim tatbik ediyordu Allah'ın doğrularını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi hidayeti yaşadılar. 7 safhasıyla birden yaşadılar demin söylediğimiz gibi. Bugünlere gidiyoruz. Bugün gene hidayet unutulmuş durumdayken Allah Teala bizimle hidayeti ayağa kaldırdı. İşte bunun için huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağının giriş devresi geçen yıl tamamlanmıştır. Ve şimdi hidayet çağının gelişme devresinin birinci yılını idrak etmiş durumdayız. Hidayet çağı bütün dünyaya sulh ve sükunu, mutluluğu götürecek olan, ulaştıracak olan, bütün dünyayı mutluluğa ulaştıracak olan bir çağdır. Hidayetin muhtevası üç dinde de unutulmuş. Aslında üç dinin mensupları başka başka dinlerin mensupları olmadıkları halde birbirlerine düşman olmuşlar. Özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler İslam'a düşman olmuşlar. Ve de dünyanın her tarafında şu anda harpler var. Sıcak savaşlar. Açık açık insanlar şehit ediliyor, öldürülüyor. Bütün bu savaşların sona erebilmesi için bütün dünyadaki inananların dinlerinin aslında tek bir din olduğunu öğrenmeleri mutlak bir zarurettir. İşte burası
hidayetin merkezi olan Mihir Vakfı, International Mihir Foundation ve Allah'ın Üniversitesi bu büyük hedefe bütün insanları ulaştırmak için Allah-u Teala'nın emriyle kuruldu. İşte sizlere buradan 31 yıldır hidayeti anlatıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve artık öğreti bütün boyutlarıyla tam olarak yerlerine oturmuştur. Hidayet çağının giriş devresi geçen yıl tamamlanmıştır. 30 kameri yılda ve ondan sonra da bir yıl daha idrak ettik. Gelişme devresinin birinci yılı da böylece bugün tamamlanmış oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyanın henüz bilmediği hakikatleri İslam alemine, Hristiyan alemine ve Yahudi alemine, Musevi alemine ulaştırmakla vazifeliyiz. Dünya sulhunun kurulması o bizim omuzlarımızdaki vazifedir. Onun için hidayet çağının gelişme devresi son derece önemlidir. 30 yıllık giriş devresi gibi uzun süreli bir devre olmayacağını söylüyor Allah Teala. Bunun manası yakın gelecekte vücuda gelecek olan son savaşlardan sonra bir sulh ve sükun devresine girilmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında hidayet müessesesi bu dünyada olduğu kadar bütün kainatta en önemli dini müessesedir. Dinin temelidir, vazgeçilmez unsurudur, olmazsa olmaz şartıdır. Ve gördük ki 7 safa 4 teslimden oluşan Allah-u Teala'nın temel emirleri evvela Yahudiler arasında, sonra Hristiyanlar arasında unutulmuş ve bugün İslam tarafından da unutulmuştur. Hidayet bütünüyle yok edilmiş ve İslam bir bitkisel hayata sürüklenmiştir. Artık toparlanma zamanı gelmiştir. Bütün dünyaya sadece bir tek dinin olduğu müessesesi mutlaka ulaştırılacaktır. İblis son gayretleri içerisinde elinden geleni ardına koymasın. Ama başarabileceği hiçbir şey yok. Hidayet bütün dünyaya mutlaka yayılacaktır. Onun bütün gayretine rağmen. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, müjdeler sizin de olsun. Müjde suresindeki her sana müjdemiz var ifadesi 10 yıllık bir devreyi ifade etti. 30 yıllık hidayet çağının girişi tamamlandı. Gelişme çağının da birinci yılını el ele gönül gönüle idrak etmiş bulunuyoruz. Bütün dünyanın sülh ve sükûne ulaşması, sonsuz mutlulukları yaşaması,
dualarımızla, dileklerimizle, hidayet çağınızın gelişme kısmı mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün dünyayı içinde bulunduğu bu korkunç savaş felaketlerinden kurtarabilmenin o derin hazını beraber yaşayacağımız günler uzakta değildir. İnsanlar dinlerini bilmedikleri için Hristiyan aleminde de, Yahudi aleminde de, İslam aleminde de din unutulduğu için, dinin yedi safhası asli unsuruyla hidayet unutulduğu için insanlar başka başka dinlerin mensubu olduklarını zannederek birbirleriyle savaş ediyorlar. İblis de uzaktan bu olaylara bakıp adeta bize nanik yapıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnananlar düşman kamplara ayrılmışlar. Başka başka dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Ve savaş yapıyorlar birbirleri arasında. Milyonlarca insan ölüyor. Oysa ki yakın gelecekte dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin, Allah'a teslim dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu hepsine ispat edeceğiz. O zaman yeryüzünde savaşlar sona erecek. Savaşlar için kullanılan bütün paralar insanların refahına hasredilecek. Ve dünyada görülmemiş bir bereket ve mutluluk çağı yaşanacak. İşte Allah-u Teala'nın müjdesi o müjdedir. Bereket ve mutluluk çağı hidayet çağıdır. Ve hidayet ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bizi hidayet çağının mimarı olarak vazifelendirdiği için ona, Yüce Rabbimize, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü ve ölüm gününü kutluyoruz. Müjde gününüzü müjdeleyerek kutluyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün dünyanın sülh ve sükûne ulaşacağı günler artık uzakta değildir. Onun müjdesiyle sizleri müjdeleyerek İnşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: kağıt örüyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Her yeni gün bir yeni dünyanın kurulması demektir. Yeni bir gün, yeni bir zaman parçasının devreye girmesidir. Bir günün arkasından günler, haftalar, aylar, yıllar geçer gider. Ve biz insanlar yaşar gideriz. Zaman devamlı bir akışın içinde. Günler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor sevgili kardeşlerim. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Bu kubbe gök kubbe. Yani dünya. Herkes Allah'ın kendisine verdiği hayat süresince yaşayabilir. Ötesi yoktur. Allah ne kadar ömür biçmişse bir insan o kadar yaşar. Dünya yaşantısı bütün insanlar için Allah'ın bir güzelliğini yaşamak olabilir. Ama insanın davranış biçimlerine bağlı bir dizayn bu. İki çeşit insan oluşur. Mutlu insanlar, mutsuz insanlar. İşte bir insanın mutlu olabilmesinin bir tek yolu vardır. Allah'a yakın olmak. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetleri temizlemesiyle harekete geçer. Temizlemeye başlaması konunun başlangıcını teşkil eder. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, etti beş. Muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 7 kademelik bir dizayn oluşturmuş. Bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanları dünyaya mutlu olsunlar diye gönderir. Dünyada verilen bu gezegende onlara hayat verir. Ama tabloya baktığımız zaman insanların çok çok büyük bir kısmının mutsuz olduklarını görüyoruz. Dünyaya gelmek, bu dünyada yaşamayı ifade eder. Bir ömür burada geçecektir. İşte Allah'ın hedef gösterdiği, bütün insanlardan istediği şey, bu hayat adı verilen insan ömrünün mutlulukla yaşanmasıdır. O ister ki herkes mutlu olsun. Ama insanların en büyük düşmanı olan iblis de cinlerdendir. İster ki herkes mutsuz olsun. Böylece herkesin etrafında birkaç tane şeytan, bütün şeytanlar cinlerdendir. Daima hareket halindedir. Daima insanlara yanlış yaptırmak isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterip emrettiklerinde onların gerçekleşmemesini temin sadedinde kişiyi unutturmak ya da kötü göstermeye çalışmak. İşte insanların etrafındaki bütün şeytanların yaptığı bunlardan ibarettir. Allah insanların mutlu olmasını diler. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmesini diler. Şeytan da insanların mutsuz olmasını, huzursuz, sıkıntılı bir dünya hayatı geçirmesini diler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah bütün insanların cennete girmesini ister. Kanunlarını ona göre kurmuştur. Ama insanlara serbest irade vermiştir ki herkes kendi iradesiyle kendisini cehennemden kurtarabilsin. Aksi takdirde adalet oluşamazdı. İşte sevgili kardeşlerim, insanların büyük kısmının cehenneme gideceği kesin bir olgudur. Dünya adı verilen bu gezegende insanlar dünyanın kendilerine sunduğu her hususu Allah'ın emrettikleri olsun, yasak ettikleri olsun, seçtikleri hayatın dizaynı içerisinde yaşayacaklardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı diliyor, dileyin diyor. Dilemezsiniz diyor, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse konunun basitleştirilmiş standardı neyi gösteriyor? İnsanların hayat dizaynı içerisinde mutlu veya mutsuz oluşları Allah'ın yolunu veya şeytanın yolunu seçmeleri şeklinde ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ait olan ruhu

Doğruların yerine yanlışları yerleştirmek suretiyle huzursuzluğa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey İslam aleminde de çok yanlış bir değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Mesela İslam'da bir inanç var ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkış vardır. Cehennemden cennete geçiş söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir husus kesinlikle Kur'an'ın temel emirlerine aykırıdır. Cehenneme giren bir kişi ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkması mümkün değildir. Cennete giren bir kişi içinde aynı şey söz konusudur. Cennete giren bir kişi de ebediyen orada kalır. Öyleyse kişi eğer cehennemlik bir insansa ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennetlik bir kişi ise ebediyen cennette kalacaktır. Cehennemde bir süre kalıp da oradan çıkıp cennette olabilmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim buna kesinlikle cevaz vermiyor. Sevgili kardeşlerim, 19 ciltlik 8500 36 sayfalık bir Kur'an tefsirinin sahibiyiz. Yanlış anlamadınız. 19 cilt 8536 sayfa. Ve de Kur'an'ın her tarafını A'dan Z'ye inceledik. Cehennemden çıkıp cennete girmek konusu Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle yer almamıştır. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içerisinde en çok insanı seviyor. Dikkat edin, tüm mahlukatı düşünün. Onların arasında bir tekine, sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. Bütün insanlar Allah'ın üfürmesiyle derhal kendi şekillerini alacak olan bir ruh üfürmesi olayıyla karşı karşıya. Allah-u Teala bunu bütün insanlara bir emanet olarak sunuyor. Bütün insanlara Allah'ın emaneti bu. Allah Teala'nın insana verdiği bu ruh emaneti Allah'a ulaşmayı dilemedikçe vücuttan ayrılması mümkün değildir. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşide tabi olmak gereğini duyar, kalbi o istikamette bir talebe mutlaka ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi Allah'a hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman mutlaka tabi olacağı, çok seveceği bir mürşide gönderilir. Hacet namazı bu açıdan son derece önemlidir. İnsan hayatında aslında tesadüf diye bir şey yoktur. Her şey Allah-u Teala tarafından evvelce bilinir.

Kişinin başlangıcı da sonu da bütün hayatı da Allah-u Teala tarafından o kişi yaşamadan evvel bilinir. Allah-u Teala geçmişin de anın da geleceğin de sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara hayat verir. Mutsuzluğu yaşayan insanlar kendilerini mutsuz edenlerdir. Eğer bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, yasak ettiklerinden sakınmıyorsa, o kişinin mutlu olması mümkün değildir. Çünkü böyle olan insanlar nefslerinin tesiri altındadırlar. Nefs biliyorsunuz ki 19 tane afetle mücehiz bir varlıktır. Ruh da 19 tane hasletle oluşmuştur. Yani nefsine tabi olan bir insan şeytana yakın bir insandır. Afetlerle mücehizdir ve hep huzursuzdur. Allah'a ulaşmayı dileyen neticede mürşide ne ulaşan kişi ruhunu, vecdini, nefsini ve iradesini birer birer bu sıra içinde Allah'a teslim edecektir. Edebildiği takdirde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsin afetleri mutluluğunuzu engelleyen temel faktörlerdir. Ruhun hasletleri ise mutsuzluğunuzun temel faktörleridir. Öyleyse nefsimizin afetleri var olduğu sürece mutluluğu yaşamamız kolay değildir. Mümkün değildir de diyebiliriz. Ama bu tamamen mutsuzlukta değildir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutsuzluk seviyesi nefsindeki afetlere ne ölçüde itaat ettiği istikametinde bir görüntü oluşturur. Bir insan ne kadar çok nefsinin afetlerine tabi olursa o kadar çok mutsuz olur. Afetler insanın nefsinde çoğaldıkça o kişinin mutsuzluk seviyesi artar, artar, artar. Diğer tarafta ise mutluluk adı verilen müessese o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin temizlenmesine paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun yolu var mı? Elbette var. Bir kişi eğer mutlu olmak istiyorsa evvela Allah-u Teala'dan talepte bulunacaktır. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Gerçekten mürşidine ulaşmayı isteyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşidini gösterir. Ama böyle bir talebin sahibi olabilmek için kişinin evvela Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala mürşidini gösterir diyebilir miyiz? Hayır, bu kesin bir olgu değildir. Bu hakikatlerden hiç haberdar olmayan bir kişiye bile Allah Teala mürşit gösterebilir, mürşit sevgisi verebilir
Ve kişi mürşidini bir kalbi taleple aramaya başlar. Ulaştığı zaman da mutlaka ona tabi olur. Bu Allah ile kul arasındaki özel bir ilişkidir. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlaka mutlu olmasını ister. Öyleyse hepimiz başka insanları mutlu etmek istikametinde hangi ölçüde bir gayret gösterirsek o kadar mutlu oluruz. Bu mutlaka meyvelerini veren bir ağaç mıdır? Böyle bir iddiada bulunulamaz. İnsanlara tebliğ yaparsınız. Bir kısmı tebliği kabul eder, Allah'a ulaşmayı diler. Bir kısmı kabul etmez. Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse onun cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Ama kişi dilemişse Allah Teala ona yardım edecek, mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişi de o gösterdiği mürşide karşı Allah bir sevgi oluşturacaktır. O kişinin kalbinde Allah'ın gösterdiği mürşide karşı bir sevgi oluşacaktır. Bu sevgi onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ve ulaşacak kadar bir ömrü varsa o kişi tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dileyip ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama yaşıyorsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve o kişi mürşidini aramaya başlayacaktır. Aramak işte zor değildir. Kişi boy abdesti alıp Allah-u Teala'dan hacet namazını kılarak mürşidini sorduğu zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah-u Teala tesadüflerle hareket etmez. Allah'ın kanununda tesadüf diye bir şey zaten yoktur. Allah her şeyi evvelden bilir. Hangi olayların nasıl cereyan edeceğini bildiği için de bir tesadüf Allah Teala için söz konusu olamaz. Her şey onun bildiği standartlarda zamanı geldikçe cereyan edecek, oluşacaktır. İnsanlar geleceği bilmezler, bilemezler. Geleceği öğrenmek isteyen bir insan hacet namazını kılacak, Allah-u Teala'dan soracaktır. Eğer bu sual boy abdesti alarak hacet namazını kılmış bir insanın benim mürşidim kim olacak diye sorduğu bir sual ise Allah Teala bu suale mutlaka cevap verir. O kişiye mürşidini gösterir. Göstermekte kalmaz. O kişi de Allah'ın gösterdiği o mürşide karşı bir sevginin oluşması da Allah Teala tarafından o kişinin kalbine ulaşmakla gerçekleştirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkiler öylesine güzel bir seyir takip eder ki bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı hep mutluluğa açılan pencerelerden oluşur. Ama insan nefsi
Eğer duruma hakimse o pencereleri birer birer kapatır. Ve hep karanlıkların içinde kalmaya kendisini mahkum eder. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala hepinizi sever. Ama en çok unutmamanız lazım gelen ilk talebin mutlaka ve mutlaka sizden gelmesidir. Hiç kimse Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden yakasını kurtaramaz. Bu mümkün değildir. Bunu çok iyi bilen İblis, 7 Safa ve 4 teslim olan temeli İslam'ın 5 şartına indirgemeyi başarmıştır. Evvela Musevilerde 7 Safa ve 4 teslimi unutturan İblis, daha sonra Hristiyanlarda 7 Safa ve 4 teslimi unutturmuş. Daha sonra da Müslümanlarda 7 Safa ve 4 teslimi unutturmuş ve insanları cehenneme göndermek konusunda çok başarılı bir sonuca ulaşmıştır. Ne yazık ki insanların çoğunun gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olmasına rağmen, ne kadar basit? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle bir talep, eğer kalpten bir talepse o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ertesi gün bu kişinin öldüğünü düşünelim. Eğer kalpten bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşıyorsa kişi, Allah ona mürşidini sevdirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mutlaka Allah'ın sevdirdiği o mürşide kalbindeki büyük bir taleple, istekle ulaşacak, tabi olacaktır. Gözyaşları içinde bir tabiiyet söz konusudur. Bu kişi bu tabiiyetten sonra ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ya yaşarsa Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır ve o kişi bunu kendisi yapmış gibi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Kişinin buradaki dahli ne? Allah-u Teala'nın kendisine verdiği o isteklerle namazını kılacak. Zikrini yapacak, Allah'ın temel emirlerini gerçekleştirecektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet, İslam'ın 5 şartıdır. Ama bu 5 tane şartın dışında mürşide tabiiyet ve teslimler söz konusudur. Ruhun, fizik vücudun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte böyle bir ortam içerisinde bir insanın gideceği sadece iki yer vardır. Bir, Allah'ın cenneti. İki, cehennem.
Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki bir tek talebimiz, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebin kalbi sahibi olan kişi. Yani kalpten bu dileği yapan kişi, bu dileği yaptıktan hemen sonra ölse onun gideceği yer birinci kat cennettir. Bu Allah-u Teala'nın insanlara karşı ne kadar büyük bir lütfu, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, o korkunç işkencelerle geçecek olan sonsuz bir ömrü muhteşem bir mutlulukla geçecek olan cehennem yerine cennetle kişinin müjdelenmesi, cennete kabul buyurulması. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka alan cennetine girer. Birinci kat cennet. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın kanunları var. İnsanlar bu kanunları değiştiremezler. Bu kanunlara itaat etmek mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insanın namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, hacca gitmesi, kelime-i şehadet getirmesi onu cehennemden kurtaramaz. Mutlaka kişinin Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın en alt kat cenneti olan birinci kat cennete giremez. Bu kişi de Allah-u Teala mürşit sevgisi oluşturacaktır. Ve kişi mürşidine tabi olmak için derin bir ihtiyaç duyacaktır, harekete geçecektir. İşte insanlardan kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp da tabi olursa, bundan sonra ölen kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama kişi yaşarsa Allah ona zikir sevgisi verir. Allah ona bütün ibadetleri sevdirir. Kişi ibadetlerini büyük bir zevkle, huşu ile gerçekleştirir. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider. Hacca gitmek bir mutlak zaruret değildir. Ama gider, kelime-i şehadet getirir. Allah'a ulaşmayı diler. Ve o zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seviliyorsunuz, çok seviliyorsunuz. Çünkü siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın ruhuna merci olan, Allah'ın ruhunu içinde barındıran tek mahluk insandır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürerek insanları bu büyük şerefe nail kılmıştır. İnsan olarak yaratılan bütün mahlukata Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. Öyleyse bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç ayrı unsurdan oluşur. İşte kişinin ruhu Allah Teala'nın emriyle Allah'a iade edilmelidir. Allah'a dünya hayatını yaşarken
teslim edilmelidir. Ancak bu standart içinde bir insan huzura kavuşabilir, mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala her şeyi öylesine güzel bir dizayn içerisinde yerli yerine oturtmuş ki biz insanlar Allah'a sadece hayran olabiliriz. Hoşlanmak var, sevmek var, aşık olmak var. Ama daha ötesi hayran olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir gelişim söz konusudur. Biz insanlar Allah'a layık olmak mecburiyetindeyiz. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı denemedikçe Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmaz. Kişi böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cehennemden kurtulamaz. Her şey bir insanın cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Böyle bir talep yoksa o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte İslam aleminin 7 safa ve 4 teslimi yaşadığı bir dönemden sonra İslam aleminin İslam'ın 5 şartına kilitlenmesi, hapsedilmesi, şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyundur. Sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Ama bir, Allah'a ulaşmayı dilemek bütün insanları cehennemden mutlaka kurtarır. İyi ama o zaman adaletsizlik olmuyor mu diyenler olabilir. Hayır, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mürşidine ulaştırıyor. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Eğer bir evin kapısını açmazsanız, başka bir giriş yolu yoksa, o evin içine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. İşte Allah'ın cennetinin kapısının açılması da bir dileğe bağlı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir talep bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyorum, şükrediyorum. Bir gün daha sizlerle birlikte olduğumuz için sizlere Allah'tan bahsetmek imkanını Yüce Rabbimiz bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'ın hepinizi birbirinizi en çok sevenler kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek ve sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntülüdür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, veçini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah-u Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetler. Her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. Niçin görev? Onların mutluluğu için. Niçin zevk? Çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın size vermek istediği onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar, Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, etti beş, muhlis olanlar, altı, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedi tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Yedi tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın beş şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir. Sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer öldükten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik endekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşide tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşide tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 7, 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama umurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit seviyesi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası, 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare, kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi, yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mühkime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır.

Ve onun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe teskiye adını alır. O kişi nefsini teskiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe. Sonra %2 rahmet nuru girer. Sonra fazıllar girmeye başlar. Fazıllar %7 defa %7 49'a kadar yükselir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla bu kişinin kalbi %7 kere 7 49 artı 2 %51 nurla dolar. Bu noktaya kadar gelen bu muhteva Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor. Ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetil müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah-u Teala'nın zatına. Sitetil müntaha illiğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah Teala.
Cinler de emmare levvame mülkü ve mutmainne radiye mardiye ve tezkiye kıdemelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

Sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah-u Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son, en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi oluşur. Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden,

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah-u Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi ahvetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın mutlu, daha mutlu, daha mutlu olabilmesi ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek zikir yapmak suretiyle nefsinin kalbindekileri temizlemesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah-u Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah-u Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir. Tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar

İntikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Neyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunda devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merci gene sizsiniz. Kendi kararınızla Allah Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyorsunuz. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna hiçbir şey engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır. İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki insan yalnız bir mahluk değil. Mutlaka başka insanların yardımına muhtaç. Yola çıkacak olanlar mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. O mürşidi Allah Teala mutlaka onlara gösterecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insanı Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Buna sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir kandil kutlamasında birlikteyiz. On bir Rebiülevveli 12 Rebiülevvel'e bağlayan gecenin sabaha karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmiştir, doğmuştur. Son peygamber, son nebi bu tarihte doğmuş ve yine aynı tarihte, yani 11 Rebiülevveli 12 Rebiülevvel'e bağlayan gece sabaha karşı, o gecenin sabahında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti Rahman'a kavuşmuştur.

Allah Teala bize Risalet nurlarını yazdırırken 12 Rebiülevvel sabahında 11 Rebiülevvel'i 12 Rebiülevvel'e bağlayan sabahta gece yarısından sonra ertesi gün sayıldığı için 12 Rebiülevvel Allah Teala bize Müjde suresini yazdırmıştı. Bundan 30 yıl evvel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i kainatta en çok sevdiği kişi olarak değerlendiriyoruz. O Allah'ın hem nebisidir, peygamberdir, hem de resulüdür. Ve nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin, o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz ki kayıtta büyük yanlışlıklar yapılmıştır. Kur'an'a ters düşen bir sürü şey söylenmiştir. Bunlardan bir tanesi de Resulleri ve Nebileri birbirine karıştıran, her şeyi berbat eden, Kur'an'a tamamen ters düşen yanlışların İslam'da kabul görmüş olmasıdır. İşte akaidin büyük hatalarından bir tanesi, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesidir. Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller peygamber değildir. Sadece Nebi olan Resuller peygamberdir. O da Resul oldukları için değil, Nebi oldukları için peygamberlerdir. Allah Teala Türkçemizdeki Farsçadan geçmiş olan peygamber kelimesi yerine Arapçada Nebi kelimesini kullanır. Nübüvvet peygamberliktir. Nebi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainattaki son nebidir. Biliyorsunuz ki o alemlere rahmet olmak üzere gönderildi. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor Allah Teala. Sadece bu zahiri aleme değil, gayb alemine de, emr alemine de, yerlere de göklere de rahmet olsun diye gönderilmiş. O son nebiydi. Nübüvvet onunla hitam olmuştur. Akaide baktığımız zaman korkunç yanlışlıkların var olduğunu görürüz. İşte bir tanesi bütün nesiller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi. Bütün nesiller peygamber değildir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala
Nebileri peygamber olarak dizayn etmiş. Diyor ki, ey Nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Şeriat kitapları bu ayet gelince Nebilere gelir. Ey Nebiler, size kitap verdim ifadesi açık ve kesindir. Hiç kimse bunun aksine bir şey iddia edemez. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Kitaplar Resullere değil, Nebilere verilir. Hangi kitaplar? Şeriat kitapları. Allah Teala diyor, biz Nebilere onunla hükmetsinler diye kitap veririz diyor. Onunla hükmetsinler diye. Verdiği hükümler hep aynıdır. Hiç değişmez. Ama Nebilere veririz diyor. Hükmetme kitabını, ona bakarak hüküm verme kitabını Nebilere veririz diyor. Ve Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde geçen söz konusu olan muhtevada Allah Teala bütün nebilerden sonra gelecek olan bir resulden bahsediyor. Ey nebiler, sizdekini tasdik eden bir resul gönderdik diyor. Sizlere sizdekileri, sizdeki kitapları, mukaddes kitapları tasdik eden bir resul gönderdik diyor. Nebilere hitap ediyor, peygamberlere hitap ediyor ve bir resulün geldiğinden bahsediyor. O onların elindekini tasdik edecek, etti. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik ifadesi açık ve kesin olarak kitabın, şeriat kitabının, hükmedilecek olan kitabın peygamberlere verildiğinin en kesin ispatıdır. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hazreti Davud'a da Allah Teala Zebur'u indirdiğini söylüyor. Ondan evvel Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini Allah Teala ifade buyuruyor. Kitaptan isimleri yok. Ama şunu kesin olarak biliyoruz ki kim nebi ise, ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunların hepsi nebiydi. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu ve irtihali, yani rahmetli olması aynı tarihe rastlıyor. İkisinde de Rebiülevvel'in 11. gününü Rebiülevvel'in 12. gününe bağlayan gecenin sabahında sabaha karşı, sabah olmadan evvel sabah karşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene
11 Rebiül Evveli 12 Rebiül Evvel'e bağlayan gecenin sabaha karşı bir noktasında rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Allah-u Teala'nın bize otuz yıllık bir öğretim devremizden sonra üç defa sana bir müjdemiz var, sana müjdemiz var, sana müjdemiz var demesi onar senelik üç devreyi ihtiva ediyor. Ve tam o güne rastlıyor. Allah-u Teala'nın bize bunu yazdırması, Risalet nurlarının indirilişinin 30. yıl dönümünü kutluyor Allah-u Teala. Her bir sana müjdemiz var sözü 10 yılda ifade ediyor. Gerçekten o tarihten bu tarihe kadar geçen süre, yani Müjde Suresinin Risalet Nurlarında bize indirildiği gece tam 30. seneyi devriyesidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hakk'ın rahmetine kavuşmasının günüyle aynı güne ve dünyaya teşrif etme günüyle, dünyayı şereflendirme, doğma günüyle, doğum günüyle aynı güne rastlıyor. Sevgili kardeşlerim, aradan yıllar geçiyor. Kutlu doğum haftası kutlanıyor. Ve bu tarih 12 Rebiülevvel on birinci günü 12. bağlayan, 12. güne bağlayan gecenin sabaha karşı olan bir doğumu ve aynı günde olan bir ölümü, bir irtihali, rahmetli olmayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin seneyi devriyesidir. Ölüm gününde, doğum gününde. Sabah olmadan doğduğu için gece doğmuş sayılıyor. Gecelerde gündüzlerden eve geldiği için iki Rebiülevvel günü bizim için çok kıymetli bir gündür. Allah-u Teala otuz yıllık bir devreyi üç tane onar yıldan 30 yıllık bir devreyi bize müjdeliyor. Sizlere hitap etmeye başladıktan sonra geçen
30 yıl. Sonra da ondan sonra da yeni yıllar geçiyor. Ama üç tane sana müjdemiz var ifadesi, her birisi onar yıllık bir devreyi kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz ilmi insanlardan öğrenmedik. İlmi bize, Kur'an-ı Kerim'imize Allah öğretti. İşte onun güzelliğini, onun huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız sizlerle birlikte. Allah bize mutluluğu öğretti. Biz de sizlere öğrettik. Mutluluğun bir sülh ve sükun hali olduğunu, bunun için nefs tezkiyesinin ve nefs tasfiyesinin gerekli olduğunu ve üzerimize farz olduğunu öğrettik. O bize öğretti, biz size öğrettik. Allah Teala ayet ayet Kur'an-ı Kerim'de sizleri cehennemden kurtaracak, cennete ulaştıracak. Bunun ötesinde dünya saadetinin bütün bölümlerini size yaşatacak olan bir Kur'an ilmi öğretti. Bu ilme baktığımız zaman bugünkü din adamlarının hiçbirisine böyle bir ilmin verilmediğini çok açık bir şekilde görürüz. Bizden evvel hiç kimse İslam'ın 7 safa ve 4 tane teslimden ibaret olduğunu söylememiştir. Yedi safa ve dört teslim, bize verilen görevlerden en büyüğü olan dillerin birleştirilmesi olayını gerçekleştirecek olan muhtevayı taşır. Çünkü Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safa ve 4 tane teslimi görürüz. 1. Tevrat'ta Hz. Musa'ya verilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu görürüz. Hanif dininin 7 safhası ve 4 teslimi. Yetmez, Tevrat İncil'e ve Kur'an'a atıf yapar. Kendisinden sonra Hz. İsa'nın geleceğini, ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini muhtevasına alır. İncil, kendisinden evvel Tevrat'ın varlığını muhtevasına almıştır. Kendisinden sonra da Kur'an'ın indirileceğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Ahmet olan bir Resul'ün, bir Nebi Resul'ün geleceğini işaret eder. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son nebi olarak dünyaya gelir. Ve Tevrat'a baktığımız zaman gördüğümüz 7 safa ve 4 teslimin İncil'de de aynen yer aldığını görürüz. İncil'de de aynen o dinin, Hz. İsa'nın dininin, Hz. İbrahim'in dini olduğunu Allah Teala kesinlikle açıklar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın
o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu kesin olarak açıkladığını görüyoruz. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat olarak indirdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. İşte Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini, fizik vücudunu dine ikame et. Dini ayakta tutmak için ikame et. O istikamette gayret et. Sen Hanif'sin, Hanif olarak bunu gerçekleştir. O din, Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Öyle diyor Allah-u Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Ne kadar geriye gidersen git, Hanif dininden başka bir dinin var olduğunu göremezsin. Gelecekte de ne kadar ileriye gidersen git, Hanif dininin dışında bir din görmen mümkün değildir manası var burada. O ezeli ve ebedi dindir. Geçmişi ve geleceği olmayan, insanlıkla beraber hep var olan bir din. Sevgili kardeşlerim, İncil'i araştırdığımız zaman da Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'in İncil'de de var olduğunu görüyoruz. Hanif dininin özelliği 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. İrşad olmak. 27. basamak. Ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmak. 7. safa. 28. basamağın 5. kademesi. Ne görüyoruz? Bir bütün görüyoruz. Bu hedefe irşat makamına tayin olmaya insanların ulaştığı nokta, ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşen bir olgu. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dinine bakıyoruz. Kainatın yegane dinine bakıyoruz. Üç özellik görüyoruz. Bir vahdet. Allah tektir diyor Allah Teala. Tek bir Allah vardır diyor. Eğer diyor başka tanrılar olsaydı aralarında kavga ederlerdi diyor. Tek bir tanrı vardır, tek bir Allah vardır diyor. Kendisine ibadet edilecek olan bir tek Allah var. Sadece El İlah yani Allah. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin vahdet kavramı. Üç esasdan oluşuyor. Vahdet, tevhid, teslim. Tevhide geliyoruz. Tevhid nedir? Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek toplum. İki toplum yok. Bir tek toplum.
İşte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetin oluşundan 14 asır sonra bize verilen görev, bütün dünyadaki insanları bir sulh ve sükun noktasına ulaştırmaktır, tevhide ulaştırmaktır. Tek bir toplum. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Müslümanlar, Hristiyanlar var diyor, Yahudiler de var diyor. Museviler, Hristiyanlar da var diyor, Müslümanlar da var diyor. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. Oysa ki hiçbirisi yok. Realitede mukaddes kitaplar silsilesi içinde başka bir din yok sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din var. Allah Teala o dine Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Ve peygamberlerin de silsilesine baktığımız zaman Hazreti İbrahim menşeli olduğunu görüyoruz. Hazreti İbrahim'in bir oğlundan Hazreti Musa, diğer oğlundan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Yani onların silsilesinden geliyor. Soykütüklerine baktığımız zaman açık bir şekilde Hazreti İbrahim de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Musa'nın birleştiğini görüyoruz. Öyleyse Hazreti İsa mı? O Allah'ın işaretiyle özel bir doğumla doğmuştur. Onu bu silsileye dahil etmek mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa, o hayatını insanların mutluluğuna hasretti. Yaşadığı o süreç içinde bütün gücüyle insanların mutluluğu için çalıştı, yaşadı, harbetti. Ve onun devrinde sahabe açlık çekti, fakirlik çekti ama dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitamı olmak adına peygamberliğin son halkasını ifade eder. Peygamberlik onunla beraber tarihe karışmıştır. Ama Resuller kıyamete kadar gelmeye devam edecektir. Allah-u Teala tarafından vazifelendirilen devrin imamları kıyamete kadar Nebi Resul değil, Veli Resul olarak geleceklerdir. Nitekim şu anda da devrin imamı bir Veli Resul'dür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bütün insanlara sadece mutluluğu verecek bir istikamet taşıyor. Bütün dünya için yapılan bir araştırma, dünyadaki en meşgul olan kişinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bulmuştur. Bu araştırmayı yapan bir Hristiyandır. Ama realiteler onu ispat ediyor. Dünyadaki en meşgul kişinin o olduğunu ifade ediyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Doğumu da
Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. gününe başlayan gece bağlayan gece yarısından sonraki sabaha karşı bir doğum. Sabah olmamış. Gecenin içinde doğum oluşuyor. Ve kutlu doğum haftası oluşuyor. Ve 12. gününün sabaha yakın bir bölümünde doğduğu için kutlamalar ayın 12'sinde yapılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başka bir dini hiç oluşturmamış. Hazreti Musa'nın da Hanif olduğunu görüyoruz. Hazreti İsa'nın da Hanif olduğunu görüyoruz. Ve Hazreti İbrahim'in dizaynı içerisindeki en büyük olay teslimdir. Bu muhteva içerisinde Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı şey. Kutlu doğum haftası Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya gelişi ve bu geçici hayattan geriye döndüğü nokta, her ikisi de Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gecenin sabaha karşı olmasıdır. Burada Allah Teala'nın bize Risalet Nurları'nda yazdırdığı üç defa tekrarlanan sana bir müjdemiz var, sana bir müjdemiz var, sana bir müjdemiz var ifadesi. Onlar yıllık tam 30 yıl süren bir devreyi hatırlatıyor, ifade ediyor. Allah Teala kameri ayları kullandığı cihetle kameri takvime dayalı olarak bir değerlendirme yapmış. 30 yıllık bir devre. Ve Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala'nın verdiği üçüncü görev teslimdir. Teslim, ruhun Allah'a teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nefsin Allah'a teslimidir. İradenin Allah'a teslimidir. Ve hepsi de üzerimize farz kılınmış. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanların niçin yaratıldıklarını çoktan unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Bu yaratılma noktasında onlar için söz konusu olan güzellikleri yaşamak olmalıdır. Ama Allah'ı tanımadan hiç kimse mutlu olamaz. Ruhu Allah'a ulaştırabilmek için, teslim edebilmek için evvela Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Dilemeyen insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Dileyen kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. Sonra tabiyetini gerçekleştirecek, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve Allah'a milaki olmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi başarırsa, bir yeni teslim ruhtan sonra fizik vücudunu da teslim edecektir. 22. basamakta. Daha sonra daimi zikre ulaşacaktır. Ulel vap alacaktır. 25. basamak. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Dönülmez bir tövbe. 27. basamak. Ve nihayet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaktır. 28. basamak ve 5. kademe. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ve aynı zamanda rahmeti Rahman'a kavuşma günü bugündür. Hepimiz onun için yaşıyoruz. Ona dua ediyoruz. Bize dinimizi öğreten Kur'an ona indirir diye cihetle. Bir harfi bile değiştirilememiş bir mukaddes kitap var. O Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kutlu doğum haftanız ve kutlu olarak kutladığımız onun rahmeti Rahman'a kavuşması, ikisi de aynı gün, gece sabaha karşı ama gecenin içinde gerçekleşmiştir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını yüce Rabbimizden dileriz ve de mutluluklar dileriz, esenlikler dileriz. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. Müjde gününüz mübarek olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerle inşallah mutluluk konusunda bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz. Onun dışında Allah Teala sizlerden hiçbir şey istemiyor. Evet, neler düşündüğünüz belli. Diyorsunuz ki, amma istemiyor ha. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zikir yapın diyor. Kelime-i şehadet getirin diyor, hacca gidin diyor. Bir sürü emir vermiş. Öyleyse hani bizden başka bir şey istemiyordu? Sevgili kardeşlerim, gerçekten istemiyor. Sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala ve bu mutluluğun Allah Teala'nın dizaynında bir farklı hüviyeti var. Biliyor musunuz? Eğer Allah'ın sizlere nimet olarak verdiği şeyleri değerlendirebilseniz, bu saydıklarımın hepsinin sadece doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaktınız. Bir an için düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Namaz kılıyorsunuz, karşınızda duvar olması lazım. O duvarı aşmışsınız. Gök katlarını görebiliyorsunuz. Allah'ın size gösterdiği güzellikleri görüyorsunuz, renkleri görüyorsunuz. O zaman namaz sizin için bir angarya olabilir mi? Namaz kılmanın gerçekten bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Sanki ayaklarınız yerden kesilmiş de boşlukta namaz kılıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Allah'ı düşündükçe mutluluğunuz giderek artacak. Namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, nefsini tezkiye ve tasfiye etmeyenlerin yaşadığı huzursuzlukları siz yaşamayacaksınız. Her birisi sizi ayrı bir mutluluk denizine ulaştıracak. Ve gerçekten göreceksiniz ki Allah Teala ibadetlerin her birini başka bir açıdan size huzur vermesi için, mutluluk vermesi için farz kılmış. Ama bunları zevk olarak yaşayamazsınız eğer Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O zaman namaz size bir angarya olarak gelir. Oruç tutmak büyük bir açlık hissini oluşturur. Zekat vermek, niye ben kendime ait olan bir parayı başkasına veriyormuşum diye size sıkıntı verir. Hacca gitmekse bir işkence gibi görünür. Zikir yapmak mı? O da neymiş dersiniz? Çünkü siz o devrede İslam'ın beş şartını tatbik ettiğinize göre zikir sizin defterinizde yazmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bunların her birisi bir ayrı büyük zevki oluşturur. Bütün ibadetler
sizin mutlu olmanız için bir sebeptir sadece. Allah Teala o ibadetlerle size fiziğin ötesini yaşatmak ister. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O Allah ki sizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Evvela şunu açık ve kesin olarak ortaya koyalım. Kim mutlu olmak istiyorsa hiç kimse o kişinin mutlu olmasını engelleyemez. Çünkü kişiye mutluluğu verecek olan insanlar değildir. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın emirlerini yerine getirmekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Belki de bizi ilk defa dinleyenler diyecekler ki yani Allah'a ulaşmayı dinlemekle mutluluğun ne alakası var? Nereden çıktı şimdi bu? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insan mutluluğun kapısından içeriye giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. O eşikten geçmedikçe hiç kimse mutlu olamaz.

daha üst seviye mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, ruhunu Allah'a ulaştırdığı 21. basamağa kadar mutluluğu üst boyutta yaşayan birisidir. Ondan evvelki hayatıyla bunu mukayese ettiği zaman mutluluğun ne olduğunu sadece öğrendiğini değil, yaşadığını kişi net olarak hisseder. Mutluluk, kişinin iç aleminde mutluluk, dış aleminde mutluluk, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluk olarak üç safhada mütalaa edilir. Mutluluk, kavganın bittiği yerde oluşur. Kavga varsa huzur oluşamaz. Uyum oluşamaz. Kavga varsa uyum yoktur. Uyumun olmadığı yerde kavga sadece vardır. Kavganın bitmesiyle uyum sağlanır. Huzur kavganın bittiği yerde başlar. Ondan evvel daima sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Kavganın tabii icablarıdır bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir huzur halidir. Mutluluğun birinci ayağı. Bu huzur halinin hem iç dünyanızda, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkiler sahasında oluşması şarttır. İç dünyanızda sülh ve sükûnu yaşayacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış dünyanızda sülh ve sükûnu yaşayacaksınız, sizin başka insanlarla olan kavganız bitecek. İyi ama başka insanlar benimle kavga ediyor diyeceksiniz. Olabilir. O onların problemi. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması. Orada dikkatle durun sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizde sülh ve sükûnun oluşması hem emirler cephesinde cereyan edecektir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz zevkle, hem de yasaklar cephesinde oluşacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. İçinizden böyle bir talep de gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde bir probleminiz kalmaması söz konusudur. Neden kalmaz? Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan,

görevlerin hepsini çok büyük bir zevkle gerçekleştirecektir. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir insan için namaz da, zikir yapmak da, zekat vermek de, oruç tutmak da büyük mutlulukları yaşatır. Bu kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmez. Sofraya oturduğu zaman, o zaman iştahının açıldığını hisseder. Ama açlık onu hiçbir zaman rahatsız edecek bir boyuta ulaşamaz. Allah-u Teala onu hep tok tutar. Sofraya oturduğu zaman iftar sofrası noktası hariç. O zaman iştahlı birisi olarak sofraya oturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şeye zevk olmuyor mu? Eğer iç dünyanızda kavgayı bitirdiyseniz, yani nefsinizin afetlerinin hepsini, topunu daimi zikirle yok ettiyseniz, o zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona ermiş olmuyor mu? Kavga bittiyse orada sülh ve sükun oluşur. Kaos, kavga, huzursuzluk verici bir unsurdur. Kavganın bittiği yerde huzur başlar. Öyleyse bu mutluluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Hedefi nedir? Nefsinizdeki afetlerin yok olması. Allah-u Teala size bir söz vermiş. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah-u Teala'nın bu ulaştırma keyfiyetine baktığımız zaman Allah'ın verdiği sözü mutlaka yerine getirdiğini görüyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O derhal size 7 tane Furkan'la cevap veriyor. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken, bütün insanlar öyledir başlangıçta, gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine ulaşıyorsunuz. Böylesine güzel bir dizaynı yaşıyorsunuz. Ve Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Daha bu aşamada birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah Teala bu konuda size söz veriyor. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmanız da sizin göreviniz değil. Allah'ın üzerine aldığı bir vazife. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır. Yani o kişilerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Allah'a insanın fizik vücudu ulaşmaz. Nefsi de ulaşmaz. Sadece ruhu ulaşır. Ve ruhu kendisine ulaştıran o Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamadıkça insan olmanın hakkından yararlanamazsınız. Bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile onun ilişkilerinde de mutluluğu yaşamak için yaratılır. Eğer yaşamamışsa o kendisine verilen ekmeği eliyle iten birisidir, nimeti eliyle iten birisidir. Düşünün ki inanılmayacak kadar kolay bir sebeple mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi bu kadar. Ama dilediğiniz zaman her şeyin ansızın çok güzele döndüğünü göreceksiniz. Şeytanın size hükmedemediğini yaşayacaksınız. Allah-u Teala şeytanlarınıza bir zırh çeker. Şeytan o günden itibaren size katiyen
tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu istikamette yaşayacağınız şey çok açık ve kesin olarak mutluluktur. Allah ile olan ilişkileriniz sizleri bir yerlere ulaştıracaktır. Mutluluk sahillerine. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine, onu negatif açıdan etkilemesine, onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmasına Allah hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. Böyle bir şey şeytan için imkansızdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın koruması altına girer, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Dileyen herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Eğer hayatta ise yaşarken ulaştırır. Eğer Allah'a ulaştıktan sonra, ulaşmayı diledikten sonra ölürse ruhu gene Allah'a ulaşır. Ama hangi kademede öldüyse o katın cennetine gider. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği andan itibaren cehennem onun için yoktur. Mutlaka cennete gidecektir. Dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Hiç ameli olmasa da mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişinin birinci kat cennete ulaşması için kâfi sebeptir. Birinci kat cennet. Kimler gider birinci kat cennete? Sevapları günahlarından fazla olan herkes birinci kat cennete mutlaka gider. Eğer bu kişi mürşidine ulaşmışsa, ikinci kat cennete girer. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, üçüncü kat cennete girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte üçüncü olay ruhun kişinin ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman mutluluk adı verilen müessesenin o kişi için hazırda beklediğini bilmesi lazım.
Ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka Allah benim ruhumu kendisine ulaştırır. Hipotezine mutlaka bir sonuç olarak bakması gerekir. Bu başlangıcıdır konunun ama aynı zamanda sonudur. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'ın sizi kendisine ulaştırması için yeterli. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse yani Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın dalalete bırakmayı dilediği kişiler kimdir? Çok açık bir şekilde belli ki Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırdığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar da dalalette olmayı hak etmişlerdir. Allah onları dalalette bıraktığı için dalalette değildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Dileseler diledikleri an dalalette olmaktan kurtulacaklar. Birinci hidayetin sahibi olacaklar. Öyleyse mutluluk dediğiniz şey bir uyum hali ise iş dünyanızda bu uyum için ne lazım? Şimdi gelin beraber ona bakalım. Bir insan ruh, nefs ve fizik vücut olmak üzere üç tane vücuttan oluşur. Fizik vücudumuz halk edilmiştir, yaratılmıştır. Nefsimiz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Allah Teala diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Lekat halakta halaknel insanı min salsalin min hamin mesnun diyor Allah Teala. Biz muhakkak insanı hamin ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor Allah Teala. Islak ama organik özelliği olan bir balçıktan yarattık diyor. Veya o balçığa organik özelliğini veriyor Allah Teala.

Ve insan için söz konusu olan şey Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kişiyi bir sülh ve sükun devresine ulaştırır. O kişinin nefsi %100 afetlerle doludur. Ama ruhu %100 hasletlerle doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve iki zıt kuvvet bir aradadır. İç dünyanızda iki karşıt kutup, nefsiniz ve ruhunuz her an kavga halindedir. Çünkü Allah neyi emretmişse nefsiniz yapmak istemez, ruhunuz yapmak ister. Allah neyi yasaklamışsa ruhunuz onu yapmak istemez, nefsiniz de yapmak ister. Öyleyse ikisinin talebi daima birbirinin zıttıdır. Hem emirler cephesinde zıttıdır, hem de yasaklar cephesinde zıttıdır. Bu sebeple iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir diyalektik kavga hüküm sürmektedir. Kavga olduğu için mutsuzsunuz. Yeter mi yetmez? Bir insan nefs tezkiyesi yapmayınca hep nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Başka insanlara zulmedecektir. Aslında bu aynı zamanda kendisine de zulümdür. Çünkü başka insanlara yaptığı her zulüm derecat kaybetmesine sebebiyet verecektir. Derecat kaybeden kişi kendisini de zulüm etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Ama dileyen kişi için mutluluk mutlaka teşekkür edecektir. Nasıl teşekkür edecektir? Allah Teala o kişinin nefsindeki afetleri azaltacaktır. Nasıl azaltacaktır? Kişi mürşide tabi olduğu anda kalbine iman yazılacaktır. Bu iman kelimesi o kişi için önemli bir kelimedir. Çünkü kalbine yazılan iman kelimesi kişi zikir yaptığı takdirde kalbine ulaşacak olan Fazıl ismindeki nurların karşıt kutbunu temsil eder. Fazıllar bir manyetik alanı temsil ederler. İman kelimesi de onun zıttı olan manyetik alanı temsil eder. Birisi artı birisi eksi kutuptur. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Bu sebeple kişi zikir yapmaya başladığı anda %100 kapkaranlık olan o kişinin kalbi Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının o kalbi işgal etmesi sebebiyle bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Zikir, Allah'ın zikri, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti sahip olmuştur. Ama mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabiyetinden sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Bu kişi bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başladığı zaman nefs tezkiyesi onun vücudunda farklı bir sonuç oluşturur. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir. Göğsünün Allah'ın açtığı yarıktan geçerek Allah'ın yardığı yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşır.
nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sağlanır evvela mürşide ulaşmadan. Mürşide ulaştıktan sonra da fazıllar girmeye başlar kalbe. Ve fazıllar iman kelimesinin tersi olan manyetik alana sahip oldukları için nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Gelirler, Allah'ın katına gelirler ve iman kelimesinin üzerine gelirler. İman kelimesine yapışırlar. Ve orasını işgal etmeye başlarlar. Fazıllar Allah'ın nurlarıdır. Allah'ın her dediğini yapmak isteyen, her emrini yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiillere asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Ruhun hasletlerinin vücuda getirdiği ortamda ruhun hasletleri Allah'ın her emrini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. İşte Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahim esması ile tecelliden sonra göğsümüzden kalbimize gönderdiği rahmet, faiz ve salavat isimli nurlardan fazıllar Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik gösterirler. Öyleyse böyle bir özelliğin dizaynına baktığımız zaman orada kavganın bittiği bir yer göreceğiz. O kişinin kalbindeki kavga ne zaman biter? Daimi zikre ulaştığı zaman biter. Çünkü o zaman nefsin kalbini %100 hasletlerin eşidi olan fazıllar kaplar. Fazıllar kişiyi faziletli insan yapmak için Allah'ın gönderdiği nurlardır. Fazilet kelimesi, fazl kelimesi aynı kökten gelir. Fazilet, fazlın sahibi olan bir kişinin dizaynını gösterir. Fazlın sahibi olan kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına baktığımız zaman şöyle bir muhteva görüyoruz. O kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça faziletleri, fazılları artan birisidir. Nefsinin kalbinde ne kadar fazıl birikirse o kadar afet dışarıya atılmıştır. Kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar %2 rahmetten sonra ilk %7 fazılla birlikte insan ruhu birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazıl birikimi insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 fazıl birikimi insan ruhu üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikiminin sonunda nefsin kalbindeki nurlar %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51'i bulur. Bu nokta ruhun Allah'a ulaşma noktasıdır. Bu nokta nefsin kalbinde şeytanın hakimiyetinin yarıdan aşağı düşme noktasıdır. Başlangıçta şeytan nefsinizin bütün kalbine hükmediyordu.
Allah'a dilediğiniz andan itibaren bu hegemonya sona erdi. Ruhunuz Allah'a ulaşana kadar şeytan size hükmedemez. Burası daha Allah'a ulaşmak üzere yola çıktıktan sonra henüz Allah'a ulaşmadığınız bir nokta. Ne zaman 7. defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi sağlanırsa %51 nur birikimiyle ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ermiş evliya olmuştur. O kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu sebeple artık şeytan duruma hakim değildir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hükmeden iblis, Allah'a ulaşmayı dilediğimizden itibaren artık bize hükmedemez. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikine kadar şeytanın bize hükmetmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Teala kişiyi koruyor. Şeytanın ona saldırmasını, onu tesir altına almasını, onu Allah yolundan sapıtmasını engelliyor Allah Teala. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için. Bu engellemenin ulaştığı yer ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve teslim olduğu yerdir. Bu noktaya kadar Allah'ın mutlak yardımını alan kişi bu noktada itibaren bu mutlak yardımı artık alamaz. Allah'ın verdiği söz yerine getirilmiştir. Sözü neydi? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyordu. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah'a da ulaştırdı. Ama bu adam namaz kılmayı sevmiyordu, Allah'ına namaz kılmayı sevdirdi. Ama bu adam oruç tutmayı sevmiyordu, Allah onun açlık hissini tamamen aldı, oruç tutmayı sevdirdi. Bu kişi zikir yapmayı sevmiyordu, zikir yapmayı sevdirdi. Bütün ibadetlerini yerine getiren ve ruhunu Allah'a ulaştırmak için kendine düşen bütün vazifeleri yapan birisi var artık ve bunları zevkle yapıyor. Ve eskiden yanlış düşüncelerin sahibi olan bu kişi artık doğru düşüncelerin sahibi. Allah'a ulaşmayı diliyor ve bu istikamette bir gayretin sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri biz insanlar için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için Allah Teala bizi kendisine ulaştırdı. 21. basamaktayız. Allah'a ulaştığımız noktada 3. kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı diledik 1. kat cennetiyiz. 11. basamakta, affedersiniz 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 2. kat cennetin sahibiyiz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı, Allah'a ulaştı. 21. basamak, 3. kat cennetin sahibiyiz. Biz hiçbir gayretin sahibi olmadan Allah Teala bizi 3. kat cennetine ulaştırır. Bütün ibadetleri bize sevdirerek ve zevkle onları yerine getirmemizi sağlayarak Allah bizi kendisine ulaştırır. Ama burada bir tehlike artık başlar. Allah'ın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Kişi bundan sonra şu inançla hareket edecektir.
Allah Teala bana söz vermişti. Ruhumu kendisine ulaştıracağına dair, eğer ben Allah'a ulaşmayı dilersem. Ve bunu gerçekleştirdi. Öyleyse şimdi ben fizik vücudumu Allah'a ulaştırmayı dilesem ve Allah-u Teala'ya yalvarsam, ya Rabbi ben fizik vücudumu da sana ulaştırmak istiyorum, bunu gerçekleştirmeni diliyorum, ben bana düşenleri yapmaya hazırım desem, Allah-u Teala mutlaka bunu da gerçekleştirecek. Ama kişinin önemli bir görevi var. O güne kadarki namaz durumunda değişme olması gerekmiyor. Oruç durumunda değişme olması gerekmiyor. Ama zikrini arttırması gerekiyor. Bu noktaya kadar kişi 33 bin zikre ulaştı. 7 bin zikirden başlayan çalışma 33 bin zikirle noktalandı. 33 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ondan sonraki 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin gibi daha üste doğru giden zikirler 47 bine kadar gider. Ama 47 bine vardığı zaman kişinin nefsi de Allah'a teslim olmak için hazır hale gelmiştir.

Kim kırk yedi bin zikirde kalmaz da daimi zikre ulaşırsa o nefsini de Allah'a teslim eder. Kim günün yarısından fazla zikrederse kısa bir zaman sonra fizik vücudunu mutlaka Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmak için hazır bekler. O hepiniz için en güzeli yapacaktır. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı diler ve mutluluğu yaşamanızı ister bütün boyutlarıyla. Her yardımı yapmaya hazırdır. Sadece sizin gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Aranızda hangi ölçüde mutlu olursa olsun, hiç kimsenin bu mutluluklara ulaşmaması söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişkide yolun neresindesiniz? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluğu hak ettiniz. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Dünya saatinin yarısını size teslim edecektir. Üçüncü kat cenneti de teslim edecektir. Bu Allah'ın üzerine vaadidir. Yerine getirmemesi mümkün değildir. Allah üzerine bu görevi almıştır. O sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdıktan sonraki kesimde daha büyük mutluluklar elde etmek istiyorsanız, %50 dünya mutluluğunun ötesinde, üçüncü kat cennetin ötesinde mutluluklar istiyorsanız, o zaman zikrinizi mutlaka 33 bin zikirden öteye arttırmak mecburiyetindesiniz. Arttırırsanız adım adım zikirlere ulaşacaksınız daha üst seviye. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki günün yarısından daha fazla zikir yapmaya başlamışsınızdır. Bu noktadan kısa bir zaman sonra fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. Nefsinizin kalbinde %81 nur oluşmuştur. Fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getirmeye başlar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirmez. Hiçbir şeyi, hiçbir fiili işlemez. İşte o noktada fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Daha ötesi mi? Daha ötesi daimi zikirdir. Bu fizik vücudun teslimini, daimi zikri falan bir tarafa bırakalım. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde edersiniz. Bunu size sağlayacak olan siz değilsiniz, Allah'tır. Size zikri sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, bütün ibadetler sizin için sevgililer olacak, ibadetleri seveceksiniz. Allah Teala size bunları mutlaka sağlayacak. Ve bu garantiyle mutlak olarak hedefe ulaşacaksınız. Ama daha ötesini istiyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırmanız şart. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz.
Ve konunun belki sizin için şu anda zor gibi görünen kesimi daimi zikirdir. Ama siz o yetenekleri kazandıkça Allah Teala zikrinizi otomatik olarak arttıracaktır. Ve bütün güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyoruz ki Allah Teala mutlaka bir gün kendisine ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştıracaktır ve daha öteye de geçecektir. Fizik vücudunda teslim olacaktır. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de teslim alacaktır. Yoluna devam ederse iradesini de teslim alacaktır. Ama her şeyin başı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman Allah yolunda hedefinize ulaşmış olacaksınız. Bu dilek sizi mutlaka 5-6 aylık devrede Allah'ın zatına ruhunuzun ulaşmasıyla müjdeler. O zaman diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Birdenbire hayatınızda çiçekleri fark edeceksiniz. Etrafınızdaki güzellikleri hissetmeye başlayacaksınız. Göğün mavisiyle beyaz bulutları görmeye başlayacaksınız. Denizin mavisiyle göğün mavisini birbirine uyum sağlayan bir renk harmonisi içinde göreceksiniz. Allah'ın yarattığı her şeyi Allah yarattı diye seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse madem ki böyle durum, madem ki bunu gerçekleştireceksiniz, o zaman siz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden mutlu değilsiniz? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için mutlu değilsiniz. Öyleyse neden dilemiyorsunuz? Benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden? Sadece Allah'ın dizaynı içerisinde bir mutluluğu Allah-u Teala size yaşatmak istiyor. Bunun için de garanti vermiş. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı eğer dilemiyorsanız küfranı nimet etmiş olmuyor musunuz? O garanti ediyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dile. Ben seni dünya saadetinin yarısına ulaştıracağım. Üçüncü kata kadar da cennetim senin olacak. Bundan emin ol diyor. Bu benim sana karşı garantimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz da kendinizi bu dünyanın mutsuzluğuna teslim ediyorsunuz? Akılcı bir yaklaşım, Allah bunları garanti ediyorsa Allah'ın yoluna girmek, Allah'a ulaşmayı dilemek değil mi? Şu dünyada sevgili kardeşlerim en çok istediğiniz şey mutluluk değil mi? İşte Allah Teala size o en çok istediğiniz şeyi sağlamak üzere garanti veriyor. Ben diyor sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracağım diyor Allah Teala. Ve siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Olur mu? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayın. Bu Allah'ın size hediyesidir ki kimseden hediyesini esirgemez. O hepinizin ama hepinizin mutlaka mutlu olmasını ister. Bunun için kendisine düşeni yapmaya her zaman hazırdır. Bir tek şartla siz de kendinize düşeni yaptığınız takdirde. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak sizin elinizde sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
burada inşallah konumuzu tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mukaddes doğum haftanız, kutlu doğum haftanız mübarek olsun. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Hem kutlu doğum haftası için hem de Mevlid kandiliniz için mübarek olsun diyoruz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Hristiyanların yaptığı bir bilgisayar anketi dünyadaki en değerli kişi olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seçti. Bu araştırmayı yapan o kişiye Hristiyanlar olur mu dediler. Asıl önemli olan kişi, büyük olan kişi Hazreti İsa'dır. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimizin verdiği cevapsa bir Hristiyan o. Diyor ki bunu ben ortaya çıkarmadım. Biz bilgisayarın hafızasına bütün bu konuda çalışan ekibimizle birlikte bilgileri yükledik. Sonucu bilgisayar oluşturdu. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhteşem bir eser bırakarak, Kur'an-ı Kerim'i bırakarak bu dünyadan ayrıldı. Rahmeti Rahman'a kavuştu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde ayetlerin sırları konusunda inşallah birlikte olacağız. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimize başlamak istiyoruz. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. اِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا. Allah Teala buyuruyor ki ve men ve kişi, yani o kişi ki ahsenu, ahsen olmuştur. Mim men ondan

Eğer hepsini birden alırsak ve men ahsenu dinen mimmen. O kişiden daha ahsen kim vardır? Ve de dinde.

Mimmen o kişiden dinen din olarak din içerisinde dinde ahsenu ahsen olan hemen ve kimdir? Ve o kişiden dinde ahsen daha ahsen olan kimdir? Onu Türkçe'de kim vardır diye de dizayn etmek Türkçe'ye daha uygun düşer. Esleme ve çehu lillahi. Esleme teslim etmiş, teslim eden. Ve çehu o kişinin fizik vücudunu. Veçini, veç fizik cesedimiz, fizik vücudumuz yani şu vücudumuz. Lillahi Allah'a. Şimdi o kişinin vasıflarını veriyor Allah Teala. O kişi ki oluyor. Esleme ve çahu lillahi. Veçini fizik vücudunu. Her ne kadar Allah için teslim etmişse olarak görünüyorsa li için olduğu cihetle aslında Türkçemizde veçin Allah'a teslim ediyoruz bunu. Veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Ve hüve ve o muhsinun. Muhsinlerden olmuştur. Ve tebaa ve tabi olmuştur. Millete İbrahim'e Hanifa. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Hazreti İbrahim'in milletinin dinine, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ettehazallahu İbrahim'e halila ve ittihaz etti Allah İbrahim'i, Hazreti İbrahim'i halila dost. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost ittihaz etti diyor Allah-u Teala. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek dini hayata ilk adımı atar. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimsenin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne de dinin içinde olması mümkündür. İnsanlar günümüzde zannediyorlar ki İslam'ın beş şartını yaşadıkları zaman cehennemden kurtulacaklar ve Kur'an-ı Kerim'in gereklerini yerine getirmiş olacaklar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içerir. 7 safa içerisinde 4 tane teslim. Birinci safa insanoğlunun dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ki
Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a münib ol. Bunun manası Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Yani bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse takva sahibi olamaz diyor Allah Teala. Neden? Arkasından geliyoruz ve kum salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. İşte bu müşrikler gizli şirkteki müşrikler, müşrikler. Bu müşriklerin muhtevasına baktığımız zaman bunlar puta tapmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayalım. Benim ümmetim açık şirkten masumdur, korunmuştur. Benim ümmetim açık şirke muhatap olmaz. Yani putlara asla tapmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum. İşte bu ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri hepimize gizli şirki söyleyen iki ayettir. Buradaki şirk gizli şirktir. Nasıl bir şey? Putlara tapanlar gizli şirktedirler. Affedersiniz, putlara tapanlar açık şirktedirler. Ama buradaki şirk öyle bir şirk değildir. Bu şirk fırkalara ayrılmaktır. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Rum 32 bunu söylüyor. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir insanı şirkten kurtaracak olan

Ve olamaz. Allah Teala burada kişinin Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasını ve şirkten kurtulmasını istiyor. Biliyoruz ki takva sahipleri sadece onlar cennete gider. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Demek ki cennet takva sahipleri için. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Li külli evvâbin hafîz. Bütün evvâb olanlar yani sığınmış olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırıp da Allah'a sığınmış olanlar. Evvaba ulaşmak, Allah'ın zatına ruhun ulaşması. Hafi ise daha evvelki kademede mürşide tabiyeti ifade ediyor. Mürşide kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin elini öpmüşse, tabi olmuşsa, onun başının üzerinde derhal devrin imamının ruhu oluşur. Onların diyor Allah Teala kalplerinin içine tabi olanların Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşitlerine tabi olanların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ve onların üzerine Allah'ın emrinden bir ruh gelir. Öyleyse başların üzerine mutlaka devrin imamının ruhu ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve hacet namazını kılarsa Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişinin bir intikal devri geçirmesi söz konusudur. Allah'ın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak görecek bir hüviyete getirir. Görme hassasını da. Kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek hale getirir. İşitme hassasını da. Kalbini irşat makamının sözlerini idrak edebilecek hale getirir. Böylece kalpteki idrak hassası oluşur. Öyleyse bir insan için söz konusu olan Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki durumsa Allah Teala bir insanı hemen bu noktaya ulaştırmıyor. Önce o kişi de bu değişiklikleri yapıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Bu açtığı, göğsünden kalbini açtığı nur yoluna da Allah Teala o kişi mürşidine tabi olduktan sonra değil, tabi olmadan evvel daha rahmet nuru gönderiyor.

Göğsünü yarması, göğsünden kalbine nur yolu açması, bu rahmet nurunun kalbe ulaşmasını temin için. Ve kişi bu noktada kalbine %2 rahmet girebilen bir insan oluyor. Daha mürşidine ulaşmamış. Ulaştıktan sonra o kişinin bütün kalbinin nurlarla dolduracak olan yeni imkanlar oluşacak. Ama daha mürşidine ulaşmamış kişi, öncü kuvvet olarak %2 rahmet nuru kalbe ulaşıyor. Salavat nurları, fazıları kalbe taşıyor, rahmet nurlarını kalbe taşıyor. Önce taşıdığı bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açan Allah Teala o kişinin göğsünü yoruyor, göğsünden kalbine %2 rahmet nuru gönderiyor. Salavat nurları rahmeti ve fazlı getirenler oluyor. Ve bu noktadan sonra manevi tekamül o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacaktır. Kişinin ancak kalbine bu %2 rahmet nuru geldikten sonra o kişi mürşidini Allah'tan sorabilir. Sorduğu zaman cevap alabilir. O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala Hadid suresinin 16. ayet kerimesinde. İşte oradaki huşu mürşide ulaşma huşusudur. Buradaki muhteva açık ve kesin olarak görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ancak Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine Hadid suresinin 16. ayet kerimesindeki nuru gönderiyor. Niçin? Huşu sahibi olmayan kişi mürşidini Allah'tan sorsa bile cevap alamaz. Cevap alabilmesi buna bağlı. Allah Teala buyuruyor ki vestainu bis sabra ve salatı innehu lekebiretun illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi sizi irşada ulaştıracak olan, sizi irşad edecek olan mürşidi isteyin. İnne hâle bu. Zor bir iştir, büyük bir iştir. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için büyük değildir. İşte Allah'tan gelen nurla kişinin huşuya ulaşması zamanı gelmedi mi ifadesi? Bu huşudur. Buradaki huşu müessesesi o kişinin Allah'a ulaşmak konusunda adımını gerçekleştirdiği yerdir. Bundan sonra kişi hacet namazını kılacaktır. Huşu sahibi birisi olarak hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan sual eden kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Kişinin huşu sahibi olabilmesi ise başta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, huşu sahibi olmuş ve Allah da Allah onun kalbine nuru göndermiş. Ancak ondan sonra mürşidini sorduğunda mürşidine ulaşacaktır. O zaman bu kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka mürşide ulaşır, tabi olur. Ve tabi olduğu zaman günahları sevaba çevrilir. Günahları affedilmekte kalmaz, sevaba çevrilir. Allah Teala kim diyor tövbe eder de nefs tezkiyesine başlarsa
Amelü Salihat diyor adına. Nefsi ıslah edici ameller, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde. Öyleyse kişinin seyyiatini Allah Teala hasenata çeviriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktadan sonra kişi tabiyetiyle beraber yeni bir safhaya girecektir. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur inecektir onun göğsüne, göğsünden de kalbine. Ve Allah Teala kalbin içine mürşide tabiiyetle birlikte iman kelimesini yazar. İman kelimesi bir cazibe merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle Allah'tan gelen rahmeti ve fazlı dikkate aldığımız zaman nefsin kalbindeki iman kelimesini Allah-u Teala'nın koyduğu manyetik alan fazılları kendisine çekebilecek olan bir hüviyettedir. Fazıllar iman kelimesinin karşıt kutbuna sahip oldukları için iman kelimesinin etrafında iman kelimesine yapışarak toparlanmaya başlarlar. İşte böyle bir toparlanma o kişinin nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimini sağlar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci kata yükselir. Kim mürşide tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp ana dergaha yani devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da diğerleriyle birlikte seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkacaktır. 7 tane gök katını açacaktır. İşte nefsi emarede ilk %7 fazıl nuru ruh birinci kata kadar yükselebilir. Nefsi devamede ikinci defa %7 nur birikimi ruh ikinci gök katında. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 3., 4., 5., 6. ve 7. kademelere, 7. gök katlarına ulaşır ruh. 7. gök katında bu yolculuk tabiatıyla diğer ruhlarla birlikte yapılacaktır. 7 tane 7. katta 7 tane alem aşacaktır. Ve neticede Sitret-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında zaten Allah'ın ruhu olan ruhumuz Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir müessesede kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Zikir artacaktır. Zikir giderek artacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki o nefsin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıyla ruhun Allah'a ulaşması tamamlanmıştır. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır, artacaktır. %80'i aşacaktır. Bunun için kişinin zikrini 18 saate çıkarması gerektiğinde. O zaman sevgili kardeşlerim, o zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. İşte bu veçin teslimidir. Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Neden dik yokuştur? Kişi günde 3 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olduğu zaman 14. basamak ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır.
kişiye ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve bu muhtevada nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama bu ruhun teslimidir. Herkese Allah-u Teala bunu hibe eder. Yani karşılıksız olarak verir. Sadece bir tek şartı vardır. O kişi kalbinden bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şimdi dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığını düşünelim. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir. Kişi bedavadan buna ulaşmıştır sadece bir dilekle. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Ama ruhunu teslim eden bir kişinin fizik vücudunu, Nisa 125'te geçen fizik vücut teslimini, bu ayet-i kerimede, açıkladığımız ayet-i kerimede geçen fizik vücut teslimini gerçekleştirebilmesi, o nefsin kalbinde %80'i aşkın nur birikimiyle mümkündür. Bu da günün 1/3'ünün zikirle geçmesi gerektiğini ifade eder. Böylece kim günde 18 saat zikri gerçekleştirebilirse, ancak o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Böyle olan bir kişi Kur'an-ı Kerim'imizde Muhsin adıyla anılmaktadır. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. İşte Nisa suresinin o 125. ayet-i kerimesi, o kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur buyuruyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yer, nefsin kalbindeki afetlerin %80'den fazla azalması ya da aslı ifadesiyle o kişinin kalbindeki nurların baştan gelen %2 rahmet nuru, geri kalan %78 fazıl nuruyla bir hedefe ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada kişi fizik vücudunu ve içini Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücut kendisine düşen görevleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu noktadan sonra nefsinin kalbi %80'den başka, ki bu rakam %81 olur normal standartlarda, başlangıçta %2 rahmet nuru girdiği için o kişinin nefsinin kalbinde toplanan nurlar %80'i aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, fizik vücut teslimi bir dik yokuşu çıkmakla tamamlanır. O dik yokuş aşılamazsa kişi zikrini günde 18 saatin üzerine çıkaramazsa fizik vücut teslimini gerçekleştiremez. Belli bir temizlik daimi zikre kapıyı mutlak olarak aralar. Bir başka ifadeyle fizik vücudunu teslim edebilen kişi bir süre sonra normal standartlarda daimi zikre ulaşacaktır. İşte zikri daim Allah-u Teala'nın bir nimetidir ki kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Muhsinler
fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Daimi zikre ulaşanlarsa Kur'an-ı Kerim'de ulul elbab adını alır. Kulüplerin sahipleri. Kim bu hedefe daimi zikre ulaşırsa o bir takım özellikler kazanır. Evvela Allah Teala mutlaka onun kalp gözünü açar. Kalp kulağını mutlaka açar. O kişiyle Allah Teala açık bir şekilde konuşur. Mutlak bir karşılıklı konuşma, ister kalpten olsun, ister kişi sesle Allah Teala'ya hitap etsin, mutlaka karşılığını kalbinde hisseder. Yani Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. Baş kulağıyla değil, kalp kulağıyla işitir. Bu, daimi zikre ulaştıktan sonraki safha. Abi çok insan fizik vücutlarının tesliminde de Allah-u Teala'dan bir şeyler işitebilirler, alabilirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah-u Teala tarafından öyle bir noktaya getirilir ki eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisindeki bu olayı yaşayan kişi için bu o kadar kolay bir işlemdir ki ve o kadar büyük bir zevk taşır ki çünkü Allah-u Teala bu süreç içinde şeytanla kişinin ilişkisini yok etmiştir. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz. Şeytanlar. Ve bu insanlar bir sıkıntıya düşmeden bu hedefe ulaşırlar. Yani ruhlarını Allah'a, Allah ulaştırır. Bu Allah'ın insanlara verdiği bedavadan bir hediyedir. Nisa 125'te geçen fizik vücudun teslimi ise o kişinin ahsen olmasını ifade eder. Çünkü en zor işi tamamlamıştır. Günde 18 saat zikre, 3 saat zikirden 18 saat zikre çıkmak zikrini 6 kat arttırmak demektir. Böyle bir şeyi gerçekleştirebilen kişi gerçekten bir dik yokuşu aşmıştır. İşte o bu noktada fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi daimi zikrin kapısını aralamıştır. Gerçekten bundan sonra Allah-u Teala'dan yeniden yardım almaya başlayan bu kişi fizik vücudunun tesliminden sonra o noktaya normal standartlarda ulaşacaktır. Allah-u Teala onun daimi zikre ulaşması için ona büyük kolaylıklar temin edecektir. Dik yokuş, fizik vücudunu Allah'a ulaştıran kişinin daimi zikre ulaşması değildir. Dik yokuş, ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilme noktasına ulaşmasıdır. 3 saatlik zikrini 18 saat zikre ulaştırmasıdır. Bu yaşayanlar bilirler, kolay bir iş değildir. Ama Allah-u Teala'nın yardımıyla da aşılmayacak engel yoktur. Öyleyse
Kişi buna liyakat kesbetmelidir, layık olmalıdır ki Allah da onu bu istikametteki hedefe ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için bu muhsin olmak, en zor noktaya ulaşmak istikametinde rahatlıkla kullanılabilir. O kişi Allah'tan yardım almamış mıdır? Almıştır. Almıştır ama önce o azmetmek mecburiyetindedir. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görürüz. Hepsi dik yokuşu açtılar. Başlarında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz vardı. Ve o onlar için hep dua ederdi. Sahabe adını verdiklerimiz hepsi ona ulaştılar. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı da muhacirinden de diyor. Sabikun, müsabakalarda hedeflere ulaşanlar. Yani daimi zikre ulaşanlar. Daimi zikirden sonra iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala'dan irşada memur ve mezun kılındın istikametinde bir mükafat alanlar. İrşad makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilenler. Hiç kimse kendi kendine mürşit olamaz. İnsanların kendilerini mürşit sanmaları bir hayaldir. Bir sanıdır. Allah-u Teala ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlere şöyle bir hitapta bulunur. İrşada memur ve mezun kılındın. İrşada memur kılındın. Benden aldığın emirleri gerçekleştirmek üzere vazifelendirildin demek. Yani emri Allah verecek. Mürşit Allah'tan aldığı emri gerçekleştirecektir. Mezun kılındın. Sana bu istikamette yetki, izin verildi. Mezun kılınmak, izni almak, izni kullanma hakkına sahip olmak demek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun omurgası dik yokuş olan fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Ondan evvelki kesim çok kolaydır. Ama bu zikri 6 kat arttırabilmek, o bütün insanları en çok oyalayan devredir. Ama Allah-u Teala yardım ettiklerini çok kolay bir şekilde o hedeflere ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Obrigado. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 cilden oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 cilden oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah-u Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayet ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edici Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar
ya sonsuz bir cehennem adabının içine düşecekler kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak. Ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim
ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabi böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara göre gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini arda arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. E siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki
En güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak, Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. İlka'yı fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'alaştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah talepte olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpüldüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra
mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah ona mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimize defaatle Allah Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Beden Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Ve yaratan Allah
kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer.

alemindesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi. Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su varılma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su varılma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında secdede bulur insan ruhları. Burası gerçekten bir köşke benziyor ve o köşkün içinde secde yapılıyor.

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkta bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşil çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır.

0: Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Ve nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin yani yarınını bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecek. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah-u Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daimi zikre ulaşmak için. Derecat kaybeden insan derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah dalalette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah-u Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluku olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor, karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin, ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip devirirsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'ı açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan, o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları, müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. israf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi, elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren, beyyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenu olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için, bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap, müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman, onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla, dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver. dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın," dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve âmenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir," dediler. Ve "yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur," diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi: "Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu?" "Evet," dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, "Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma," dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: "Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi." Cehennemliklere şöyle denir: "Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı?" Cennetliklere de şöyle denir: "Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız." Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi: "Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın." Cennetlikler şöyle dedi: "Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve âmenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık," derler. nefslerini hüsrana uğrattılar ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu

ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz. Hazreti Hud şöyle dedi: Ey kavmim! Ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat edeceğim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki, tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen, bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi: Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler: Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi: Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler: Ya Salih, şayet sen gönderilen resullerden isen, bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim. Ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu, kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı: Onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar, demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık.

Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

0: Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini keseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. Peki sevgili kardeşlerim, siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.
1: Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk. Allah'a göç, Allah'a hicret. Ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, işte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, sizi mutlu edenin dünya değil Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, en kuvvetli sizsiniz. Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken insanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret, şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim, dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derece kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek, onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle vebal hep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken, karşılaştırma yaptıklarında hep intikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa onun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları
intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu ev sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için, onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun. Acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı.
Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsan ise biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanları bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyanın diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever
Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır. Sevgi dereceleri. Ama severler. En azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanları da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk, onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden
güzellikleri ard arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Adlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha. Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Her karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder. A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti. Sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı, sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat er veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir.
Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır. O da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Tüm insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman yine mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir. İki, sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar, herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar, hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu tercih ederim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar, kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir seneyi devriyesinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz Hazretlerimin doğum gününün kutlamasını yapıyoruz bugün. Bugün Mevlid Kandili, bu gece Mevlid Kandili'nin gecesidir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir kandil kutlaması için birlikteyiz. Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıcını teşkil eden 11 Rebiülevvel günden itibaren Kutlu Doğum Haftası başlamıştır. Bir hafta devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Mevlid Kandilini tebrik ederiz. Allah-u Teala'nın bizleri daha nice kandil günlerine, Mevlid Kandili günlerine, el ele gönül gününe ulaştırmasını dileriz inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık bir hayatı yaşadı. Ve 8 Haziran 632 Pazartesi günü Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kainatın en büyük peygamberi, Ulul Azm peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin de sonuncusu. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, peygamber deyince Allah Teala Kur'an'da nebileri kastediyor. Ama bizim sevgili adamlarımız bu konuyu gene birbirine karıştırıyorlar. Peygamberleri kendilerine kitap verilen Resuller olarak değerlendiriyorlar. Nebileri de kendilerine kitap verilmeyen peygamber olmayan kişiler olarak değerlendiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, sanki özel bir el, iblisin eli, şu din kültürünü İslam adına dağıtan bütün sistemleri alt üst etmiş, paralize etmiş ve Kur'an'da ne kadar hakikat varsa insanları kurtuluşa götürecek olan realite, hepsini iblis yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

20 Nisan 2005 Çarşamba. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünden emin olunan kişiydi. Bu sebeple adı Emin idi. Herkes onun sözünü mutlaka tutacağını bilirdi. Ve kendisine güvenilen kişi idi. Emin ismini almıştı. Kendisinden emin olunan kişi. Bütün İslam aleminde bu akşamla birlikte bir hafta süreyle Kutlu Doğum Haftası tebrik edilecektir. Kutlu Doğum da Kutlu Doğum Haftası da mübarek olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok küçük yaştayken annesini ve babasını kaybetti. Yetim kalan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e amcası büyüttü ve amcasını bu sebeple bir şeyler borçlu olduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından idrak edildi. Amcasını kurtarmak için çok uğraştı. Allah'a ulaşmayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün gayretlerine rağmen amcası dilemedi. Ve ne yazık ki kurtulması mümkün olmadı. Bu sebeple Allah-u Teala o ayet-i kerimeyi indirdi ki sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Arkasında ne var? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yetersizliği mi? Hayır. O peygamberlerin hasıydı. Peygamberlerin mührüydü. Peygamberlerin hatemiydi. Peygamberlik, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına girdiği yıl her zamanki gibi Hira Dağı'nda bulunan Nur Mağarası'na ulaşmıştı. Her sene 30 gün bazen de 40 gün orada kalırdı. Nur Mağarası'nda kalırdı. Yanına sadece kuru ekmek ve su alırdı. Başka bir gıda maddesi götürmezdi. Ve genellikle 40 gün süren bir itikafa çekilirdi. 40 yaşında olduğu yıl, 40 yaşına bastığı yıl aynı mağarada Cebrail Aleyhisselam

ansızın bir insan hüviyetinde temsil ederek göründü. Bembeyaz elbiseler içindeydi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru bir adım attı ve ona dedi ki ikra, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı ve oku emrini, ikra emrini tekrarladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı cevabı verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımda ona ulaştı ve buyurdu ki ikra bi ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Ve Allah'ın cereyanı, yani cezbe adlı müessese, Allah'tan gelen cereyan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve cezbelendi. Bu noktadan itibaren ömrü boyunca hep cezbeli kaldı. Ondan sahabenin büyük bir çoğunluğu cezbeyi tevarüs ettiler, ondan aldılar. Ve onlar da tabiyetinde bulundukları bütün insanlara Allah'ın cereyanını ulaştırdılar. Bir mürşitte mutlaka olması lazım gelen şey cereyandır. O kişi de cezbe hüviyetinde kendisini gösterse de göstermese de netice değişmez. Kim mürşidine tabi olmuşsa, tabi olduğunda mutlaka cereyanı alır. Hangi mürşidine? Mürşidine deyince neyi kastediyoruz? Allah'ın gösterdiği mürşide. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastü sebili. Sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi, tespit edilmesi Allah'a aittir diyor Allah Teala.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki en güvenilir kişiydi. Emin insandı. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı öğrendi mi? Bütün Kur'an'ı okuyabiliyordu. Ama Kur'an'ın yüzüne bakıp da oradaki harflerden değil, kalbine bakıp da kalbinden okuyordu. Ömrü boyunca okumayı ve yazmayı öğrenmemiştir. Allah Teala buna uygun görmemiştir. Görseydi bir gecede onu her noktada yetkili kılardı. Allah Teala onun kalbine Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı indirdi. Ve şöyle söylüyor: o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceğim diye kendini boşuna telaşa sokma diyordu Allah Teala. Onu sana, senin kalbine indiren Allah, onu kalbinden okumanın da sağlamak kuvvetinin, sağlayıcı kudretin sahibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam getirip de kalbine Kur'an'ı yerleştirdikçe o gelenleri okumak için ciddi bir ezberlemek için demek daha doğru olur. Ciddi bir gayretin içine girdi. Ve de bu sebeple Allah Teala ona bunu söyledi: boşuna bu konuda bir gayretin sahibi olma diyor Allah Teala. Çünkü onu sana indiren Allah, kalbine indiren Allah, onu okumanı da imkan dahiline sokar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep Kur'an-ı Kerim'i okumuştur. Ama kitaba bakıp da kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okumak değil, Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an'ı okuyordu. Bu sebeple Allah Teala ona o yürüyen bir Kur'an'dır diyor. Yürüyen bir Kur'an-ı Kerim. XX. yüzyılda yapılan bir bilgisayar araştırması her türlü donenin bilgisayara yerleştirilmesi vasıtasıyla peygamberler arasında bir karşılaştırma yapıldı ve bunu yapanlar Hristiyandı. Dünyadaki en meşgul peygamber acaba kim idi? Ve en meşgul olanın en üst seviye işlerle işgal edilmiş olan kişinin, peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğu bilgisayarlarca da tespit edildi. Araştırma yapan Hristiyan, evet ben bir Hristiyanım ama bilgisayar bunu gösteriyor
ifadesini kullandı. Kainatın en meşgul insanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ömrü boyunca hep aktifti. Hep en güzel olayları vücuda getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya üzerinde fizik vücuduyla Allah'a ulaşıp da oradan aynı gün geri dönebilen, dünyaya geri dönebilen tek peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah'a fizik vücutlarıyla ulaşabilen başka peygamberler var mı? Evet. Bir, Hazreti İdris. İki, Hazreti İsa. Hazreti İdris diyor ki Allah-u Teala, ya Rabbi ben senin cennetini görmek istiyorum. Gösteriyor Allah-u Teala kalp gözüne. Olmaz diyor Hazreti İdris. Ben bu vücudumla gidip orada görmek, onun içinde neler oluyor? Vücut olarak orada bulunup onu görmek istiyorum. Yalvarıyor, yakarıyor Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala neticede talebini kabul ediyor. Ederse ne olur? Ederse ne olur? Allah-u Teala söylüyor. Biz diyor Hazreti İdris'i cennetimize aldık ve onun talebi üzerine oradan çıkarmadık. Hazreti İdris cehenneme, cennete girip de oradaki güzelliği görünce, ya Rabbi demiş, ben aşağı inmek istemiyorum. Beni burada müsaade eder misin yaşamama? Allah-u Teala da kabul etmiş. Hazreti İdris hala orada. Allah-u Teala oraya göre ölçüyü söylüyor. Burada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıl gibidir diyor. Öyleyse oradaki alem standartlarında kim bilir kaç bin dünya yılı yaşadılar Hazreti İsa'da, Hazreti İdris'te hala oradalar. Bunlardan Hazreti İsa kıyametten evvel mutlaka dünyaya inecektir ve dünyada verilen bu gezegende bir süre Mehdi Aleyhisselam'la beraber olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'dan Miraç emrini alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağından ayrılarak ruhu vücuduna örtü olmak üzere yola çıktı. Ne demek ruhun vücuda örtü olması? Nasıl şu anda fizik vücutlarımız nefsimize örtüyse, ruhlarımız ayrılmadan evvel ruhumuzun da örtüsüyse, biz baktığımız zaman içinde ruh da nefsi bulunan fizik vücudumuzu görürdük. O zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu. Ruh kendi kendine yapacağı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Fakat bu kendi kendine yapacağı yolculukta yalnız değildir. Zemin kattan birinci kata bile bir insan yalnız başına, insan ruhu yükselemez. Yükselebilmesi mutlak olarak Devrin İmam'ın dergahında bir öğrenim geçirmesiyle mümkündür. Belki bir tecrübe ama bir Kur'an öğretimi söz konusu.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evinden ayrılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçarak, ruh vücuda örtü olunca ruhun özelliği söz konusudur. Onun için uçarak diyoruz. Ne demek ruhun özelliği? Ruh fizik alemde uçabilir. Berzah aleminde de uçabilir. Kendi alemi olan emr aleminde de uçabilir. Ruh için her yerde uçmak mümkündür ve sonsuz hızla uçabilir. Ruh tay mekanı insanlardan sadece salahın 5. makamına ulaşmış olan, irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişiler tarafından gerçekleştirilebilir. Çünkü iradenin tesliminde Allah Teala kişinin başının üzerine kendi ruhunu da gelir yerleştirir. Bu ruh o kişinin Allah-u Teala tarafından uygun görüldüğü takdirde ruh tayi mekanını yapmasını sağlar. Ruh tayi mekanı aslında kişinin aklının ruha kumanda etmesi halidir. Ama bir de fizik vücut tayi mekanı var. Bu ruhun fizik vücuda örtü olmasıyla gerçekleşir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o tayi mekanının da sahibiydi. Hazreti Süleyman'ın da ona sahip olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir gecede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmek mümkün oldu. Öyleyse yola çıkan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan Mekke'den direkt olarak Allah-u Teala'nın zatına ulaşmadı, dikkati direkt olarak çıkmadı. Önce oradan Mescid-i Aksa'ya ulaştı ruhu. Fakat bu ulaşma sırasında da birbirinden bir hafta, belki de bir ay aralıklı olan iki kervana ulaştı ve ikisi arasında sadece saniye farkı vardı. Birincisinde ulaştı, tüccarlarla konuştu. İkincisine ulaştı, onlarla da konuştu. İki kervan arasında aslında bir haftalık fark vardı. Deve yürüyüşüyle bir haftalık fark. Belki de bir aylık, şu anda tam olarak hatırlayamıyorum. Ama o birkaç saniye arayla iki kervanda bulundu. Yani birinci kervandan yola çıkışıyla ikinci kervana ulaşması bir veya iki saniyelik bir zaman parçası aldı sadece. Ama kamyonlar, bu kervanlar birer hafta arayla Mekke'ye varıp da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber olduklarını söyledikleri zaman insanlar buna hayret ettiler. Tarif edilen gün
aynı günün, aynı saatinin, aynı dakikasının birkaç saniye farkla tekerrürü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olarak bu iki kervana ulaştıktan sonra her seferinde kervanla konuşurken görünür hale geliyordu. Yani ruh fizik vücudun içinde oluyordu. Fizik vücutla konuşuyordu. Kervandan ayrıldıktan sonra gene ruh fizik vücudu bünyesini alıyordu. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsimiz fizik vücudumuz içinde bir esirdir. Bir emanettir, bir rehinedir. Allah Teala böyle bir kanun koymuş. Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar, yarım ağırlıklar kanuna göre nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esir. Yani gerçek ifadesiyle nefsimizin ağırlığı fizik vücudumuzun fizik ağırlığının yarısı kadar. Elektron devir sayısı da karşıt elektron devir sayısının iki katı. Karşıt elektronlar nefsimizin dominant unsuru, elektronlar ruhumuzun dominant, fizik vücudumuzun dominant unsuru. Kişinin bu baptaki müessesine bakıyoruz. Allah Teala nasıl yaratmış? Nasıl bir kişinin fizik vücudunun içindeki nefsi fizik vücudunun elektron devir sayısının yarısı kadarsa, ruh tayin mekanında hakim unsur olan ruh, ruhun devir sayısı fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı. Aslında bu tayin mekan fizik beden tayin mekanıdır. Hazreti Süleyman'ın da defaatle bunu yaptığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Miraç yolculuğuna baktığımız zaman zemin katta Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar gidiş, yolda iki kervanla karşılaşma ve Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla Allah'a doğru yedi tane gök katını aşmak, yani tarik-i müstakimi aşmak, Allah'ın huzuruna ulaşmak. Bu ulaşmada Allah'ı net olarak gördü. Neyle gördü? Fizik vücuduna örtü olan ruhunun gözleriyle mi? Evet. Ruhunun gözleriyle gördü. Fizik vücudun gözü hiçbir zaman Allah'ın zatına bakamaz. Hiç kimse buna dayanamaz. Bilmedikleri hakikatleri bir takım akıldanelerin
söylediklerini esas almak suretiyle bugün de hala Kur'an gerçeklerine hiç aldırmaksızın devam ettirenler bu konuda da bir büyük yanlışın içinde olmuşlardır. Derler ki kimse hayattayken Allah'ı göremez. İşte görenlerden birisi karşınızda konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Daimi zikre ulaşan kişi ulyelbap makamındadır. O makamı aşacaktır. Ondan sonraki makam ihlas makamındadır. Ulyelbap makamında 7 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır. Tamamen tasfiye olduktan sonraki 7 defa müzeyyen olması söz konusudur. İhlas makamında 7 defa daha müzeyyen olacaktır. 14. Salah makamına geçtiği zaman 5 mertebe müzeyyen olacaktır. 19 mertebe ve Allah'ın zatında böylece hedefe ulaşılmış olacaktır. Allah o kişiye birçok güzellikleri nasip kılacaktır. İşte Allah-u Teala'yı ruhunun baş gözleriyle görüyor Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah Teala bu konuya şöyle bir açıklık getiriyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani nefsinin kalbi evvelce Allah Teala'yı defaatle görmüştü. Ama burada baş gözleriyle Allah'ı görmek söz konusu. Baş gözleriyle, fakat neyin baş gözleriyle? Fizik vücudun mu? Nefsin mi? Ruhun mu? Ruhun baş gözleriyle Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi zatını gösterdi. Ve karşılıklı konuşma cereyan etti. Ondan sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin mekan emrinin gereği olan neticeye ulaştıktan sonra Allah'ın ruhunun gözleriyle, baş gözleriyle gördükten sonra tekrar dünyada verilen bu gezegene geri döndü. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin kalbi? Nefsinin kalbi. Kimin gördüklerini? Ruhun baş gözüyle gördüklerini nefsinin kalbi tekzip etmedi. Neden? Çünkü kim salih makamının 5. kademesine gelirse, yani salih makamını gördükten sonra o kişinin günahları örtülürse, başının üzerine devrilen imamının ruhu zaten var. Kendi ruhunu da o kişinin Allah Teala başının üzerine ulaştırdığı zaman nurları üstlerinde ve sağlarında olarak yürüyen bu insanlar sollarında da yeni bir nurun daha oluştuğunu göreceklerdir. Sol üstte. Böylece kişinin tekamülü tamamlanmış olacaktır.
O noktadan itibaren her an o kişi Allah'ın zatını dilediği an görebilecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün gök katlarını birer birer çıktı. Yedinci gök katına çıktı. Yedi tane alem geçti. İndi ilahiye ulaştı. İndi ilahiden arşa, o da istiva etti. Allah Teala ile orada indi ilahide karşı karşıya gelmeleri söz konusu oldu. Emirler alındı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam oradan nasıl çıktıysa aynı şekilde geriye döndü. Ve bütün ayrılığın saniyelerle ifade edildiğini söylüyor Hazreti Ayşe Validemiz.

Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehlikeli bir hayat geçirmiştir. Ona çok şeyler teklif edildi. Bizim dinimizi kabul et, sana Karun kadar altın verelim, seni zengin edelim dendi. Ve bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz, bunlar dahi beni Allah'ın bana verdiği vazifeleri yapmaktan men edemez. Bana ne vahyolunursa ben o vahye uyarım sadece buyurdular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dönerken de Allah-u Teala'nın huzurundan evvela Mescid-i Aksa'ya indiler. Oradan da geri döndüler. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in başarıları ve kendisine tabi olanlarla beraber oluşturduğu tesanüt, birlik ve beraberlik ruhu ve onun görüntüsü Mekkelileri fena halde endişelendirmişti. Neticede topladılar konseylerini, bir araya geldiler ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye karar verdiler.

Daha evvel Hazreti Ömer bir müşrik iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme kararı aldı. Kılıcını gizleyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardı. Ama ne var ki Cebrail aleyhisselam Hazreti Ömer'in geldiğini ona zaten söylemişti. Üstelik kılıcını da şalvarın içine gizlediğini de. Ve Hazreti Ömer gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona niçin geldiğini bildiğini anlattı. Ve Hazreti Ömer kılıcını saklayarak içeri girdiğinden pişmanlık duydu ve utanç duydu. Çok soruları beni en çok üzen iki anım var derdi. Birincisi, kızımı küçücük bir kızken diri diri mezara gömdüğüm günkü hatıram ömür boyu beni hep rahatsız etmiştir. Ben onu diri diri mezara koymaya çalışırken o benim sakallarımdaki kum tanelerini ayıklıyordu diyor. Kızını diri diri mezara gömmüştü Hazreti Ömer. E işte o Hazreti Ömer ikinci üzüldüğü olayı şöyle anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesi konusunda kesin bir kanaatin sahibi, mutlaka onun öldürülmesi lazım diyor. Daha müşrik Hazreti Ömer. Ama yiğit bir cengaver, fakat hırsız, eşkıya, kervan soyucusu, bütün sahabe gibi o da her türlü yanlışlığı yapıyordu. İçiyordu, hırsızlık yapıyorlardı. Yetmez, her bir kabilenin başka kabilelerle mutlaka kan davası vardı. Adam öldürülüyordu devamlı olarak. Ve de Hazreti Ömer ikinci kendisini hayatında en çok üzen olayı anlatıyor. Kılıcını şalvarın içine yerleştirmiş ve Hazreti Muhammed'i öldürmek üzere yola çıkmış. Allah-u Teala da Cebrail Aleyhisselam'ı gene kullanmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in geleceğini, bir tehlike olmadığını ama paçasının içinde, şalvarın içinde Kur'an kılıcın mevcut olduğunu bildiriyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da Hazreti Ömer gelince, ya Ömer, gerçi görünmüyor, belli olmuyor ama şalvarın içindeki o kılıcı biliyorum, Cebrail kardeşim bana söyledi. Hadi bakalım şimdi yapabileceğini zannettiğin şey neyse onu gerçekleştir bakalım. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dışarıdan herhangi bir kimsenin görmesi ve seçmesi mümkün olmayan bir şeyi, şalvarın içindeki kılıcı Hazreti Muhammed'in görmesinden endişeye kapıldı. Ve içinde bir yaklaşım hissetti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Kalbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ısındı. Ve ya Ömer, sen bana bir şey yapamazsın söz üzerine de Hazreti Ömer büyük bir pişmanlık yaşadı. Yaptıklarından nadim oldu. Büyük utanç duydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de tabii saldırmaktan
kendisini men etti. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Ama Hazreti Ömer'le hedeflerine ulaşamayan, üstelik Hazreti Ömer'i kaybeden Mekke müşrikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmeye kesin kararlılardı. Ve kararlarını tatbik ettiler. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam yine haberi getirdi. Bu gece saldırılacak dendi. Ve de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyetti ki yatağına Hazreti Ali'yi yatırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaptı. İçeri giren 5-6 kişilik bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kılıçları ellerinde yaklaşırlarken Hazreti Ömer bir Hazreti Ali bir narayla fırladı yataktan. Bunun üzerine hepsi oradan kaçtılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kurtardı Hazreti Ali. Gerçi orada yoktu. Ama ondan sonra bir daha da İslam'a bu tarz bir saldırı olmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'i en çok severdi. O onun zaten arkadaşıydı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı çıktığı zaman nasıl bir miracı yaptığını herkese anlatıyordu. Ve zaten Kur'an'da geçti anlattığı şeyler. Buna fena halde içerliyordu müşrikler. Ve Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki böyle böyle söylüyor. Allah'ın huzuruna ulaşmış da Allah'la konuşmuş da aşağı inmiş. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın katına çıktı. Yedinci katın yedinci alemine kadar ulaştı. Birkaç saniyelik bir yolculuktu. Ve tekrar Allah ile konuştuktan sonra emirleri aldıktan sonra aşağı indi. Böyle bir olayda dayı mekanda o bunu anlatma emrini aldığı için anlattı herkese. Bunun üzerine inanmadı Mekke müşrikleri. Gittiler Hazreti Ebubekir'e. Dediler ki o böyle söylüyor. Allah'ın katına ulaşmış da Allah Teala görmüş de Allah'la konuşmuş. Hiç böyle bir şey mümkün mü? Diyorlar Hazreti Ebu Bekir'e. Ebu Bekir de diyor ki bir dakika bir dakika diyor. Söyleyin diyor bana ki o mu söyledi size bunu yoksa bir başkasından mı duydunuz? O söyledi diyorlar. Öyleyse diyor o söylediyse mutlaka doğrudur diyor. Ömrü boyunca hiç kimseye yalan söylememiştir diyor. Hiçbir emanet kendisinde kalmamıştır. O emindir diyor. Böylece doğruyu söyleyen Ebubekir Sıddık ünvanını alıyor. Sıddık sözüne sadakat eden, mutlaka sözünü yerine getiren kişi. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakatte ona sadık olmakta en üst seviyede olan kişi. Hem Sıdk makamının sahibi hem de sadıklardan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den ayrılmak mecburiyetinde kaldılar. Bir mağaraya sığındılar. Arkalarından kovalayanlar mağaranın kapısına geldiler. Ve Allah-u Teala mağaranın kapısına bir örümceğe ağ ördürdü. Ve senelerce sanki hiç kimse mağaraya girmemiş gibi kapının önünde bir örümcek ağını ördü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir, onlar örümcek ağını görüp de içeri girmedikleri için kurtuldular. Mekke'ye ulaştılar ve affedersin Medine'ye ulaştılar ve orada kaldılar. Daha sonra sahabe adım adım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından göç etti. Medine'de mescidin etrafında Sofa adı verilen bir yer oluştu. Üstü kapalıydı, etrafı açıktı. Ehli Sufa orada şekillendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi söylerse söylediği her şeyi Ehli Sufa mutlaka dinlerlerdi ve gidip toplantıya kim iştirak edemediyse onları mutlaka vuzuhla anlatırlardı. İşte tasavvuf kelimesinin bu sufa kelimesinden geldiği ifade ediyor. Ehli sufa, sufa sahipleri mutasavvıflar olarak adlandırıldı. Bir başka görüşte tasavvufun sof kelimesinden geldiğini ifade ediyor. Sof, yün demek Arapça. Bütün sahabe mutlaka yün elbise giyerlerdi. Kış beyaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıllık bir hayatı tamamladıktan sonra hastalanarak rahmetli oldu. Haziran 632 Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü kutlamak ve kutlu doğum haftasının o muhteşem günlerini yaşamak üzere birlikteyiz. Hepimiz inşallah bu kutlu doğum gününde inşallah orucumuzu tuttuk ve sizlere bu bapta bir açıklamayı yapmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın indinde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda beraberce bütün güzellikleri paylaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bir defa daha hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gününü hem de kutlu doğum haftasını gün ve hafta olarak tebrik eder. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın, International Mir Foundation'ın ve Allah Üniversitesi'nin muhterem müntesipleri, Allah hepinizden razı olsun, sonsuz mutluluklar dileyerek bu kandil konusundaki sohbetimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat. Allahu salla ala Muhammed.

0: فاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يضلون. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir Mevlid Kandili akşamında beraberiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nebilerin sonuncusu, Hatemül Enbiya, Allah'ın Resulü. Allah Teala buyuruyor ki, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir.